kendisine seçer. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine seçer. Kendisine ulaştırır. Allah-u Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanları Allah-u Teala seçmez. Öyleyse bütün insanlar, bunların dışındaki bütün insanlar seçilirler. İşte o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Ulaştırmak için Allah-u Teala derhal harekete geçer. Kişiye evvelce tebliğ yapılmışsa, o tebliğe bu kişi kayıtsız kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Allah-u Teala onun hastalarına engeller koyar. O kişinin görme hastasının üzerine, yani irşat makamını irşat makamı olarak görme hastasının üzerine yani basar hastası, görme hastası, basar hastasıdır. Bu hastanın üzerine bir perde çeker Allah-u Teala. Bu perde gışavet adlı bir perdedir. O kişinin kalbindeki idrak hastasının üzerine bir mühür vurur.

O kişinin Semi isimli işitme hassasını da Allah Teala mühürler. Böyle bir noktada bu kişi için bir mürşide ulaşmak söz konusu değildir. Onun gideceği yer cehennemdir. Eğer kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman kavga ederse, karşı çıkarsa, o zaman Allah-u Teala'nın koyduğu engeller uzuvlara engellerdir. Onun gözlerine Allah-u Teala hicab-ı mestura adlı bir perde koyar. Kulaklarına Vakra isimli bir engel koyar. Onun manevi olan konuları, irşat makamının sözlerini işitmesine engel olur. Kulaklarına koyduğu bu vakra ile ve kalbine ekinnet koyar. Onunla da kişinin manevi idrakini engeller. İşte bu insan her iki gruptaki insanda hevasına tabidir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Bu kişi hevasına tabi olduğu için hidayetçiye tabi olmayacaktır. Oysa ki bu kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dileseydi, kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennem olur. Dalalette kalırsın, küfürde kalırsın, şirkte kalırsın. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ki bu küfürden, şirkten, dalaletten paçanı kurtarasın, takva sahibi olasın ve Allah'ın cennetine giresin. İşte eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişi dalalette kalır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen, münip olan insanların takva sahibi olabileceğini söylüyor. Ötekiler takva sahibi olamazlar. Rum 31'de diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32 o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bu gizli şirktir. Başlangıçta
Bütün insanlar şirktedirler. Münip olmayan, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah Teala ona iç dünyasında bir istek verir. Bu kişi mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma konusunda derin bir iştiyakin içine girer ve boy abdesti alır ve hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar. Bunu yapanlar sadece Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yolun, manevi yolun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dileğin sahibi olan kişinin huşu sahibi olması mümkündür. Allah Teala o kişinin huşu sahibi olmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ne yapmıştı? Görme, işitme, idrak etme hastalarını ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını açmıştı. Eğer o kişi başlangıçta itiraz ettiyse, sonradan Allah'a ulaşmayı dilemişse, bunların hepsini Allah Teala garanti ediyor. O kişinin başlangıçta yaptığı yanlış reddetme işlemi sebebiyle kapattığı gözlerini, kulaklarını, kalbini veya görme hastasını, gene kapattığı görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala açıyor. Bu o kişinin huşu sahibi olmasını sağlıyor. Allah Teala böyle bir insanın göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah Teala göğsünü yarıyor ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar. Böylece göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu nur yolu açınca kişi zikrettiğinde Allah'ın katından o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine rahmet nuru ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde bu rahmetin gelme sürecini anlatıyor Allah Teala. O kişinin kalbine
haktan inen nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu ilk giren nur %2 rahmet nurudur. Ve bu huşu var olduğu zaman kişi ancak Allah-u Teala'dan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah yolundaki ikinci adımıdır bu. Kalbinde huşunun oluşması ancak huşu sahipleri için mürşidini sorma imkanı tanıyor Allah-u Teala.

bu konuda açık bir şekilde bir hüküm vaz etmiş. Kalbine kişinin Allah'ın bu %2'lik nuru girdiği takdirde kişi mürşidini soracaktır. Buyuruyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihane isteyin diyor. İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. İşte bu mürşidin istenmesi sabırla olur ve hacet namazını kılarak gerçekleşir. Bu büyük bir iştir, çetin bir iştir diyor. İnneha lekebiretun. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte Hadis Suresinin 21. ayet-i kerimesindeki o huşu sahibi olan kişi bu huşunun sahibidir. Mürşidini istemek yetkisinin kendisine verildiği kişidir. Hacet namazını kılacaktır. Gece saat 12'den sonra kalkacaktır, boy abdesti alacaktır, hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. İnne halekibiretün diyor Allah Teala, bu zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Ve özelliklerini veriyor huşu sahiplerinin. Ellezine yezunnune ennehum milaiki rabbehum. Onlar muhakkak suretle Rablerine milaki olacaklarına inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına mutlak olarak kesin şekilde inanırlar diyor o huşu sahiplerinin. Ve ennehum ileyhi raciun ve ölümle ona rücu edeceklerine de inanırlar. Demek ki huşu sahibi olan bir kişi ancak o mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemişse, huşu sahibi olmuşsa, o Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidini sormak ve bunun karşılığında Allah-u Teala'dan mürşidinin kim olduğunu öğrenmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince.

Allah Teala'dan hacet namazı ile mürşit istenir. Birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta İhlas ve Laknas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da İhlas ve Laknas okunur. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. Bu Allah'a müracaat etmektir. Mürşidi Allah'tan sormak üzere. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi bu noktada kendisini gösterir. Allah'tan istenen o kişi, bu isteyene hidayeti verecek olan kişidir. Yani hidayetçidir. Mürşittir. Ve ona tabi olmak insanların üzerine farz kılınmıştır. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete diyor. Ey amin olanlar, size Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişiyi, vesileyi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte Allah'ın gösterdiği kişi, o tabi olunması lazım gelen mürşittir. Böyle bir olayı gerçekleştirmeyen herkes hevasına tabidir. Bu Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi gereğince böyle bir talepte bulunmayan herkes hevasına tabidir. Ne olur bir insan mürşidine tabi olursa? Mürşide tabi olmak o kişi için çok önemli bir müessesedir. Tabi olanın bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mürşidine tabi olur da Allah'ın yoluna girerse Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Kim tövbe eder de amin olursa, ikinci defa amin olursa Allah'a ulaşmayı dilemek birinci defa amin olmaktır. Mürşidin önünde tabiyet ikinci defa amin olmaktır. Kim tövbe eder de amin olursa Allah ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi mürşide tabi olmadan evvel gerçekleşemez. Çünkü nefsin tezkiye olması demek nefsin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru gelmesi demek. Sonra %49, 7 defa 7 kademede fazıl nuru girmesi demek. Böyle bir şey içinse kişinin mutlaka önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yeter mi? Yetmez. Bu ayet-i kerime Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi tabiyetten bahsediyor.
Mürşidin önünde tövbe edecek kişi el öpecek ve o zaman nefs tezkiyesine başlayabilecek. O noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa Allah'ın katından onun göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman göğsünden kalbine Allah-u Teala yol açmıştır ve onun kalbine sadece %2, biraz zikir yaptığı zaman %2 huşuyu oluşturacak kadar rahmet ulaştırmıştır. Ki huşu oluşsun da demin söylediğimiz ayetler gereğince mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olsun. Allah mürşidini göstersin. Tabi olduğu zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi devreye girer. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Ve onlara Furkanlar verir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hidayetçiye tabi olma noktasıdır. Bu yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir hidayetçiye tabi olması da mümkün değildir. Bir kişi, diyorlar ki ona, sen Allah'a ulaşmak mı istiyorsun? Git falanca mürşide tabi ol. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan bir tabiyet, kişi için geçerli bir sonuç oluşturamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Sadece o mürşide ulaştığı takdirde başının üzerine devin imamının ruhu gelecektir ve kalbinin içine tabiyet sırasında iman yazılacaktır Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. İşte o iman kelimesi bir cazibe merkezidir. O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle ters oran, ters manyetik alan sahibidir. Birisi pozitif, birisi negatif manyetik alanın sahibidir. Ve birbirlerini çekerler. Ve gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından salavatın getirdiği başlangıçtaki %2 rahmet kalbe girdikten sonra gene salavatın getirdiği fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde %7 yerleşmeye başlar. Böylece ilk %7 yerleşmesinde envare kademesi, sonra levame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 kademe %7'lik nur birikir kişinin kalbinde. Bu kademelerin her birinde Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı yükselir. Ve neticede 7. kata çıkar ve 7. katta 7 tane alem geçer. Ve bu alemlerden geçen ruh 7. gök katında 7 alem geçtikten sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu vuslattır. Bir kişiye nefsinin kalbinde %50 bir nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Gene aynı kişiye Allah'a ulaşmayı dileyip de o kişi ölürse birinci kat cenneti sağlar.
Eğer kişi yaşar da mürşidine tabi olduktan sonra ölürse, ikinci kat cenneti de sağlar. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştır, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cenneti de sağlar. İşte Allah Teala'nın bir dilek üzere Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendi zatına ulaştırması söz konusudur. Ve oradan Allah Teala'nın dizaynı gereğince o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olacağı için dünya mutluluğunun da yarısı o kişiye Allah Teala tarafından hibe edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı verilmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka baştan söylediğimiz gibi kendisine ulaştırır. Aynı konu, Rad suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince faaliyete geçer. 29. ayet-i kerimesi gereğince faaliyete geçer. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle beraber bir bütünü oluşturuyoruz. Bu vesileyle hepinize çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmenin huzurunu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Netice her ikisinde de aynıdır mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar, İslam alemi, İslam'ın 5 şartına indirgenmiş vaziyette. Biz diyorlar namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadette getiririz. Böylece İslam'ın 5 şartının 5'ini de yerine getirmiş oluruz. Acaba sahiden İslam'ın şartı 5 mi sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5 tane şart.

Öyleyse biz Osmanlılar, biz Türkiye Cumhuriyeti, biz Allah Teala'ya en yakın olan ülke. Sevgili kardeşlerim, insanları seveceğiz. Sevgi konunun temelini teşkil edecek. Onlara olan sevgimizi her an ispat etmeliyiz. Allah Teala'nın kanunu nedir? Sevenler sevilir diyor. En büyük hatamız nedir? En büyük hatamız başka insanlar için şöyle düşünmek. Ha, onlar beni sevsin de ben ancak o zaman onları severim. Ben onlardan aşağı bir insan mıyım ki? Evvela onlar beni sevecekmiş de, evvela ben onları sevecekmişim de, sonra da onlar beni sevecekmiş. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Biz sevsek ne olur? Küçülür müyüz? Allah katında daha çok derecat kazanırız. İnsanları, onlar bize sevmek istikametinde daha bir adım atmadan, biz adımlarımızı atarak onları yakalayıp, onları sevdiğimizi onlara ispat edebilirsek, bu onları en güzel şekilde mutlu edecek olan bir davranıştır. Onlar bizi sevdikten sonra, bizim onları sevmemiz, onların sevgilerinin cevabını vermektir sadece. Ama biz evvela bunu yapmışsak, bu Allah katında Allah'ın bize yaptırdığı çok güzel bir davranış biçimi. Biz onları seviyoruz önce, biz onlara sevdiğimizi ispat ediyoruz, ondan sonra da onlar bizi sevdiklerini ispat ediyorlar. Ne kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizlere bu emri vermiş. Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Demek ki hem bizim davranış biçimlerimizle alakalı emirler, hem de bizim başkalarıyla olan ilişkilerimizde tatbik etmemiz lazım gelen Allah Teala'nın emirleri. Sevgili kardeşlerim, hepimizin görevi ne görevi? Allah Teala'nın emirlerini gerçekleştirmek. Bu hepimiz için bir vazife sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşadığımızı herkese ispat etmeliyiz ki onlar da aynı sevginin iç dünyasında aynı şeyleri yaşasınlar. Sevmek mutluluktur. Sevilmek de mutluluğun ikinci adımı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sevgiden bahsediyor. Sevmek konunun, dinin, mutluluğun temelidir. Sevgili kardeşlerim, en büyük hatamız, ben ondan aşağı bir insanmışım mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de, sonra da o lütfen beni sevecekmiş. Hayır, o beni sevsin, ben o zaman onu severim. İşte şeytanın insanları birbirine düşürmek için, insanları en azından birbirine yaklaştırmamak

için onlara fısıldadığı, onları ikna etmeye çalıştığı tatbikat budur. Biz Allah'ın dostlarıyız sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Onun için Allah Teala buyuruyor ki seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. İki tane davranış biçimi var. Sevmek, bir. İki, nefret etmek. Sevmemek de denilebilir. Ama bir sevmemek var. Nefreti muhtevasını almayan ama sevmeyen insanlar da olabilir. Ama bir de hem sevmeyen hem de nefret eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, biz onlardan olmayalım. Bizi sevenleri zaten severiz. Ama sevmeyenleri de sevgi dairemizin içine alsak, onları sevdiğimizi ispat etsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Onlardan da daha birçok insanın Allah'ın dostlarının arasına karıştığını görürüz, yaşarız. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi olur, ikramı olur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah-u Teala ne kadar ömür verdiyse o ömrü yaşayacağız. O ömrü en güzel şekilde geçirmek de mümkündür. O ömrü huzursuzluktan huzursuzluğa düşerek de, devamlı huzursuzluğu yaşayarak da yaşayabiliriz. Öyleyse sevmek varken, bu sevgiyle etrafımızdaki insanları mutlu etmek varken, bu mutluluğun arkasından onların da bize mutluluk ulaştırması bir vaka iken, neden sevmeyelim de onlardan nefret edelim? Sevgili kardeşlerim, bu devrin imamı biziz. Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey, insanları üzmek değil, insanları sevmek. İnsanlardan nefret etmek değil, insanları sevmek. İnsanların da birbirlerini sevmelerini teşvik etmek. O istikamette faaliyetlerde bulunmak. Bir başka ifadeyle insanları mutlu etmek. Ne olur mutlu edersek, onlar mutlu olurlar. Ama kimler onları mutlu ettiyse, onlar da kendilerini mutlu edenleri mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olurlar. O zaman ne olur? Biz eğer etrafımızdaki insanların mutluluğu istikametinde bir gayretin sahibi isek, bu gayret her zaman kendini ispat ediyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği emir açıkça gerçekleşmiş demektir. Bir, seviniz diyor. İki, sevdiriniz diyor. Seviniz çok güzel. Herkesi seviniz. Sizi sevenleri de seviniz, sevmeyenleri de seviniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızdaki insanların birbirini sevmesini sağlamaya çalışın. Onların birbirlerini de sizi sevdikleri gibi birbirlerini sevmeleri de mümkün olsun.
Ve böylece sevgi dolu bir dünyada yaşayalım sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın bütün insanlar için ortaya koyduğu hedef işte bu sevgili kardeşlerim. Sevmek, sevmek, sevmek. Seversek sevdiğimiz insanı mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi oluruz. Bu faaliyet ise onun da bizi sevmesi için bir kapı açar. Yapabileceğimiz en büyük hata, ben ondan aşağı bir insanmışım ki, önce ben onu sevecekmişim de, sonra da o lütfen beni sevecekmiş. İşte size bu tarzda bir düşünceyi düşündüren hep o şeytandır. İster ki kimse kimseyi sevmesin. Herkes birbirinden nefret etsin. Bütün insanlar huzursuz, sıkıntı içinde yaşasınlar. Allah Teala ise ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah Teala ister ki bütün insanlar birbirlerini sevsinler, hem de çok sevsinler. Ve bu insanlar birbirlerini severek birbirlerini mutlu etsinler. Şeytanın bu istikametteki en sağlam iddiası, insanları sevmek sırasında onların hedeflerini negatif olarak yönlendirmek. İnsanların birbirlerini sevmelerini değil, birbirinden nefret etmelerini temin etmek. Şeytan hep bu istikamette bir faaliyetin sahibidir. İnsanları birbirinden nefret etmeye götürmek ister şeytan. Hep birbirlerini insanlar sevmesinler, birbirlerinden nefret etsinler, birbirlerine hep kötü davransınlar, karşıdakilerinden de kötü muamele görsünler. Bir başka ifadeyle mutsuz olsunlar, mutsuz olsunlar, huzursuz olsunlar. Sevgili kardeşlerim, biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerini, şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştirmek ölene kadar bizim hedefimiz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, görevimiz insanları mutlu etmektir. Onların mutluluğu bizi de mutlu edecektir. Öyleyse demek ki bizlerin başka insanları mutlu etmek istikametindeki Allah'ın emrettiği o güzel davranış biçimi bir hedefe dayalı. O insanları kurtarmak, onları da Allah'a yakın hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, din budur. İnsanları Allah'a ve birbirlerine yaklaştırmak. Size derler ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Beş tane. Halbuki Kur'an-ı Kerim şartların hep yedili olduğunu söylüyor.
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, tamam. Ama yeterli değil. İslam dini, teslim dini, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan neyini Allah teslim etmiştir? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiştir. Ama Allah Teala emrini veriyor. Bütün insanların mürşitlerine tabi olmaları Allah'ın temel emri. Neden tabi olmanın üzerinde duruyor Allah Teala? Çünkü kim hacet namazını kılarak, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa, birincide olmasa da, ikincide, en geç üçüncüde Allah Teala'nın mutlaka o kişiye mürşidini gösterdiğini tespit ettik. Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. İnsanları, mürşitlerini onlara açık bir şekilde bildirerek mürşitlerine tabi olmalarını sağlıyor Allah Teala. Hedefi ne sevgili kardeşlerim? Hedefi onları kurtarmak. Kim Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'tan mürşidini sorar da Allah Teala ona mürşidini gösterdiğinde o mürşide tabi olursa, tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir dönemde o ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? O kişi ermiş evliya olur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. İşte dinimize İslam dini denmesinin arkasında bu büyük gerçek yatar. İslam teslim olan demek. Biz bütün İslam alemi, ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle Allah tarafından vazifeli kılındık. Allah Teala açık bir şekilde buna emrediyor. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek. Allah'a teslim olunuz diyor. Bu teslim önce ruhun teslim olarak başlar. Bir kişi mürşidini Allah'tan hacet namazını kılarak sorar. Allah-u Teala'dan aldığı ilimle, bilgiyle Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. İşte o mürşide ulaşıp ona tabi olmak o kişinin asli görevi olur. Tabiyet o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir ve o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur? O kişi ruhu Allah'a ulaşmış olan birisi olur. Böyle olanlara ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu Allah'a ermiş. İşte
Allah-u Teala'nın istediği şey, o sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Peki ruhumuzu Allah'a teslim etmek yeterli mi? Elbette yeterli değil. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi Allah-u Teala'nın temel emirleridir. Bu emirleri gerçekleştirmekle hepimiz vazifeliyiz. Gerçekleştirdikçe mutluluğumuzun arttığını kesin olarak yaşarız sevgili kardeşlerim. İşte İslam alemini, İslam'ın 5 şartına bağlayanlar derler ki, biz namaz kılarız. 1. Oruç tutarız. 2. Zekat veririz. 3. Hacca gideriz. 4. Kelime-i şehadet getiririz. 5. İslam'ın şartı 5'tir. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı 5 değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir 6 ve en önemlisi 7.'sidir. Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesinin lügat manası teslim olan manası budur. İslam kelimesinin manası teslim olandır. Bu kişi neyine teslim edecektir? 1. Ruhunu. 2. Fizik bedenini. 3. Nefsini. 4. İradesini. Hepsi teslim için sıralarını takip ederler. O sıra geldikçe ruh, fizik beden, nefs ve irade birer birer Allah'a teslim olur. Bu sebebe dayalı olarak dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olanların dini. Hepimiz Allah'a ruhumuzu, Allah'a fizik bedenimizi, Allah'a nefsimizi, Allah'a irademizi teslim etmekle vazifeli kılındık. Bunları yapmazsak cehenneme mi gireriz? Hayır sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize tabi olursunuz. Bu tabiyetle ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Sonra 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte kimin ruhu dünya üzerinde o kişi hayattayken Allah'a ulaşmışsa o kişi Allah'a ermiş olur. O kişinin ruhu Allah'a ermiş olur. Allah'a ulaşmış olur. İşte ona böyle olan insanlara ermiş denir. Ermiş olan kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır, ruhu ermiştir. Sonra fizik bedenini teslim eder. Sonra nefsini teslim eder. En sonra iradesini Allah'a teslim eder. Ve teslimler tamamlanır. Bütün insanlar için biz insanlar hep düşünmeliyiz. Bizim atalarımız Allah'a en yakın insanlardan oldular. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Bir başka ifadeyle İslam'ın bütün standartlarını gerçekleştirdiler. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi,
Nefsin teslimi ve iradenin teslimi Allah-u Teala'nın emrettiği dört teslimdir. Ama dört safhada gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dinimize İslam dini diyor. Niçin acaba bu ismi koymuş? Çünkü İslam teslim olan demek. Kişi ruhunu, kişi fizik bedenini, kişi nefsini ve kişi iradesini Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmıştır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi budur sevgili kardeşlerim. Oysa ki şu anda insanların konuşma standartları içinde bakıyoruz ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmekten ibaret dört tane faktör var ortalıkta. Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de farz. Ama namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden bir insan, Allah'ın İslam emrini yerine getirmemiştir. O kişi namaz kılıyor, güzel, farz. Oruç tutuyor, farz. Zekat veriyor, farz. Hacca gidiyor, farz. Evet. Ama sevgili kardeşlerim, bu kişi İslam olmak şerefine ulaşmamıştır. İslam olabilmek için ruhunu Allah'a teslim etmesi gerekiyor. Bunun için mutlaka bir mürşide tabi olması gerekiyor. Ancak o tabiyetle onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu da Allah'a teslim olur. İşte İslam budur. Ruhun Allah'a teslim edilmesi. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Ruhun tesliminden sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra iradenin teslimiyle dört tane teslim tamamlanır. O kişi ruhunu, o kişi fizik bedenini, fizik vücudunu, o kişi nefsini, o kişi iradesini Allah'a teslim etmek şerefine ermiştir. İşte Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu boyunca Osmanlılar hep bunu gerçekleştirmişlerdir. Başta padişahlar, bütün padişahlar tasavvuftandı. Hepsi ruhlarını da, fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Osmanlı görevini her zaman en güzel şekilde gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala sadece onların mutluluğunu ister. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu oluşturamaz.
Allah devrede olmaksızın hiç kimse mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. İnsanların mutluluğu Allah'ın onlara nasip kıldığı yardımlarla gerçekleşir. Allah Teala'nın en çok sevdikleri kimlerdir? Allah'a teslim olanlardır. Önce ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra iradenin teslimi olmak üzere teslimler birbiri arkasından gelecektir. Teslimleri gerçekleştirmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın emrettiği şey açık ve kesin. Hepimiz için Allah Teala teslim olunuz diyor. İşte ben namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet de getiririm. İşte bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Ben İslam'ın 5 şartını da yerine getiririm diyen insanlarla karşılaşacaksınız. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar. Böyle size bunları söyleyerek İslam olduğunu ifade edenlere sorun. İslam teslim olan demek. Sen de İslam'ım diyor dediğine göre teslim olan birisin. Allah'a neyini teslim ettiğini bize söylemek lütfunda bulunur musun? Sevgili kardeşlerim, İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Ama namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bu insanlar gerçekten İslam olmuş mudur? Hayır sevgili kardeşlerim, İslam olmamıştır. Onlar İslam'ı gerçekleştirememiş olanlardır. Bütün insanlar için Allah Teala ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini onlara farz kılıyor. Öyleyse Allah Teala'nın hepimize emri var sevgili kardeşlerim. İslam kelimesi bu standart üzere hepimize vazife olarak ulaştırılmıştır. İslam olun. Yani teslim olun. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. İşte bir tarafta İslam'ın 5 şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Tekrar ediyorum, namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama teslim olmak yok. Tekrar sayalım, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 şartı. Ama her ne kadar insanlar İslam'ın şartı 5'tir diyorlarsa da
burada bir eksikliğin kesin olarak mevcut olduğunu görüyoruz. Çünkü onlara soruyoruz. İslam kimdir? İslam kimdir suali onların cevaplarını berbat ediyor. İslam Allah'a teslim olan kişidir. Nesini teslim edecektir? Ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ruhunu, veçini, yani fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle herkes vazifelidir. Hepsini teslim edemezse cehenneme mi girer? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onundur. Sonra mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennet ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Dördüncü kat. Fizik bedenini teslim edecektir. Beş. Nefsini teslim edecektir. Altı. İradesini teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey insanların mutluluğudur. Hiç kimse bedavadan bir mutluluğu sağlayamaz. Allah'ın emirleri var. Bu emirlerin gerçekleşmesi şart. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, her halükarda İslam'ın hangi noktada olduğuna dikkatle bakalım. Üzülmemek elde değil sevgili kardeşlerim. Çünkü İslam, İslam'ın 5 şartına endekslenmiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor. İşte İslam bundan ibaret. Öyle diyorlar çocuklar. İslam bundan ibaretmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle söyleyenlere bir sual sormalısınız sevgili kardeşlerim. Hay Allah razı olsun sevgili kardeşim, çok memnun oldum. Yani senin bu İslam teslim olan demen, bu tarzdaki ifadenden çok memnun olduk. Acaba kişi neyini Allah'a teslim eder? Bu konu ortaya çıktığı zaman birçok gerçek çıkacaktır. Kişi namaz kılar, kişi oruç tutar, kişi zekat verir, hacı gider ve kelime-i şehadet getirir. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirir. Ama acaba İslam'ın şartı 5 midir sahiden? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan bir insan İslam olur mu? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan. İslam olmuş mudur? Burada İslam'ın ne demek olduğunu sormak mecburiyetindeyiz. İslam nedir? İslam kimdir? İslam teslim olandır sevgili kardeşlerim. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam olmuş mudur?
ben bunları yapıyorum, İslam oldum diyen birileriyle karşılaştığınız zaman sorun. Sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet de getiriyorsun ve bana gelmiş diyorsun ki ben İslam oldum. İslam'ın lügat manasını biliyor musun? Biliyorsa evet diyecek. İslam teslim olan demektir. Bilmiyorsa bilmiyorum diyecek. Siz o zaman ona söyleyeceksiniz. İslam teslim olan demek. Sen şimdi İslam'ın 5 şartını yerine getirerek ben Allah'a teslim oldum diyorsun. Namaz kılıyorsun. 1. Oruç tutuyorsun. 2. Zekat veriyorsun. 3. Hacca gidiyorsun. 4. Kelime-i şehadetle getiriyorsun. 5. Peki sen bu 5 tane şartı yerine getirerek neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ettin? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah-u Teala bütün insanlardan teslim olmalarını istiyor. İşte ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca da gittim, kelime-i şehadet de getiriyorum. Öyleyse ben İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Bu durumda ben İslam'ım. Peki İslam kelimesi ne demektir biliyor musun? Biliyorsa söyleyecektir. Teslim olan demektir. Bilmiyorsa siz ona söyleyeceksiniz. İslam teslim olan demektir. Sen şimdi bana söylediğin namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadetle getirerek Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya da ben İslam'ım demek cesaretini gösterebiliyorsun? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı 5 değildir. Bütün sistemler o İslam'da 7'li bir sistemdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından 5 tanesidir. Allah'a, ruhu ve diğer vasıfları, fizik bedenini, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek İslam olmanın temelidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi ana teslimler olarak insanların İslam aleminde mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen standartları ifade ediyor. Oysa ki bizim din adamlarına bu meseleyi sorduğunuz zaman İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmektir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle onlara ama Allah-u Teala ruhunu Allah'a teslim etmeni, fizik bedenini Allah'a teslim etmeni, nefsini Allah'a teslim etmeni, iradeni teslim etmeni emretmiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Hepsi farz olarak girmiş devreye. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Nefsimizi Allah'a teslim etmek istiyor. İrademizi Allah'a teslim etmek istiyor. Bunların hepsi Allah'ın emirleri. Gerçekleşmesi gerekli emirler. Ama dinimiz İslam dini olmasına rağmen İslam teslim olan demek, bakıyoruz ki sevgili din adamlarımız dinimizi namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye İslam'ın 5 şartıyla tamamlıyorlar. İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Namaz kılacaksınız mutlaka,
Oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz. Böylece tamam oluyor mu diye sorduğunuz zaman hakikaten oluyor diye cevap veriyorlar. Peki senin dininin adı ne? Biz soruyoruz şimdi. İslam. İslam ne demek? Hıkmık etmeleri bir şey ifade etmez. Biz. İslam teslim olan demek değil mi dediğimiz zaman buna da evet demek mecburiyetindeler ve diyorlardı. Evet diyorlar. Öyle. O zaman bir vakayla karşı karşıyayız. Bütün insanlar için İslam dininin müntesipleri olarak diyoruz ki İslam teslim olan demektir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik bedeninizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman İslam'ı hedefe ulaştırmış olursunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlerde bütün insanların ruhlarını da fizik bedenlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmelerini farz kılıyor. Buna karşılık din adamları insanlara İslam'ın beş şartını öğretiyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Elbette bütün din adamları değil sevgili kardeşlerim. Onlardan bir kısmı bunu yapıyor. İslam'ın şartı beştir diyorlar. Sen diyorlar, bu İslam'ın beş şartının ötesine taşımak istiyorsun. Biz de diyoruz ki biz değil, Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin yanı başında Allah'a teslim olmayı da farz kılıyor Allah Teala. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle Allah Teala hepimizi teslime davet ediyor. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın temel hedefidir. Bugün İslam aleminde İslam'ın beş şartına indirgenmiş vaziyettedir. Bakıyorsunuz din adamları diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartıdır. Şartlar bu kadardır. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ve bu dinin adı İslam dini. O zaman soruyoruz biz de onlara. Bu dinin, senin dininin adı İslam dini değil mi? Evet, İslam dini. İslam ne demek? Orada genel olarak bir suskunluk oluşuyor. Biz de onlara açık açık söylüyoruz. İslam teslim olan demek değil mi? Şimdiye kadar hiç kimse hayır değil diyemedi. Ve gördük ki anlattığımız zaman olay tamamlanıyor. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek Allah-u Teala'nın temel hedeflerini gerçekleştirmek demek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'nın istediği şey teslim olmamız ve bu teslim ruhumuzun teslimi, fizik bedenimizin teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin teslimi olarak dört ayrı
vasıf taşır. Ve İslam'ın şartı beştir diyenler, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getirenler. Bir defa daha sayıyorum, namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek de var. İşte İslam'ın beş şartı. Bunları yaptın mı? Tamam. Böyle söyleyince biz de soruyoruz onlara, senin dininin adı ne? Söylüyorlar, İslam. İslam ne demek? Söylemek istemeseler de neticede söylemek mecburiyetinde kalıyorlar ki biz hedefleri gösterdiğimiz zaman, ayetleri gösterdiğimiz zaman söylemek mecburiyetinde kalıyorlar. Evet, dinimizin adı İslam. Peki İslam teslim olan demek değil mi? Evet. Sen şimdi diyorsun ki İslam'ın şartı beştir. Güzel. Namaz kılmak bir. Oruç tutmak iki. Zekat vermek üç. Hacca gitmek dört. Kelime-i şehadet getirmek beş. Sen bu beş şartı gerçekleştirerek Allah'a neyini teslim ediyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Sen Allah'a neyini teslim ediyorsun? Sevgili kardeşlerim, burada apaçık bir eksiklik var. Allah Teala emirlerini açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve hepimizin üzerine düşen bir vazife var. İslam'ın şartı beş değildir. Bütün Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu sistemler gibi yedili bir hüviyet taşımaktadır. Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra da teslimler, ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İşte din budur sevgili kardeşlerim. Kim size İslam'ın şartı beştir, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek derse ona sorun. Senin dininin adı ne? Başka bir şey söylemesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. İslam demek mecburiyetinde. O zaman soracaksınız, İslam ne demek? Hükmük ederse etsin, söyleyeceksiniz. İslam teslim olan demek değil mi? Evet demek mecburiyetinde, alternatif yok. Evet demek mecburiyetinde. E sen Allah'a şu anda İslam olduğunu söylediğine göre, bana İslam olduğunu söylediğine göre ispat et bakalım. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin İslam'a? İslam'a, İslam'ın beş şartıyla. Namaz kılıyorsun, tamam. Oruç tutuyorsun, tamam. Zekat veriyorsun, tamam. Hacca gidiyorsun, tamam. Kelime-i şehadetle getiriyorsun, tamam. İslam'ın beş şartı. Ama acaba gerçekten İslam'ın şartı beş mi? Neye dayalı olarak söylüyorsun bunu? Bir takım din adamları öyle söylüyormuş. Söyleyebilirler. O onların problemi. Ama Allah ne diyor? Allah ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Yani biz bunların dördünü de, ruhumuzu da, veçimizi de, yani fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Elbette öyle değil sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an birinci kat cennetin sahibi olurlar. Mürşitlerine tabi oldukları zaman ikinci kat cennetin sahipleri. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahipleri.
Fizik bedenlerini teslim ettikleri zaman dördüncü kat cennetin sahipleri, nefslerini teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahipleri, muhlis oldukları zaman altıncı kat cennetin sahipleri, iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman yedinci kat cennetin sahibi olurlar. İşte yedi tane cennet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim her şeyin doğrusunu söyler. Ve siz siz olun. İnsanlar size İslam'ın şartı beştir dedikleri zaman bunu mutlaka onlara öğretin. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim hem bilmiyorlar hem de bilmedikleri halde iddia ediyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle onlara 6'yı ve 7'yi de ispat ettiğiniz zaman bundan utanç duyarak af diliyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Biz dinimizi Allah'tan öğrendik. Onun için en sağlam zeminde olanız. O Allah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanları cehennemden kurtarmakla vazifeliyiz. İnsanlar öğrendikleri dinle, yani İslam'ın beş şartıyla bütün hedefleri tamamladıklarını zannediyorlar. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Problem bu beş tane standardın yeterli olduğunu zannetmekte. Namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Hani İslam olmak neresinde bunun? Namaz kılıyorum, İslam oluyorum. Hayır. İslam teslim olan demek. Bir insan namaz kılmakla İslam olamaz. Oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle İslam olamaz. İslam olması için mutlaka teslim olması lazım. Ruhunu Allah-u Teala'ya teslim edecek. Sonra fizik vücudunu teslim edecek. Sonra nefsini teslim edecek. En sonra iradesini teslim edecek. Ne yani, bu dört teslimin dördünü de yapamazsa bu kişi cehenneme mi gider? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi. Ve ruhu vücudundan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Ruh Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik vücudunu teslim etti kişi. Dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etti. Beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis oldu. Altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennetin sahibi oldu. İşte yedi kat cennetin hepsi sevgili kardeşlerim. Bu yedi kat cennetin hepsini teslim almayan kişi cehenneme mi gider? Hayır sevgili kardeşlerim, öyle bir şey yok. O kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Görevlerini yaptıkça Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Mürşidine tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devreden sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey onları kurtarmaktır. Onları cehennemden kurtarmaktır. Allah Teala kanunlarını koymuş. Her şey o kadar belli ki kişi hacet namazını kılacak. Boy abdesti alacak tabii. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. O mürşide veya o mürşidin
kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline tabi olacağım. Tabi

demek teslim olmak demek. Teslim olmak demek ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek demek. Ben onu bunu bilmem. İslam'ın 5 şartını bilirim. Bana din, hocam böyle öğretti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam sevgili kardeşim, hepsi de farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte, hepsi farz. Ama ben sana bir sual sormak istiyorum. Senin dininin adı ne? Benim dinimin adı İslam. Bana İslam ne demektir söyleyebilir misin? Kim iddia edebilir ki İslam teslim olmak olan demek değildir? Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. İslam teslim olan demek. Bizim dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Kime? Allah'a. İneğini teslim eden demek. Ruhunu. Bir. Fizik bedenini. İki. Nefsini. Üç. İradesini. Dört. Allah'a ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Böyle bir dizaynda hepimiz için yapılması lazım gelen şey kesin olarak yok mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala ne istiyor bizden? Teslim olmamızı istiyor. Ruhumuzu teslim etmemizi, fizik bedenimizi teslim etmemizi, nefsimizi teslim etmemizi, irademizi teslim etmemizi Allah Teala farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah'a ulaşma dilemek, müşriye tabiyet, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, fizik bedenimizi teslim etmek, nefsimizi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekle 7 tane safa tamamlanmış oluyor. Hepimiz için Allah-u Teala'nın emirleri var. Böyle olmasına rağmen sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bütün insanlar için Allah-u Teala İslam standartları söz konusuysa ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bu teslimler gerçekleştiği takdirde Allah'ın emirlerini yerine getirmiş oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. İnsanların kendi kendilerine uydurdukları İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben bunları yaparım, bunlarla işimi tamamlarım demek de insanların kendi kendilerine ortaya koydukları bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adının İslam dini olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. İslam dini teslim olanların dini demek. Allah'a ruhumuzu, Allah'a fizik bedenimizi, Allah'a nefsimizi, Allah'a irademizi teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görevimiz açık bir şekilde ortada. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyenlere sormamız lazım gelen bir sual var. Hemen suali sormalısınız. Senin dininin adı ne? Başka bir alternatifi yok sevgili kardeşlerim.

benim dinimin adı İslam dini demek mecburiyetinde. Peki İslam ne demek? Bana anlatır mısın? Dediğiniz zaman İslam'ın teslim olan kişi olduğunu söylemek mecburiyetinde. Gene bir mecburiyet. Alternatif yok. Sadece bunu söylemek mecburiyetinde. Alternatifi yok. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanların cennete girmesini istiyor. Böyle olması için insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri lazım. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri gerekiyor. Ne kadarını yapabilirlerse o kadarı onlar için geçerli. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, onun gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine tabi olup da ölse ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennet. Fizik bedeni teslim etse dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etse beşinci kat cennet. Muhlis olsa altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etse yedinci kat cennet o kişinin hakkı oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları kurtarmak istiyor. İnsanı da verdiği bu mahlukuna ruhundan üfürüyor. Allah Teala ruhundan üfürüyor. Öyleyse insan Allah'ın katında kıymetli olan, en kıymetli olan Allah'ın yaratığıdır. Öyleyse bütün insanlar için ne yapıyorlar ona bakalım sevgili kardeşlerim. Baktığımız zaman görüyoruz ki bütün insanlar Allah'ın o temel emirlerini yerine getirebilmiş olmuyorlar. Bir kısmı başarıyor bunu, bir kısmı başaramıyor. Öyleyse hepimiz bu istikamette bir faaliyetin sahibi olmak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceğiz. Onların da ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerçekleştirmek üzere bizler de onlara yardımcı olmalıyız. İşte Allah Teala'nın bu istikametteki söyleyisi budur. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demektir. Demek ki bu din Allah'a teslim olanların dinidir. Nesini teslim eder? Ruhunu. Sonra ruhundan sonra fizik vücudunda. Sonra nefsini de, en sonra iradesini de kişinin Allah'a teslim etmesi, onun en üst kat cennetlere girmesini ifade eder. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah yolunda bunların hepsini gerçekleştirmek hedefine yaklaşmalıdırlar. Sevgili kardeşlerimiz, muhakkak ki sualleriniz var. Anlatma faslını ki kalın çerçeveyle bütünü ifade ettik zannediyorum. Ama sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz sizleri mutlu etmek. Bizim görevimiz sizlere Allah'ın temel emirlerini anlatmak. İslam'ı İslam'ın beş şartından ibaret sayan din adamları var. Diyorlar ki İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. İşte İslam budur diyenlere söylemeyecek miyiz? Sen İslam'ın lügat manasını biliyor musun diye sormayacak mıyız? Bu bizim hakkımız değil mi?
sorduğumuz zaman da aynı cevabı almak mecburiyetindeyiz. Söyleyemezse biz ona öğreteceğiz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi de farz. Ve ama dinimizin temel fonksiyonel yapısı Allah'a teslim olmak. Çünkü dinin adı İslam dini. İslam ne demek? Teslim olan demek. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bunları gerçekleştirebildiğimiz zaman görevimizi yapmış oluruz sevgili kardeşlerimiz. Bu hepimiz için Allah-u Teala'nın temel emridir. İnsanları Allah-u Teala'nın emirlerine ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bütün İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirebilmek bu cesareti gösterenlere doğruyu anlatmakla vazifeliyiz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte gerçekten farzdır ama bu 5 tane farz meseleyi tamamlamıyor. Namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama sevgili kardeşlerim, dinimizin bir adı var. İslam dini. İslam teslim olan demek sevgili kardeşlerim. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren, böylece İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'a neyini teslim etmiştir? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi, iradesini mi, neyini teslim etmiştir? Öyleyse hepimiz için Allah'ın farzları var. Allah'a ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, sonra irademizi teslim etmekle vazifeliyiz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan bir kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete giriyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Cennetler bu sıralama istikametinde yerini Allah-u Teala tarafından öğretilmiş olan yerini bütün insanlara açık bir şekilde anlatmakla vazifelidir. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adının İslam dini olduğunu, İslam'ın ise Allah'a teslim olmak demek olduğunu, teslim olan demek olduğunu hiç unutmayacağız ve insanlara da bunları, bu hakikatleri unutturmayacağız. Bütün insanlar için kapılar açık. İnsanları sevmeliyiz. İnsanları mutlu etmeye çalışmalıyız. Bu standart içinde hayatımızı devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, suallere cevaplar vermek üzere sizlerden suallerinizi bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa, o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki mutluluğumuzun mimarı, hidayet güneşimiz, Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansta bir arada kıldı Muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Dinliyoruz inşallah.
0: Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi konferans salonlarında tövbe almak istiyorum. Ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını tamamlamaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum ama mutlu ve huzurlu değilim. İçimde hep bir sıkıntı var. Bu huzursuzluktan nasıl kurtulurum Muhterem Efendimiz?
1: Bu huzursuzluktan kurtulmak için ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. Böyle bir istikamette mutlaka mürşidini Allah'tan sormanın arkasında mürşidinin bir vekiline mutlaka tabi olman gerekiyor. Bu tabiyet hep el öpmek suretiyle gerçekleşir ve el öpüldüğü anda da cereyan el öpen kişiye geçer. Görev burada başlamıştır. Kişi mürşidine tabi olmuştur. Bu tabiyet onun ruhunun o anda müşteri, o anda o kişiye ulaşması demek değildir. O kişinin ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradesi birer birer Allah'a teslim edilecektir. İslam teslim olan demektir. Ve kişi ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ettikçe her seferinde biraz daha mutlu hissedecektir kendisini o hedeflere yöneldiğinde. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece onların mutlu olmasını ister. Dünyada, sonra da ahirette onların cennette olmasını ister. Bunları farz kılmış Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kıldığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şunu da unutmayalım yani Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse kurtuluş hepsi için var ve geçerli. Yeter ki Allah'ın emirlerini gerçekleştirsinler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz bir görevin arkasında olmalıyız. İnsanları kurtarmak. Şu anda koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartını kendilerine yeterli bulmakta. Namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek var. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bu insanlar acaba nelerini Allah'a teslim etmişlerdir? Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar. Mutlaka bir şeylerini Allah'a teslim etmişlerdir. Nelerini teslim etmişlerdir? Hiçbir şeylerini teslim etmemişlerdir sevgili kardeşlerim. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini oluşturur. Kim mürşidine ulaşır da ona tabi olursa, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrinin sonunda bu kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ermiştir. Kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Bu şerefin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, insanların yanlış ifadeleri sizi kendisine esir etmesin sakın. Allah'a ulaşmayı dilemelerini söyleyeceksiniz etrafınızdaki insanlara. Sonra onlar mürşit istiyorlarsa onlara hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar cereyanı almadan ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz ve o 7-8 aylık bir devrede ruhuna Allah'a ulaşması işlemi gerçekleşemez. Bunun için insanlara bu büyük hakikatleri anlatmakla hepiniz vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Göreviniz o görev. İnsanları cehennemden kurtarmakla vazifelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor, daha üst kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete, munis olan kişi altıncı kat cennete, iradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat, son kat cennete çıkıyor. Böylece insanların cennetler arasındaki dağılımı Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta dizayn edilmiş. Bütün insanlar için faaliyet sahaları açık. Herkes etrafındaki insanları bu gayrete davet etmeli. Birçok insan ne kadar hazin bir tecellidir ki İslam'ın 5 şartına endekslenmiştir. Ben der namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Benim görevim bu kadar. Böyle diyen, yani namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren kişiye sorun. Senin dininin adı ne? İslam. Öyle demeyecek mi? Sorduğunuz zaman senin dininin adı ne diye, İslam demek mecburiyetine alternatifi yok ki. Peki İslam ne demek? Teslim olan demek değil mi? Evet, İslam teslim olan demek. Peki sana sorabilir miyim? Sen bugüne kadar Allah'a neyine teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyine teslim ettin Allah-u Teala'ya? Eğer size bunlardan birine teslim ettiğini söylerse ona sorun senin mürşidin kim? Bir mürşide tabi olmadan hiç kimse ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Bu teslim olma işlemi mutlaka böyle bir vazifeleden geçer. Cevrenin mutlaka o kişiye ulaşması lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi var. İnsanları kurtarmak. Hiç kimse bedavadan hedeflere varamaz. Herkes görevini yapmak mecburiyetinde. Sıralamaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik bedenin teslimi. 4. Nefsin teslimi. 5. Mulis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. İşte 7 tane safa. Bu safaların her biri ayrı bir kat cenneti ifade ediyor. Kapılar ardına kadar açık. Herkes bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yaparsa mutlaka Allah Teala'dan yardım alır ve hedeflerine Allah Teala onları mutlak bir mutlulukla ulaştırır. Şükürler olsun, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, sualler ve cevaplar faslına geçiyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Dinimizde mürşit şart mı? Eğer mürşit şart ise bunun sebebi nedir muhterem efendimiz?
1: Dinimizde mürşit şarttır, farzdır. Acaba neden? Çünkü dinimiz İslam dinidir. İslam teslim olan demektir. Kişi kime teslim olacaktır? Kişinin teslim olacağı kişi, onun bildiği bir insan olamaz. O kendi kendine ben falancayı mürşit seçiyorum demek yetkisinin sahibi değildir. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır. Ve Allah-u Teala'dan mürşidini soracaktır. Ola ki Allah-u Teala göstermez, göstermeyebilir. O birincidir. Bir kısa bir süre sonra tekrar boy abdesti alacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Gene göstermedi, gene üzülmesin. Üçüncü bir imkan daha oluşacaktır. Ve en geç üçüncüde Allah-u Teala mutlaka mürşidini o kişiye gösterir. Eğer o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa, bunda hiç tereddüdü olmasın ki Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Hiç kimse bir mürşide tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da ruhu Allah'a ulaşamaz. Kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? İnsan adını verdiği bu mahlukunun mutlaka kurtulmasını istiyor. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını istiyor. Ki ermiş evliya olsun. Öyleyse insanlara bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiş ölmüş. Birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olmuş ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennet. Fizik bedeni teslim etmiş. 4. Nefsini teslim etmiş. 5. Munis olmuş. 6. İradesini de Allah'a teslim etmiş. 7. kat cennetin sahibi olmuş. Bütün insanlar için bu imkan var sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanlar için bu 7 kat cennetin her biri istikametinde kapıları açmış ardına kadar. İnsanlar gayret ettikleri takdirde bu kapılardan birini mutlaka açacaklardır. Allah Teala insanları kurtarmak istiyor sevgili kardeşlerim. Cehenneme atmak değil. İnsanların cehenneme girmesini sadece şeytan ister. Sevgili kardeşlerim, hepimiz etrafımızdaki insanları kurtarmak istikametinde çalışmalıyız. Onları kurtarmak hepimizin vazifesidir. Standartlara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diyoruz birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Daha üst kat bir cennet. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete giriyor. Muhlis onun altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. ve bütün cennetler böylece hangi sebeple kurulduklarını açıklamış oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki başka sualleriniz de vardır. Dinliyorum inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Hazırlarsa ayağa kalksınlar inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hazırlar, arz ediyorum inşallah muhterem efendimiz.
1: Başlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek, ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. İşlem tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. Dini yaşamak bu kadar kolaysa neden günümüzde çok zormuş gibi gösteriliyor muhterem efendimiz?
1: Şeytan sebebiyle. Şeytan insanların her zaman bu hedeflere zor ulaşabileceklerini, hatta hiç ulaşamayacaklarını o insanlara söylemek, onları kandırabilmek için her şeyi yapar. İstediği şey insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesidir. Ama Allah'ın dostları da bunun karşılığında her şeyi insanlara anlatırlar ki insanlar büyük hakikatleri öğrensinler de şeytanın o istikametteki yalanlarını devre dışı bıraksınlar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı kimlerin dilemesi gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı?
0: Kimlerin dilemesi gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Kimler yok sevgili kardeşim? Herkes. Herkes dileyecek. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Ruh vücuttan çıktığında ölmüyor muyuz? Öldüğümüzde ruh zaten Allah'a ulaşmıyor mu muhterem efendimiz?
1: Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Böyle deniyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlardan istediği ne diye bakalım? Allah Teala bütün insanların cennete girmesini istiyor. Şeytan da bütün şeytanlarla beraber İnsanların cehenneme girmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey onlara hakikatleri insanların anlatması ve doğrular üzerinden hareketle onların hepsinin cennete girmelerini sağlaması. Sevgili kardeşlerim, yedi kat cenneti yaratan Allah Teala her birisi için ayrı ayrı safhalar koymuş. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkan kişi üçüncü kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi dördüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden kişi beşinci kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden kişi altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Allah Teala bu konuda cennetleri en güzel standartta ayırmış birbirinden ve bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere bunları açıklamak suretiyle çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sevgili kardeşlerim. Biz onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Bu devrin huzur namazının imamı biziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece mutluluğu oluşturacak olan Allah'ın emirlerini her zaman onlara ulaştırmak, bu bizim vazifemiz. Hiç kimse zorla bu işleri yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hedefimiz güzellikleri anlatıp insanları kurtarmaya çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartı. Allah Teala bu konuda ne diyor? Teslim olun diyor. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edin diyor Allah Teala. Hepimizin görevi bu. Ne kadarını gerçekleştirebilirsek o kadar üst kat cennete ulaşmak imkanının sahibi oluruz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişinin ikinci kat cennete girdiğini görüyoruz. Mürşidine tabi olduktan sonra ruhu Allah'a ulaşan, o zaman ölen bir kişi için üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim eden kişi için dördüncü kat cennet. Nefsini teslim eden için beşinci kat cennet. Muhlis olan için altıncı kat cennet. İradenin teslimiyle yedinci kat cennet. Bütün insanlar için bir ayrı muhteva taşır. Kim neye layıksa onun karşılığını alacaktır, o cennete girebilecektir. Öyleyse herkes için kapılar ardına kadar açık. İnsanlara bu güzellikleri anlatmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Sual sormak istikametinde bir probleminiz olursa bize ulaşın, biz size cevap verelim, siz de onlara o cevabı ulaştırırsınız. Netice olarak şunu söylüyorum. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz?
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Her şey himmetinizle, her şey sizinle güzel inşallah muhterem efendimiz.
1: Sizlerle güzel. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Dinliyorum inşallah.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Ben de evliya olmak istiyorum. Evliya olabilmek için ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Evliya olabilmek için gerekli olan şartı eğer bizden birisiysen yapmış olmalısın. Evliya olabilmek için mutlaka bir mürşide tabi olmak lazım. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka bu konuda harekete geçmek isteyen kişi boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Göstermedi Allah Teala. Tamam. Ertesi gece ikinci defa soracak Allah-u Teala'ya boy abdesti alıp. Gene göstermedi. Üçüncü defa gene soracak Allah-u Teala'ya. Hacet namazını alıp, boy abdesti alıp. En geç üçüncüde Allah-u Teala'nın mürşidini gösterdiğini görecektir o kişi. Yapması lazım gelen şey o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu mevkide, kendi bulunduğu yerde olan bir vazifelisi varsa ona ulaşıp tabi olacak. Bu hedeflere ulaşmak istikametinde tabiyetsiz bir ulaşma mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Cereyanın, Allah'tan gelen cereyanın mutlaka o yeni tabi olacak kişiye ulaşması lazım. Bu ulaşma gerçekleştiği takdirde kısa bir zaman sonra o kişinin adım adım değişmekte olduğunu göreceksiniz. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacak. Allah razı olsun.
0: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Her zaman zikir yapmak zorunda mıyız? Zikir yapmayan bir insanın durumu nedir muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi mümkün olmaz. Zikir, kalp temizliğinin anahtarıdır. Zikir yapan insanların kalbindeki afetler adım adım o kalbi terk edeceklerdir. Ve kalp giderek temizlenecektir, temizlenecektir, temizlenecektir. Dünyadaki kalpleri en temiz insanlar daimi zikrin sahipleridir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kesintisiz bir zikir anahtarının sahibi olması sebebiyle mutlaka nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenecektir. Temizlenince o kişinin kalbi tertemiz bir hüviyet kazanacaktır. Bu da o kişinin büyük mutlulukların sahibi olması için yeterli bir sebeptir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Mürşide bağlanmak farz mı? Bağlanmazsa bir şey olur mu muhterem efendimiz?
1: Mürşide bağlanmak farz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Ve Allah Teala bunun için mürşitleri vazifeli kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine ulaşmış bir kişinin tabi olmasıyla bu cennet ikinci kat olur. Ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudun teslimi. Dördüncü kat cennet. Sonra nefsin teslimi, 5. kat cennet. Sonra muhlis olmak, 6. kat cennet. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. kat cennet. İşte 1.'den 7.'ye kadar olan cennetler, bu cennetler sevgili kardeşlerim. Hepimiz istesek de istemesek de mutlaka bir gün öleceğiz. Önemli olan ölümden sonraki hayat. Ya sonsuza kadar cennet ya da sonsuza kadar cehennem. Onun için ben sizlere Allah'ın huzurunda hedeflerinize ulaştınız sevgili kardeşlerim diyebiliyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizlere bizim sizin bulunduğunuz bölgelerde olan vazifeli kardeşlerimize tabi olmanız hasebiyle hepinizin kurtulması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler kurtuldunuz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Allah'ın insanları imtihan etmesindeki muradı nedir? Bu imtihanı kimler geçer muhterem efendimiz?
1: Allah'ın imtihandan muradı bizi temizden ayırmaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, Allah umurlarında bile değildir. Onlar Allah'a yaklaşmak söyle dursun, Allah'tan bahsedilmesine bile tahammül edemezler. Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti değildir. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan meseleye bakın her zaman. Bakın ki böyle insanlar gördüğünüz zaman onlara yaklaşın. Kur'an ayetleriyle onlara Allah'a ulaşmayı dinlemeleri gerektiğini anlatmaya çalışın. Ayetlerle anlatırsanız daha tesirli olur sevgili kardeşlerimiz. İnsanları, onları hoşnut edecek olan standartlara ulaştırmak hepinizin elinde. Ya sonsuza kadar mutluluğu yaşayacakları cennete girecekler ölümden sonra ya da sonsuza kadar mutlu olacakları, mutsuz olacakları iki ayrı cennetten birine girecekler. Ya sonsuza kadar mutlu olacaklar cennetlerde ya da sonsuza kadar mutsuz olacaklar cehennemlerden hangisine girerlerse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir haksızlığı yapması hiçbir şekilde mümkün olamaz. O Allah. Her şeyi en ince noktasına kadar, en ufak bir haksızlığa meydan vermeden neticesine ulaştıran o yüce Allah'tır. Hamd ederiz ki biz ona şu anda dünya üzerinde en yakın olan kişiyiz. Allah'a bu sebeple sonsuz hamd ve şükrederiz Yüce Allah'ım için. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Sualler?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeden ibadetler yapıyoruz. Yaptığımız bu ibadetler geçerli olmuyor mu muhterem efendimiz?
1: Oluyor. Geçerli olmaz mı? Her ibadet kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir. Ama düşünmeniz lazım gelen bir şey var sevgili kardeşlerim. Sonuç ya cennettir ya da cehennemdir. Cennete ulaşmanız sizin kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Neler derecat kazandırır? Görevlerinizi yapmanız derecat kazandırır. Zamanında namazınızı kılmanız, oruç zamanı orucunuzu tutmanız, zekat vermeniz, hacca gitmeniz, kelime-i şehadet getirmeniz. Ama bütün bunların arasında ekber olan, en büyük olan zikirdir. İfade şöyle Kur'an-ı Kerim'de: ve le zikrullahi ekber. Ve. Le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz zikretmek. Hepsi geçerlidir sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz Allah bizden ne istiyor diye Allah'a ulaşmalısınız. Bunun için boy abdesti almanız lazım. hacet namazını kılmanız lazım ve Allah'a sormanız lazım. Sorarsanız birincide olmasa bile ikincide, en geç üçüncüde Allah Teala size yolunuzu gösterecektir. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Hacet namazı kılmadan bir arkadaşımız vasıtasıyla bir mürşide bağlandık. Hacet namazı kılmamız gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Bu bağlantının nasıl olduğunu merak ediyorum. Bir başkası sizin adınıza birisine sizi bağlatmış oluyor ha? Böyle saçmalık olmaz. Mutlaka sizin o mürşit kimse ona ulaşıp veya o mürşidin bir vekiline ulaşıp elinden tutup öpüp tabi olmanız şart. Ceryanın size geçmesi şart. Geçmezse olmaz sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey yapamazsınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, siz Allah'ı insanların mutlu olmasını istiyor buyuruyorsunuz. Bazı insanlar da Müslümanlar dünyada cefa çeker, ahirette sefa sürer diyor. Bunu açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Bu bir palavra. Kim böyle söylüyorsa hiç de öyle değil. Allah'ın yolunda olanların hep cefa çeken insanlar olduğunu söylemek bir haksızlıktır. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah'ın yolunda olanlar hep mutlu olanlardır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kahramanmaraş konferansından bir misafirimiz. Kendi başıma yaptığım tövbe cennete gidebilmem için yeterli değil mi muhterem efendimiz?
1: Kendi yaptığınız tövbe de faydalı olabilir. Ama niye hepsi her şeyi tövbeye bağlıyorsunuz? Görevleriniz var evladım. Namaz kılacaksınız. Zikir yapacaksınız. Allah Teala zikir için şunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle. Gene Allah'ın ismini diye sessiz olarak tekrar etmeniz daha büyüktür diyor. Yapacağınız bütün ibadetlerden, oruç tutmaktan, zekat vermekten aklınıza gelen ne kadar ibadet varsa hepsinden daha büyüktür diyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kılıp nasıl mürşit bulunacağını anlayamadım. Hocamız bunu açıklayabilir mi muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, hacet namazını kılacaksınız. Namaz, evvela tabi boy abdesti almanız lazım. Hacet namazını kılacaksınız. Ve hacet namazının arkasından Allah Teala'ya ya Rabbi ben de mürşidime ulaşmak, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. Benim mürşidime ulaştır. Mürşidimin kim olduğunu bana açıkla ki gideyim ona tabi olayım. Bu tarzda bir talepte bulunacaksınız Allah Teala'dan. Birincide olmasa bile ikincide en geç üçüncüde Allah Teala mutlaka sizi o hedefe ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Mürşidi olmayanlar cennete gidemeyecek mi muhterem efendimiz?
1: Cennete girmek bir insanın kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden daha fazla olmasına bağlı sevgili kardeşlerim. İki türlü insan oluşur. Ya günahları daha fazladır, gidecekleri yer cehennemdir. ya da sevapları daha fazladır, gidecekleri yer cennettir. Bütün insanlar bu hakikatleri bilerek yaşasınlar ve hedeflerinin cennet olması

0: yaşayamazlar mı? Tabi olmak şart mı muhterem efendimiz?
1: Allah Teala tabi olmayı farz kılmış. Tabi olunuz ki diyor, cereyan Allah'ın, bizim cereyanımız size de geçsin. Kişi tabi olmazsa Allah'ın cereyanı o kişiye geçemez. O zaman da o kişi ermiş evliya olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kanunları var. Bu kanunlara hepimiz itaat etmekle vazifeliyiz. Allah-u Teala bizden ne istiyor sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizden sadece mutlu olmamızı ister. Allah-u Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. İnsanlar kendi kendilerini yaptıklarıyla mutsuz ederler. Allah'ın emirlerini yapmak yerine şeytanın kendilerine verdiği telkinlerle yanlış davranışlarda bulunurlar. Derecat kazanacak yerde derecat kaybederler. Ve kaybedilen derecelerin fazla olması halinde o kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine girmeniz lazım. O cennete girmek de hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'tan yardım alır ve Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor? Aynen şöyle söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Allah razı olsun. Sonra?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kıldım ve rüyamda sizi gördüm. Şimdi ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Bizim bir vekilimize, sizin bulunduğunuz yerde bulunan bir vekilimize tabi olmanız lazım. Boy abdest alacaksınız. Ona ulaşacaksınız, el öpüp tövbe edeceksiniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ve sünneti bıraktım buyuruyor. Bunun dışında bir mürşit olur mu muhterem efendimiz?
1: Anlayamadım. Ne diyor?
0: Emredersiniz tekrarlayayım muhterem
1: Tekrarla
0: efendimiz.
1: Tekrarla inşallah.
0: Peygamber Efendimiz... Emredersiniz muhterem efendimiz. Peygamberimiz Kur'an ve sünnet bıraktım buyuruyor. Bunun dışında mürşit olur mu muhterem efendimiz?
1: Mürşit bunun dışındadır. Ve mutlaka mürşide ulaşıp cereyanı ondan almakla vazifelisiniz. Kitaplardan cereyan alamazsınız. Kitapları okursunuz, okumalısınız. Kitapların emirlerini yerine getirmelisiniz. Ama iş ona gelince onu mutlaka mürşidinizden veya mürşidin bu istikamette görevlendirdiği vazifelilerden alabilirsiniz. Bunu da almakla mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. Mutlaka cereyan size de geçmeli. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için hangi zikirleri yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Zikir deyince aslında fazla bir zikir hüviyeti Allah Teala tarafından emredilmiyor. Allah kelimesinin tekrarı. İsterseniz sesle Allah Allah Allah Allah diye, İsterseniz sessiz diye diye, sessiz de sesliyle Allah Teala kabul eder. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan konferansından bir misafirimiz İslam ebedi ve ezeli bir din ise

0: Diğer peygamberlere gönderilen dinler de aslında İslam dini değil midir muhterem efendimiz?
1: Her peygambere Allah Teala ayrı bir din hüviyeti ulaştırmış. Burada bir beraberlik söz konusu değil. Ama peygamberlik söz konusuysa Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Nasıl Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlerin Resulü varsa Hristiyanların da Musevilerin de Resulleri var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlardan da bahsediyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için sadece Allah'ı dilememiz yeterli mi muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmak için sadece Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek yeterli değildir. Mutlaka mürşide ulaşıp tabi olmak geçerlidir. Eğer mürşit ulaşamayacağınız bir yerdeyse, o zaman onun sizin ulaşabileceğiniz yerde bulunan bir vazifelisine ulaşıp tabi olmanız sizi aynı noktaya gene ulaştırabilir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, her devirde de husur namazının imamları var mıydı muhterem efendimiz?
1: Her devirde husur namazının imamları var mıydı? Bir dakika.

0: Huzur namazı İslam müntesipleri tarafından gerçekleştirilen bir namaz. Onun için İslam'dan evvel o isimde bir tatbikat yoktu. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Çocuklarımıza dini ve ibadetleri sevdirmek için ne yapabiliriz? Allah'tan korkutmak çocuğu terbiye için iyi bir yöntem midir muhterem efendimiz?
0: Hayır. Onu korkutarak bu hedeflere yürümek çok yanlış bir şey olur. Tam aksine çocuğa mükafat vereceksiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mükafat artacak. Çocuklar ayetleri birkaç tane de olsa öğrenmeliler ve gerekeni yapmalılar. Onu yaptırmak için de onları ezmek, onlara zorla bunu yaptırmak söz konusu olmamalı. Tam aksine onlara mükafatlar vererek, severek, isteyerek bu hedeflere ulaşmalarını tahakkuk ettirmelisiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşma duası nasıl yapılır muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacak kişi ve Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum. Bana da bu muhteşem sonucu nasip eylemeni diliyorum demesi ya da buna benzer başka bir ifadede kullanabilir. Ama mana bu olmalı. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ruhum, benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talep. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor, hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: İnşallah Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala hepinizden, ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzle istiyoruz. Unutmayın, tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah-u Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zünvani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler.
1: Güzel dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblis'in istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi İnsanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz, söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız, göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onları sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak, bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihette bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli ulaşacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah, o zaten öyle birisi değil, yanlışlıklar ona göre değil, yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğimizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok, ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek, daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşıma baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyebilmeliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız. Çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun gözündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü, davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz, bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi, sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız, size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi, negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla, bu ikinci şekildeki davranışlarınız, başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman, farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman, o zaman negatifleri, bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemeniz de kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda, o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi, çok üzüldüm, çok etkilendim, söylemeseydi olmaz mıydı denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? Ben böyle alışmışım, böyle yaparım derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, Davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ederim. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımasın. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah-u Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah-u Teala. Allah-u Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem negatifler cephesinde iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman sizin bunu yaptığınızı kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız, Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. ve bu görevinizin, bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında, etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltmek konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var.

hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim. İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırla söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onu yanlış yaptığı noktasından yaralamak. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte iki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmamız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden, bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir

design söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennet saadetine de, dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Duve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Maktûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha beraberiz. Allah, sizler ve biz. Dünyanın neresinde olursanız olun, fark etmez. Sizinle beraberiz. Şu anda biz de sizin salonunuzdayız. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbetin içindeyiz. Aramızda bizleri birleştiren Allah var. Onun sevgisiyle çarpıyor yüreklerimiz. Öyleyse sizden bize doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Bizden size doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Öyleyse biz bir üçlüyüz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, bizden mutlu kim var ki? Bu güzelliği kimler yaşayabilir ki? Allah'ın dostu olmak, onun sevgilisi olmak, kalbinizin bütün afetlerden temizlenmesi, kurtulması, saflaşması, hiç kimseye karşı en ufak bir kin, öfke duymamanız, size düşman olanları da sevmeniz, bir gün bunları yaşayacaksınız. Nasıl yaşayacaksınız? Allah yolunda gayret ederek yaşayacaksınız. Arabayı çekenler ve arabanın içinde olanlar konumuz. Sevgili kardeşlerim, biz bizeyiz. Laf aramızda. Arabayı çekenlerden misiniz? Yoksa arabanın içinde oturanlardan mı? Söyleyin bana, hadi bakalım şimdi. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, bu verdiğiniz bir şeylerin emek olsun, bir tebessüm olsun, bir hal hatır sorma olsun, onu mutlu ettiğini, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Her söze kızıyorsanız, kardeşlerinizin size söylediği her sözde kendinizi müdafaa etmek, haklı çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, ben hataları yapayım ama başkaları hem bunu bilmesinler hem de bana hatamı söylemesinler diye düşünüyorsanız, arabanın atlarından değilsiniz. Arabanın içindekilerdensiniz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ve ruhlarımız Allah'a ulaşmış. Şu anda beni dinleyenlerin %90'dan daha fazlasının ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler en azından yarıdan aşağı indi. Siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanını hep Allah yaptı. Ama güzel yaptı. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Görelim Mevla neyler? Eylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Ama sevgili kardeşlerim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de bu şiiri böyle yazmakla güzel eylemiş, öyle değil mi? Allah gelmiş geçmiş bütün evliyalarından zaten razıdır da biz de bir defa daha razı olsun diyelim. Sevgili kardeşlerim, bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Onu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşarsanız, onu yaşamaya değer bulacaksınız. Arabanın içindekiler olursanız, öyle bulamayacaksınız ömrünüz boyunca. Ama ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, ki hiçbir zaman yalnız kalmazsınız etrafınızda, hep o arabanın atlarını çekenler olacak. Hiç boş kalmaz Allah'ın arabası. Mutlaka çekinir. İşte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, nasıl dünyanın bütün dertlerinden sıyrıldığınızı, onların çok gerilerde kaldığını, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Şimdi en ufak bir tenkide tahammül edemeyen kardeşlerimiz var. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Tenkit edileceksiniz. Tenkit edilmeye açık olmalısınız. Bu tenkitlerde kendinizi müdafaa etmek yerine tenkidi yapan kardeşimize şunu sorun. Haklısın. Gerçekten ben bu hatayı yaptım. Şimdi herkesin içinde hepinize soruyorum. Benim bu hatadan kurtulmam için ne yapmam lazım? Hadi gelin bana, benim dertlerime beraberce çözüm getirelim. Ne oldu? Etrafınızdaki insanlar artık sizi tenkit etmeyecekler. Onlar da sizinle beraber oldular. Onlar da sizin derdinize ortak oldular. Herkes hata yapar. Yeter ki siz hata yapmaktan vazgeçtiğinizi, onların da yardımıyla daha güzele ulaşacağınızı düşünün ve yerlerine oturtun. Allah'ın yolu birdir. Ruhunuzun hasletleri istikametinde gideceksiniz. Allah'ın yolu birdir. Şeytanın size fısıldadıklarının tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yolu birdir. Nerede sıkışırsanız, size çözüm yokmuş gibi görünürse, o zaman bize ulaşın. Allah'ta çözüm tükenmez. Mutlaka çözüm vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sormaz mıyız şimdi size, neden mutsuzsunuz? Bunca yıldır ...76'da başladığına göre bu öğretim görevimiz
1: 86, 96, 2000, 24 yıl, 2001, 25 yıl. Ondan evvelkileri saymayalım. Ama en az 25 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretebilmek ve yaşatabilmek gayretimiz sizde meyvesini vermeyecek mi? Sevgili kardeşlerimin, ne zaman bazılarınızın yanlışlıklar yaptığını, bazen büyük hatalar yaptıklarını görürsem, hep onu hatırlarım. Neyi? Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. 25 yıldır o ahlat ağacı meyve veriyor ve çok taşlanıyor. Meyve veren ağaçlar taşlanır. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.

Onun Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretemedik demektir. Emeğimize bugüne kadar hiç acımadık. O ağacın meyveleri yense de yenmese de ağaç meyve vermeye devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz sizlerle bir bütünüz. Bizi bütün kılan, birleştiren şeytan değil, Allah. Öyleyse şu dünyada en güçlü olan bizleriz. Ki Allah'ın öğretisini, hidayeti başkalarına öğretmekle görevli kılınmışız. Siz onu öğrenenlersiniz. Ve geleceğin ışıklı yolunda öğretecek olanlarsınız. Öyleyse arabanın atları olmalısınız. Hiçbir şey sizi Allah yolunda hizmetten alıkoyamamalı. Dünya sıkıntılarla doludur. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin çektiklerini unutmayın. Birkaç sene yiyecek ablukasında kaldılar. Aç kaldılar. Aranızda aç kalan var mı? Onlar aç kaldılar. Onlar ölümle tehdit edildiler, öldürüldüler. Öyleyse Allah yolunda ne diyor Allah Teala? Sabredin. Sabrın sahibi olun ve rabıta kurun diyor Allah Teala. Allah yolunda azimle yürüyün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Hiçbir insan eli ona bir yardımda bulunmamıştır. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. O Hüdayi nabit olarak çıkmıştır. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Vermekle vazifelidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meyve ağaçları meyve versinler tarafından, meyve versinler diye insanlar tarafından ekilir. Allah'ın ektiği ağaçlar da vardır. İnsanlar
o meyveleri yeseler de yemeseler de ahlat ağacı meyvesini vermeye devam eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu ülkemizin şu perişan haline dikkatle bakın. Her taraf en kötü bir görüntünün sahibi. Ekonomi Türkiye tarihinin en kötü noktasında. Borçların durumu öyle ama üzerinde durmak istediğimiz konu onlar değil. Ahlak, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir ahlaksızlık furyası bütün ülkeyi kasıp kavuruyor. Ve hala insanı ahlaklı yapacak olan tek faktör din müessesesi ahlaksız bir ortamın içinde yeşeren insan müessesesini ona karşı teşkilatlandırıyor. Din ahlakın temelidir. Osmanlı ahlakı Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dünyaya ibrettir. Osmanlı'nın adaleti, ahlakı. Bugün o ahlakın yerinde yerler esiyor. Sevgili kardeşlerim, boşuna mı acaba bu? Ülkenin bu hale gelmesi bir takım gayretlerin sonucu değil mi diye düşünüyorsunuz? İnsanımız, unutmayın, aynı kanı taşıyor. O yükselme devresindeki Osmanlı'nın kanını taşıyoruz. Onlar bizim atalarımızdı. Hepiniz Osmanlı'nın torunlarısınız. Onlar ahlakı temsil ettiler. Bugün bizim ülkemiz ahlaksızlığı temsil ediyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70 ile %80 arası ödenmiyor. Hiç kimse bunun bir ahlaksızlık olduğunu düşünmüyor. Her tarafta rüşvet, ihtilas kol geziyor ve devletin emrinde çalışanlar bunları yapıyor. Hapse girmek, otobüse girmek, binmek gibi bir şey oldu. Herkes hapislerde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği her şey serbest. Ve Allah ve onunla beraber olanlar düşman. Ahlakı yerine oturtacak olanlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Tehlike gelirken haber vererek gelir. Türkiye her geçen gün biraz daha iflasa doğru yürüyor. Arkasında kol gezen büyük tehlike ahlaksızlıktır. O tehlikeyi temsil edenler, dine sarılan insanları düşman olarak görüyorlar. Kendilerinden mutlaka vatanın kurtulması lazım gelen bir tehlike olarak görüyorlar. İftica olarak görüyorlar. Bu vatanın gerçek kurtarıcılarını.
bütün savaşlarda öne atılanlar evvela Allah'ın dostlarıdır. Şehit olanlar Allah'ın dostlarıdır. Bu vatan uğrunda. Öyleyse Allah'ın dostlarına düşman olanlar, kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Ahlaksız bir toplum dejenere olma yolunda hedefine doğru gidecektir. Bu hedef mahvolmaktır. Öyleyse bize düşman olanlar, hatamızı söyleyin. Eğer görebildiğiniz bir hata varsa onu söyleyin de bilelim. Bizim etrafımızdaki insanların ahlaklı insanlar olması mı hata? Bizim Türkiye ekonomisini bilmemiz mi hata? %100 ülkeyi kurtaracak olan çözümleri üretmemiz mi hata? Öyleyse neden bize düşmansınız? Bize düşman olanlar, Allah'a karşı savaş veriyorsunuz, dikkatli olun. Biz sizin tarif ettiğiniz insanlar değiliz. Biz mürteci değiliz. Allah'ın dostlarıyız. Ve bu vatanı en çok sevenleriz. Öyleyse ülkenin kurtuluşunu ekonomik açıdan en iyi bilen kişi konuşuyor. O araştırmaları bize aklımız yaptırmadı. Dünyanın hiçbir yerinde likit mekanizma ölçüleri oluşmamıştır. Bu sadece Türkiye'ye has bir olgudur. Bunu biz yaptık. Ondan aldığımız emirle yaptık. Ve kurtuluş reçetesini biz biliyoruz. Bir gün onun tatbiki için siz bizi çağıracaksınız. Çünkü çözümünüz her geçen gün yıllar evvel söylediğimiz noktaya doğru hızla çözümsüzlük olarak yürüyor. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ülkemizin bu duruma düşmesi mümkün değildi eğer sözlerimiz dinlenseydi. İki buçuk milyon işsiziyle her geçen gün küçülen gayri safi milli hasılasıyla insanları her gün ahlaksızlaşan bir Türkiye, yazıklar olsun. Osmanlı'dan geriye bu mu kalacaktı? Sevgili kardeşlerim, geleceğe dair size şunu söylüyorum. Gelecekten emin olun. Mutlaka bir gün çözümü gerçekleştirecek olanlar davet edilecektir. İşte o günler gelmeden evvel, çözülemeyecek bir noktaya gelmeden evvel olur mu, olmaz mı? Bu Allah'ın bileceği şey. Türkiye'nin ne kadar güç şartlar içinde olduğunu görmemiş gibi davranıyor insanlar.
masallar anlatılıyor. Ve hakikat herkesten gizlenmeye çalışılıyor. Enflasyonun önlenmesi konusunda hiç para sarf etmek gerekmiyor. İki ayda Türkiye'nin problemi, enflasyon problemi çözülür. Azalan bir borçlar dizisiyle borçlar azaltılır. Bir yatırım politikasıyla insanlar işe kavuşur. Allah'a yaklaşmalarıyla da ahlak sahibi olurlar. Öyleyse son 6-7 yıldır bütün söylediklerimiz bilgisayarın hafızasında. Hiç kimse bize iftira atamaz. Ne söylediysek hepsi bilgisayarın hafızasına girmiştir. Öyleyse onları dikkatle inceleyin. Hakkımızda hüküm verecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda sadece huzur vardır, mutluluk vardır, ahlak vardır. Ahlak Allah'a yakınlıkla kurulur. Bu sözleri size söylemeyelim diye bütün radyolarımızı kapattılar. Televizyonlarımızı kapattılar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bilgisayara ve uydumuza şu anda dokunamıyorlar. Ellerinden gelse onları da kapatacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, geleceğiniz Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Zor günler geçireceksiniz ama güzel günler gelecek. Endişe etmeyin, sıkı durun. Ülke daha karanlık günlere doğru gidecek. Bize hüzün veren nokta, çözümün var olduğunu bilmemize, bunu ispat etmemize rağmen çözüme gitmek yerine en kötü standartlarda ülkenin mahvına doğru gidiliyor. Böyle bir muhteva, inşallah çözümsüz bir noktaya ulaşmadan evvel müdahaleyi mümkün kılar. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce iş arayan kardeşimizin e-mailini alıyoruz. Biliyoruz ülkemizin durumunu. Sadece hakikati bilmeyenlerin yanlış yönetmesi, sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz arabanın atları olarak herkese
en iyiyi vermeye devam edelim. Kaybetmeyiz. Biz kazanırız. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse en kuvvetli biz olmakta devam edelim. Hayır, bu silah kuvveti değil. Manevi kuvvet, Allah'a duyulan güvenin kuvveti. Eğer hepiniz arabayı çeken atlardan olursanız, Allah yolunda hizmeti her şeyden üstün tutarsanız, birbirinize karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, siz arabayı çeken atlarsınız. Biz de öyleyiz. Sevgili kardeşlerim, bugünlere geldik. Ülkenin kurtuluşu mümkün olduğu halde özellikle gerçekleştirilmediğini görmenin huzursuzluğunu kaygıyla yaşıyoruz. Onca yere yazdığımız mektuplar bu gidişe dur diyemedi. Dürüst olduğundan %100 emin olduğumuz makamlar da sessiz.

Böyle bir dizaynda çok güçlü olmak mecburiyetindesiniz. Allah'a güvenin. Biliyorsunuz ki ahlak müessesesi sizlerin örnek olmanızla gerçekleşecektir. Rüşvetlerin, suistimallerin bittiği bir devreye mutlaka bu ülke ulaşacaktır. Eğer bu tahakkuk etme istikametinde bir yolu işaret ediyorsa, o zaman bilin ki sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Sizler parçalanmaz bir bütünsünüz. Örnek olacaksınız. Hangi şartların içinde olursanız olsun, olun, size Allah'ın öğretisini, dürüst olmayı, örnek olmayı devam ettirin. Siz gelecekte gerçek anlamda bir örnek oluşturacaksınız. Allah'ın dostlarının hangi ölçüde güvenilir olduğunu tatbikat gösterecek. Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun. Arabayı çeken atlar. Hepimiz öyleyiz. Arabayı çeken atlar. O günler geldiğinde vazifeniz çok daha ağır olacak. Arabanın çok daha ağır şartlar altında çekilmesi söz konusu olacak. Şu anda omuzlarınızda öyle vazifeler yok. Sadece Allah yolunda bir vasat çalışmanın içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah yolunda hizmet aşkı içindeyseniz, o zaman bu sizi hep daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir. Toplumun çok büyük bir kesiminde ahlakın sıfıra ulaştığı bir noktada sizler ahlakın öncüleri olacaksınız. Sizin gibi de bir yaşamın yaşanabileceğini herkese ispat edeceksiniz. Her devirde zulüm var olmuştur. Ama zulüm sonsuza kadar devam edemez. Sağduyulu insanlar da yaşıyor. Onlar hakikati göreceklerdir.
herkesin Allah'ın dostlarına çamur attığı bir ortamda bir gün dinleyeceklerdir. Acaba neler söyleniyor? O zaman ülkenin panoramasını görecekler. Doğrulardan ibaret bir panorama ve o doğruları incelemek gereğini duyacaklar. Düşünecekler neden bu haldeyiz diye. Ve ana fıkdanlardan, ana krizlerden birinin ahlak olduğunu anlayacaklar. Konumuz din olduğu için bunları söylüyoruz. Ama ekonomi konusunda söylediklerimizi de tarih yazacaktır. Türkiye bir gün bu makus standartlardan mutlaka kurtulacaktır. Kurtulmanın teminatı biziz. Eğer yıllar önce altın karşılıklı parayı tatbik mevkiine koyabilseydik, Türkiye enflasyonu sona erecekti. Ve Türkiye'ye yazık olmayacaktı. Fırsat geçti. Bir takım insanların eline ülkenin ekonomik nizamını alt üst etmek için ve kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbirisi sizi korkutmamalı, yıldırmamalı. Yaşantınızı en güzel standartlarda örnek olarak devam ettirmelisiniz. Fırtınalar sizi sarsamamalı. Daha büyük krizlere doğru Türkiye yuvarlanacaktır. Metin olun. Bir gün mutlaka her şey düzelecektir. Bize söylediğimiz gibi en hazin gelen nokta, bildiğimiz halde, kurtuluşun mutlak olduğunu bildiğimiz halde, nasıl olduğunu bildiğimiz halde, ne yapılacağını bildiğimiz halde ve bunları her tarafa duyurduğumuz halde tam tersi müesseselerin, işlemlerin, tatbikatın daha baş döndürücü bir şekilde ülkeyi mahva götürdüğünü görmenin hüznü içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu şartlar içinde de gelecekten ümidinizi sakın kesmeyin. Hangi şartlar içinde olursanız olun, bilin ki bir gün mutlaka bu zorluklar yenilecektir.

Sevgili kardeşlerim, biz sizlerle beraber bir bütünüz. Hiçbir zaman ahlaki değerlerini yitirmeyen ve en güzel ahlakı yaşayan, etrafımızdaki insanlara örnek olmak mecburiyetinde olanlarız. Öyleyse ait olduğunuz yeri iyice kalbinize yerleştirin. Başkalarına ahlak konusunda en üstün davranış biçimlerini sergilemekte devam edin. Allah insanların karşısına güçlükler çıkartır, sonra onlara yardım ederek güçlükleri birer birer çözer. Sonunda güzellikler yaşanır. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkat edin. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki peçete bizde. Öyleyse kurtuluş mutlak. Ülkenin ekonomik durumunun çıkmazdan kurtulması ve güzele ulaşması mümkün. Öyleyse korkmayın. Bu bizim manevi kişiliğimiz sebebiyle ülkenin ekonomik kurtuluşunun onun tersi olan işler yapılması sebebiyle önerilerin tamamen tersi olan işler yapılması sebebiyle hızla aşağı doğru gitmesi, devamlı değer kaybetmesi, bu ortamın tabii bir neticesidir. Ama çözümün var olduğunu hiç unutmayın. O zaman gelecekten emin olarak tasavvufu en güzel şekilde, en örnek şekilde yaşamaya çalışın. Öyleyse Allah'ın yolunda herkese onun sizlere emrettiği, bugüne kadar yürütmekte olduğunuz o en güzel davranışlarla davranın. Birbirinize karşı en güzel davranışların sahibi olun. Başkalarına hangi mutluluğu ulaştırabilirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Mutluluğunuz, başkasına verebildiğiniz mutluluğun size sağladığı kadardır. Ama etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Kime onu memnun edebilecek olan ne verirseniz, karşılığını toplum size otomatik olarak iade eder. Allah'ın kanunu. Bunu yaptığınız zaman gördünüz geçerli olduğunu kanunun. Bize soruyorlar. Sen hep diyorsun ki her şey çok mu güzel, bana mı öyle görünüyor? Neden mutlusun? Biz de onlara diyoruz ki çünkü biz başkaları için yaşıyoruz. Her şeyimizle kendimizi onlara adamışız. Öyleyse
Bize ait ne var ki mutsuz olabilirim? Kendimizi düşünecek zaman mı var? Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman hızla ilerliyor. Bu kısa zaman parçaları içinde sizlere daha çok nasıl ulaşabiliriz? Nasıl sizleri mutlu edebiliriz diye çırpınıyoruz. Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Kendimizi düşünmeye zamanımız olmadığı için mutluyuz. Daha çok mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın her saniyesinde sizler varsınız, sizler dolduruyorsunuz. Programlar boyunca, eve gittiğimiz zaman telefonlar boyunca, gönderdiğiniz yüzlerce e-mailler boyunca hep hayatımızın her dakikası sizlere ait. İşte bu güzellikleri el ele, gönül gönüle yaşayanlar olarak mutluluğumuz devam edecek. Hep mutlu olanları kıskanmışlardır. Hep onlar gibi olmak yerine onlara karşı çıkarak cephe almayı tercih etmişlerdir. İblis insanları devamlı ona kışkırtıyor. Ama Allah-u Teala da dostlarını hep insanların mutluluğu için kullanır. Allah'ın istediği tek şey hepinizin, sadece sizlerin değil, bütün dünyadaki insanların

Hayır, zor değil. Ama zaman alıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün daha çok insanın bizi dinlediğini, hakikatlere aşina olduğunu ve hakikatlere sahip çıktıklarını görmenin huzurunu yaşıyoruz. Hamdolsun ki herkes yanlış oldu değil. Ve bu örnek olanlar sizler, onlara ışık olacaksınız, karanlıkta olanlara. Sizlerle yollarını bulacaklar. Sizlerin sarsılmayan imanınızla, sarsılmayan gücünüzle, sarsılmayan iradenizle bütün krizlerden çıkmak mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse Osmanlı'ya dikkatle bakın. Ne zaman Allah ile beraber oldularsa cihan hakimiyetini kurdular. Ne oldular? Cihan devleti oldular. Nizamı alem oldu Osmanlı. Sonra Allah'tan uzaklaştılar. Ve önce duraklama devri, sonra gerileme devri. İçinde yaşadığımız devrede ise din bir düşman olarak değerlendiriliyor toplumun bir kısmı tarafından, ama o bir kısmı kilit noktalarındaki söz sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bunun sadece bir felakete yol açacağını daha yeni yeni akılları basıyor. Ahlakın kaybolmasının çok önemli bir şey olmadığını düşünenler, İstanbul'da her gün 3000'den fazla sadece çanta çalınması olduğunu, artık dikkat edilmesi lazım gelen bir faktör olarak değerlendirmeye başladılar. Bütün konularda devreye giren ahlaksızlıkların, ihtilasın, rüşvetin, her türlü yolsuzlukların artık dikkat çekici boyutları var. Ahlakın önem kazandığı bir devrede yaşıyoruz. Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bu vasıflarla idame etmesini, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın ümitsiz olmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Muhakkak ki Allah'ın hayatı bütün mahlukatı içinde en çok sevdiği insandır. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Bu bize olan sevgisinin açık bir delili. İnsanlara olan sevgisinin açık bir delili. Sevgili kardeşlerim, Allah en çok sevdiği mahluk olan insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için ona ruhundan öpürmüş. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey bir denge üzerinde yaratılmıştır. İşte insanın da bir nefsi var, başlangıçta afetlerle dolu. İki, bir de ruh var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse ne kadar küfte, o kadar ekmek. Denge tamamlanmış. Ama Allah-u Teala bu dengenin pozitife dönüşmesini istiyor. Yani ekmekle köftenin eşit olmasın değil, her tarafın bütünüyle hidayet olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört ayrı hidayet ki bu 51 nurla oluşan insan nefsinin %100 nura ulaşması demek. Nefsin hasletleri var, nefsin afetleri var. Bu muhteva içerisinde insanın mutluluğuyla onun kalbindeki hasletlerin artışı paralel bir seyir takip eder. Ne kadar çok zikredersek nefsimizin afetleri o kadar azalır. Hasletlerse artar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini yaratmış. İnsanları da çok seviyor. Çok sevdiği için sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse biz insanlar Allah'ın katında onun yarattığı mahluklar arasında en çok sevdikleriyiz. İnsanın serbest iradeyle yaratılmış olması dolayısıyla yolunu kendisinin tayin etmesi söz konusu. Bu yol Allah'a giden bir yol olmalı. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeli. Dilemedi. Dilemediyse karanlıklar içinde kalmaya mahkum. Dilemediyse cehenneme gitmeye mahkum. Sevgili kardeşlerim, bir insan için cehennem, onlar cehennemi görmedikleri için
çok fazla önem taşımayabilir. Ama bir defa cehennemi görmüş olsalar da insanlar, herkes mutlaka, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Dilerse ne olur? Dilerse cehennemden kişi kurtulmuş olur. Allah'a ulaşmayı dileyip bu standartta ölen bir kişi için birinci kat cennet söz konusu. Ama yaşıyor, yaşarsa mutlaka o kişi bir Allah tarafından kendisine verilecek olan bir mürşit sevgisine ulaşacaktır. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır ve ona mutlaka ulaşmak isteyecektir ve tabi olmak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, mürşitle mürit arasındaki mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, Allah Teala mürşidine ulaşmak isteyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, eğer ona yeteri kadar ömür vermişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun hepsini cennetine alsın. Allah Teala cinleri de cennetine almak istiyor. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını incelediğimiz zaman hedefin en üst seviye cennet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ölmek birinci kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyetten sonra ölmek mutlaka o kişinin ikinci kat cennete girmesini intihac eder. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmek üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti ifade eder. Beş ve bir. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. İradeyi Allah'a teslim etmek demek Allah'ın emrinde sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak demektir. İşte onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve ilahi irade, cüz'i iradenin yerini almıştır. İlahi irade kişiye her şeyi yaptıracaktır. Nereye ulaşıyor böylece kişi? Yedinci kat cennete, adın cennetine. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile bir insanın dost olması halinde hayat gerçekten yaşanmaya değer bir hüviyet taşır. Kişi her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an ona sormak imkanının sahibidir. Her an ondan Allah Teala uygun gördüğü takdirde cevap almak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve bütün bunların ötesinde Allah'ın çok büyük yardımını hayatı boyunca alacak ve bundan büyük haz duyacaktır. Allah Teala insanları seviyor. En çok sevdiği mahluk insandır. Yalnız ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerlidir. Ama en azdan en çoğa kadar herkese farklı bir
muhteva içinde bu sevgi oluşur. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'ı ne kadar seviyorsa Allah da onu Allah'ın ölçülerine göre o kadar sever. 100 üzerinden 21 sevgi, kişinin sevgisi Allah-u Teala'nın da 100 üzerinden 20'lik bir sevgisiyle sonuçlanır. Ama Allah'ın o sevgisi kişinin Allah'a sevgisinin belki 1000 katıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Sonsuzluğun içinde kainatı yaratıyor Allah-u Teala.

Göklerde gördüğünüz bütün yıldızlar kainatın bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, o yıldızlardan birinde de adı Dünya, bizler yaşıyoruz. Ve de Allah-u Teala'nın bütün bu gezegenlere hayat vermek üzere vücuda getirdiği güneş sistemleri var. Bu güneş sistemlerinden bir tanesi de dünyanın da hayat aldığı güneş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar yaşasınlar. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini mutlu etsinler. Mutluluğu alan taraf, mutluluğu veren tarafa kendisini borçlu hisseder. Ve de bu onun da o mutluluğu kendisine verene mutluluk vermek üzere harekete geçmesini ifade eder. İnsanlar bir hissiyat müessesesinin sahibidir. Kendisine kötülük yapanları sevmez. Kendisine iyilik yapanları sever. Sevenler sevdiklerine iyilik yapanlardır. Nefret edenler de nefret ettiklerine kötülük yapanlar. Bir grup şeytanın emrinde nefretin sahipleri, bir grup Allah'ın emrinde sevginin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça, Allah Teala size eserlerini gösterdikçe Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, en sonunda da hayranlık söz konusu olur. Bu sevgi aşka dönüşür ve aşk sonunda hayranlığa dönüşür. O zaman bu noktaya ulaşan insan Allah'a hayran olan insan herkese onu anlatmaya çalışır. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlere onun için sesleniyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sesleniyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Eğer bir televizyonumuz bir şeyler yapabiliyorsa o Allah aşkı için kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına şeytanın dostları her zaman düşman olmuştur. Ve de her zaman onu Allah dostlarını engellemeye çalışmışlardır. Bu devirde de aynı şeyler olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Olursa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Sevgili kardeşlerim, artık bilgisayarlar var. İnsanlara seslenmek söz konusu. Allah Teala'nın dizaynı öyle güzel bir dizayn ki ona hayran olmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hayat verici unsuru
sevgi olmalı. Bütün insanlar başka insanlara yardım ederek mutluluğu yaşasınlar diye yaratılmışlardır. Tek başına bir mutluluk söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılan herkes toplumun bir parçasıdır. Ait olduğu toplumda yaşayacaktır. Etrafında insanlar olacaktır her zaman. Onlardan nefret ederek, etrafındaki insanlardan nefret ederek hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için İnsanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. İnsanlar hep şikayet ederler. Falanca bana kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse normal standartlar altında başkalarına kötülük yapmadıkça onlardan kötülük görmeyecektir. Ama hep şeytan insanları kötülüğe doğru sürükler. Başka insanlara kötü davranmasını temin etmeye çalışır. Hedefi o bir başkasına kötü davranınca kendisine kötü davranılan kişi de ondan hakkı olan bir intikam alma talebine girecektir. Bu ne demek? Bu iki kişi arasında anlaşmazlığın oluşması ve sürmesi demek. Şeytan ne istiyor? Herkes birbirine karşı düşman olsun. Herkes birbirine her zaman bu istikamette kavgada olsun ve de devamlı huzursuz olsunlar insanlar. Ama bizi yaratan Allah, Allah ne istiyor? Allah sevgili kardeşlerim, insanların birbirleriyle en güzel davranışlar içinde olmasını istiyor. Onun için iradenin teslimine kadar giden bir dizayn içerisinde teslimler yükseldikçe kişinin başkalarına olan davranış biçimleri onları mutsuz etmeye değil, mutlu etmeye yönelik olacaktır. Ve öyle bir noktaya gelinecektir ki o kişi kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. Kendisine kötülük yapanlar da dahil olmak üzere hiç kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. O kişi kendisi mi o hale gelmiştir? Hayır, Allah Teala onu o noktaya ulaştırmıştır. Ama iyi niyetine dayalı olarak kişi bunu adım adım hak etmiştir. Allah'ın kanunlarını öğrenmiştir. Bakmıştır ki kalbindeki taleple Allah Teala'nın kanunları tam bir uyuşma halinde. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istemiştir. İsteyecektir ve görecektir ki yerine getirdikçe daha mutlu olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, mürşidine tabi olandan mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden mutludur.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim edenden mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi hepsinden mutludur. Ne oldu? Bu merdivenin 7 tane basamağı var. Bu basamakların çıkılması söz konusu. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar giden bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın en güzeli yansıttığını görüyoruz. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, dikkat edin, üç kitapta Allah Teala tarafından indirilmiştir. Muhtevaya baktığımız zaman yedi safa ve dört tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mevcut olduğunu görürüz. İşte Amerika'da burada yaptığımız çalışmalar, kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var oluşu, nüzul sırasına göre konuşuyoruz. Musevileri de, Hristiyanları da, İslam'ı da, aynı hedeflere yöneltti. Sevgili kardeşlerim, konunun aslına baktığımız zaman Allah'ın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim ilk insan, ilk peygamber. Bu ilk peygamber Hazreti İbrahim Hanif dininin temelini Allah-u Teala'nın aldığı ilimle herkese açıklamıştır. Ve de bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Burada Amerika'da her çeşit milletten insanlar ayrı ayrı kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde ibadetlerini hiç kimse kendilerine karışmadan en rahat standartlarda gerçekleştirirler. İnsanlar başkalarını dinlerinden dolayı kınamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlık Allah-u Teala tarafından bir hedefe yöneltiliyor. Önce Musevilerde, sonra Hristiyanlarda, sonra da İslam'da aynı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Üçü de Allah-u Teala tarafından üç peygambere indirilen kitaptır. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de,
7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini bize göstermeseydi, bundan haberdar olmasaydık, dünya da haberdar olmayacaktı. Ama Allah Teala bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimi, bu ayetleri birer birer işaret ederek gösterdi. Bu ne ifade eder? Tevrat'ın da Allah Teala tarafından indirildiğini, İncil'in de Allah Teala tarafından indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in de Allah Teala tarafından indirildiğini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun anlamı ne? Bunun anlamı üç kitaplı din de Allah'ın dinidir. Ve başka bir dinin mensubu dediğimiz insanlar, zannettiğimiz insanlar aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olarak aynı dinin temsilcileridir. Merasimler, ritüeller elbette asırlar geçtikçe değişimler göstermiştir. Allah Teala her bir topluluğa merasimlerini tebliğ etmiştir. Sonuç nedir? Sonuç 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bu Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Ve Allah Teala eğer bu ayetleri birer birer bize gösterip not almamızı sağlamasaydı, dünya böyle bir beraberlikten mahrum olacaktı. Burada Amerika'da yapılan çalışmalar, üç kitaplı dinin mensuplarını birbirinin dostu kılmayı başardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecekte sülh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dünya sulhu kurulacaktır. Biz hayattayken gerçekleşecektir. Allah Teala muhakkak ki hiçbir şeyi boşuna gerçekleştirmez. O her şeye kadirdir. O bizim sahibimizdir. Biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Başka bir şey değiliz. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Hamdolsun ki hepiniz bu nimetin sahibisiniz. Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan,
Mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişi de. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ha, size düşmanlık edenler olmayacak mı? Olacak. Ama onların size zarar veremediklerini göreceksiniz. O düşman olanlar hep kendi kendilerini yiyecekler nefslerindeki afetler sebebiyle. İntikam hırsıyla yanacaklar. Neden? Çünkü siz Allah'ın dostusunuz. Siz Allah'ın dostu olduğunuz için şeytanın dostları size düşman olacaktır. Sizin mutluluğunuz onların daha çok mutsuz olmasına sebebiyet verir. Kıskançlık adı verilen bir afet bunu oluşturur. Allah'ın yolunda olmayanlar kıskançlık afetinin korkunç tesiriyle Allah'ın dostlarının düşmanı olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şeytan devrededir de ondan. Allah ister ki herkes birbirini sevsin, herkes birbirine dost olsun, herkes bu sebeple etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışsın. Şeytan da ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirinin kuyusunu kazsın. Herkes birbirine düşmanlık etmeye çalışsın. İşte düşman insanları gördüğünüz zaman birbirine düşman insanları onlarla konuşun. Yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu, doğrunun kendisine düşman olan kişiyle hemen gidip konuşması olduğunu, bu konuşmanın neticesinde de karşısındaki negatif bir görüşün sahibi olsa bile onun kendisinden razı olduğunu ifade etmekle kişi doğruya daha güzele, daha güzele yelken açar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki?
Size kötü davranan bir insandan kabahat tamamen onda olmasına rağmen siz gidip af dileseniz ne kaybedersiniz ki? Böyle bir şeyi yaptığımız zaman ilk defa bizimle karşılaşan o insanların büyük şaşkınlıklar geçirdiğini gördük. Ama neticede ne oldu? Onlar da bizi sevdiler. Sevgili kardeşlerim, sevmek, affetmek insanları mutlu etmenin temelini teşkil eder. Bütün insanlar için bir tek görev vardır. Asli görev, başkalarını mutlu etmek. Kim böyle bir gayretin içindeyse, o sadece insanların mutluluğu için çalışan biridir. Yaptığı her davranış mutlaka etrafındaki insanlardan birine mutluluk ulaştırmak içindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o açık ve kesin bir şekilde insanları seviniz diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki davranış biçimleri dizisi ele alındığı zaman hepimiz görevimizin insanları mutlu etmeyi mutlaka ihata ettiğini görürüz. Ve yaşarsak, bunu yaşarsak, etrafımızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursak, her mutlu ettiğimiz kişinin arkasından kendimizin mutlu olduğunu görürüz. Bu bizi daha çok insanı mutlu etmeye davet eder. Daha çok kişiyi, daha çok sayıda kişiyi mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluruz. Öyleyse önümüzde bir güzellikler dizisi bizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Parola başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Allah'ın kanununda en güzel mutluluk yolu budur. Hem de hudutsuzdur. Ne kadar çok insana, ne kadar çok yardımcı olursanız, ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşayacağınız için her birinin yaşadığı mutluluğun yüzlerce katını yaşayabiliriz. Her birine yaşattığınız mutluluğun yüzlerce katını yaşayabilirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insan olarak yarattığı, yani en üstün mahluk olarak yarattığı bütün Adem oğullarının sadece mutlu olmasını ister. Allah bizden, bizim mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemez. Geri kalan bütün talepleri sadece bu hedefe yöneliktir. Bizim mutlu olmamız hedefine yöneliktir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ve netice itibariyle yedi safhanın yaşanması, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirmek, ikinci safha. Burası dünyadaki en büyük mutluluğa adım atmaktır. 7-8 aylık bir devre içerisinde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz, Allah'a ulaşacaktır. Bu süreç içerisinde biz insanlar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluruz. Neden öyle oluruz? Çünkü Allah Teala şeytanların bize şu veya bu şekilde tesir etmesini imkansız hale getirir. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar bu devrede bir insana tesir edip de onu huzursuz kılamazlar. Allah Teala tesiri bütünüyle önler. O zaman bu 7-8 aylık devre bir insanın en mutlu devresi olur. Mutluluğun dizaynına baktığımız zaman huzur, saadet, bir insanın mutluluğunun ayrı ayrı cephelerden işaretleridir. Böyle bir şey, mutluluk adı verilen müessese, bir insanın iç dünyasındaki mutluluğu, bir insanın dış dünyasındaki mutluluğu, bir insanın Allah ile ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder ve hepsini kapsar. Mutluluk tek başına bir olay değildir. Bir insan çevresiyle mutlu olur. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Her zaman başkalarının bizim için yaptığı bir şeylere ihtiyacımız vardır. Yediğimiz yemekten üzerimize giydiğimiz elbiseye kadar her şeye ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaçları hep bir takım insanlar hazırlar. Bizlere de onları parasını ödeyerek satın almak düşer. Ve şu sonuca ulaşırız. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, seviniz. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Bir, bizim açımızdan bakıyor olaya.
tek başımıza, bir de cemaat olarak bakıyor. Madem ki cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklarız, o zaman bu olay, cemaat olayı bir ömür boyu devam edecektir. Hep başkalarıyla beraber bulunmak, yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu muhteva içerisinde, çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde sadece iki tane faktör geçerlidir. İnsanlar bizi sever, birinci alternatif. İnsanlar bizi sevmez, ikinci alternatif. Eğer biz etrafımızdaki insanları seversek, onlar da bizi sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafımızdaki insanları sevmek konunun başlangıç noktasıdır. Severseniz onlar da sizi sever. Seven ve sevilen insan mutludur. Sevmeyen, bunun tabii neticesi olarak da sevilmeyen hiçbir insan mutlu olamaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları ekerseniz sevgi yeşerir. Siz başkasını severseniz, bütün insanları severseniz ve onlara sevginizi belli ederseniz, onlar sizin onları sevdiğinizi her davranışınızdan, her konuşmanızdan anlarlarsa, o zaman onların da sizi sevmesi eşyanın tabiatına uygun olan tek sonuçtur. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz, etrafınızdaki insanlar da sizi sever. Sevmeyen kim olabilir? Sizi tanımayanlar olabilir. Ama tanıdıkları zaman onlar da seveceklerdir. İşte sevmek ve mükafatı. Bir insan sevgiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşadığı takdirde mutludur. Bunlardan bir tanesi var, iki tanesi yok. Olmaz. İki tanesi var, bir tanesi yok. Gene olmaz. Eğer ikisi varsa üçüncü mutlaka vardır. Etrafındaki insanları seven kişi Allah'ı seven insandır. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever ve o kişinin kalbini sevgiye açar. O zaman insan, Allah'ı seven insan başka insanları da sevecektir. Sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. En asık suratlı bir insan bile sevildiğini net olarak idrak ederse, bu anlarsanın ötesinde bir ifade. Bazı insanlar için anlamak yetmeyebilir. Daha üst kademe bir ifade idrak etmek. Anlamak, anlamanın ötesinde bunu iç dünyasına

Sevgili kardeşlerim, istesek de istemesek de zaman adı verilen müessese çalışıyor. Yıllar geçiyor. Siyah sakallar, siyah saçlar beyaza dönüşüyor. Mutluluk mu? Eğer Allah'ın yolundaysanız o giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlarla nasıl bir uyum içindesiniz? Onların size bakan gözlerindeki ifade sevgiyi terennim ediyor mu? Sevgi şarkıları söylüyor mu? Gözlerinden anlıyor musunuz sizi sevdiklerini? Yoksa gözlerinde kin mi var? Nefret mi var? Ne var? Hep şunu yerlerine oturtmaya çalışın. Eğer onlar beni sevmiyorlarsa demek ki ben kendimi onlara sevdirememişim. Sevgili kardeşlerim, onların beni sevmesi lazım ama beni sevmiyorlar. Bu lafı güzaftır. Siz onların sizi sevmesi için ne yaptınız? Ne yaptınız da sizi sevmiyorlar? Eğer ben onları istediğim gibi davranırım, onlar bana güzel davranmak mecburiyetinde tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bu düşünce bir çıkmaz sokaktır. Siz başka insanları seveceksiniz, madde bir. Ama yetmez. Sevginizi onlara açık bir şekilde hissettireceksiniz. İki, onlar size kötü davransa da, yanlış davransa da onları sevmekte devam edeceksiniz. İşte üçüncüsü var ya, onlar sizi sevmese de sizin onları sevmeniz, bir gün onları o noktaya ulaştıracaksınız. Yahu ben bu kişiye kötü davranıyorum. Beni sevmesini de istemiyorum. Ben de onu sevmiyorum. Ama o her davranışıyla ispat ediyor ki o beni seviyor. Bu noktaya varan bir kimse için sevginin karşılığı mutlaka ödenecektir. Kişi düşünecek, ben onu sevmiyordum ama o beni seviyormuş. Sevdiğini her vesileyle bana ispat ediyor. Sevgi Allah'ın emridir. Nefret şeytanın. Öyleyse bu kişi beni seviyorsa, sevgisini bana hissettiriyorsa, sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bir insan, öyleyse onun tarafından seviliyorsam ben de onu sevmeliyim diye düşünür. İşte bir insanın çevresindeki bütün insanları sevmesi, işlerinde kötüler olabilir, onları da sevmesi. Bunu sağlayabilirse o işlerinde kötülük olan insanların da kendilerini sevene kötülük etmeleri giderek azalacaktır. Bir gün onlar da sevmenin cazibesine kapılacaklardır. Onlar da seveceklerdir. Geceler sadece sabaha kadar sürer.

Sabah bir aydınlıktır. Öyleyse nefret geceyi ifade eder. Sevgi gündüzü yani nuru ifade eder. Allah Teala'nın bütün insanları az veya çok sevdiğini düşünün. Ama Allah Teala bir başka görevle kendisini yüklemiştir. Ceza vermek. İnsanların şu dünya hayatındaki yaşantılarında her an derecat kazanmaları, her an derecat kaybetmeleri mümkündür. Ama kiramen katibin melekleri devamlı olarak insan hayatını filme alırlar. Bu film rakamlı kitap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Bu rakamlı kitabın, hayat filminin her saniyesi rakamlarla doludur. Her saniye ya pozitif ya da negatif rakamlar kazanırız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşmalıdır ki cennete girebilirsiniz. Kimin kaybettiği dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, kaybettiği dereceler kazandıklarından daha fazlaysa, o insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse demek ki insanları sevmelisiniz ki onlardan sevgi hasılatını toplayıp geri alabilirsiniz. Onların, siz onları sevmedikçe sizi sevmelerini beklememelisiniz. Böyle bir şeye zaten hakkınız yok. Üstelik eşyanın tabiatına uygun olan da sevilmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Sevmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Öyleyse kalp kalbe karşıdır. Kalp kalbi aydınlatır. Kalp kalbi karartır. Karşılıklı ilişkilerde parlayan, sevgiyle parlayan, sevgisini her vesileyle ispat eden bir insanı karşı taraf sevemezlik edemez. Her sevgi hareketi karşısındakinden bir beğeniyi beraberinde getirir. Sevgiyi en güzel boyutlarda yaşamalısınız. Hep atalarımızın söylediğini ekersen onu biçersin sözünü değerlendirin. Sevgi ekerseniz, sevgi toplarsınız. Nefret ekerseniz, nefret toplarsınız. Yani, kimi sevgiyle hareket ederek ona sevdiğinizi belirtirseniz, ondan sevgi geriye gelir size. Kime kötü davranırsanız, o da size kötü davranır. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini sevmek için bir bekleme vasıtası yapmayın. Siz sevin,
O zaman onların sizi seveceğini göreceksiniz. O beni sevsin de ben de onu seveyim sözü, şeytanın bütün insanları düşürdüğü en korkunç tuzaktır. Bu tuzağa dikkatle bakın. İblis uyumaz. İblis etrafınızda her an bulunan şeytanların elebaşısıdır. Ve bütün şeytanlara yalnız kötülüğü emreder. Bütün gayretiyle bütün insanları mutsuz etmeye çalışır. Hedefi budur. Bu dünyada insanların mutsuz olması ve kıyametten sonra bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesi. İşte bu oyunu bozmak mecburiyetindesiniz. Oyun ancak iradenizi kullanabildiğiniz, başkalarına iyi davrandığınız takdirde sizi kurtuluşa ulaştırır. Kurtuluş cehennemden kurtuluştur. Kurtuluş bu dünyada mutsuzluktan kurtuluştur. İkisi de sizin bir kabulünüze bağlı. İnsanları sevmek. Sizi sevenleri sevmek tabii bir olay, öyle değil mi? Severseniz, severlerse siz de onları seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın emri o değil ki. Allah-u Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Eğer sizi sevmeyenleri sevebilirseniz, işte insan olmanın temel vasfı budur. Karşılıksız sevmek. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Allah için sevmek. Kim kendisini sevmeyenleri sevebilirse, o sevgiyi kendisinden bir sevgi sanmasın. O sevgi o kişinin gayreti üzerine Allah'ın verdiği sevgidir. Çünkü nefsi kendisini sevmeyen bir insanı asla sevmek istemeyecektir, nefsindeki afetler. Kim o afetleri yenerek kendisini sevmeyen bir insanı da sevmeyi başarırsa, bu Allah'ın o kişiye yardımıdır. Sevgiyi Allah vücuda getirmiştir. Ve sevdiği kullarını başkalarını sevmek gibi bir meziyet dairesinin içine alır Allah-u Teala. Başkaları o insanları sevmeseler de o insanlar o başkalarını severler. Sevgili kardeşlerim, insanlara deyin ki ne kaybedersiniz ki? Nefret ettiğiniz sürece hep şeytanın emrinde birisiniz. Mutlu olmanız hiçbir zaman mümkün değildir. Hiç kimse şeytanla mutlu olamaz. Ama severseniz Allah ile birliktesiniz. Mutluluğun kapısını açmışsınız, kapıdasınız. Ve de sevgi kapısından mutluluğa girilir. Başka bir kapı yok. Her güzellik sevgiyle başlar. Sevgi aşka dönüşür. Ve aşkın daha ötesine geçilir. Hayranımdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Sevmekte bir güzellik vardır. Seven kişi mutludur. Hayran olmak neden sevginin ötesinde bir şeydir? Çünkü hayran olunan taklit edilir. Kişi hayran olduğu insan gibi davranmak ister. Onu taklit eder. Bu ise güzelliğin ta kendisidir. Dikkat edin ki bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi aşık olmasını ifade eder. Aşkın daha üstü hayranlıktır. Hiç kimse sevmeden aşık olamaz. Aşık olmadan hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi yaşamak fiilidir. Ama anlatırken bile insan onun güzelliğini yaşar. Sizlere sevgiden bahsettiğimiz zaman bu sohbetlerde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kim bilir, belki şu anda sevmeyi bilmeyen bir insan daha, belki birçok insan daha sevmeyi öğreniyor. Sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Öğrenirse aklına yatar. Aklına yatarsa kalbine yatar. Kalbine yatarsa o hedef tatbik sahası olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları sevmek mutluluğun temelidir. Sevgisiz bir mutluluk hiçbir şekilde oluşamaz. Sevgisiz bir hayat, sevgi yerine nefretle geçen bir hayattır. Nefrete varan bir dizayn içinde insanlar sevilmez. Daha az sevdikleri, daha az sevdikleri, daha az sevdikleri ve neticede nefret ettikleri insanları vardır onların. Seven kişi içinse daha çok sevdikleri, daha çok sevdikleri, hayran oldukları insanlar söz konusudur. Sevgisizliğin sonu nefrete, sevginin sonu hayranlığa götürür. Sevgisizliğin sonu mutsuzluğa, sevginin sonu mutluluğa götürür. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye kadar bütün insanlara mutluluk temrinlerini verir. Mutluluk Allah'ın hepinizden istediği şeydir. Allah herkesin, insan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Neden? Çünkü mutlu olan insan etrafına mutluluk saçan insandır. Başkalarının kötülüğünü isteyen, başkalarını huzursuz eden, başkalarına kötü davranan bir insan mutlu olamaz. Başkalarına da mutluluk ulaştıramaz. Onun her vesileyle vücuda getirdiği şey başkalarını mutsuz etmektir sadece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Can cana olmak, sevmenin bir açıklamasıdır. Bir kalp ayna gibi nur içindeyse, bir ayna güneşin ışıklarını nasıl yansıtırsa, o kalpte sevgi nurlarını öyle yansıtır. Seven kişi her halinden belli olur. Seven kişi sevdiğine kötü davranamaz. Onun kötü taraflarını negatif istikamette yorumlamamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki etrafındaki insanların hepsi sevmeyi bilenler değildir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Herkes Allah'a ulaşan yolun başkalarından farklı bir noktasındadır. Her an bu nokta değişir. Bir insan ya Allah yolunda devamlı terakki eder, yükselir, mutluluğa giderek artar ya da şeytanın yolunda devamlı daha kötü, daha kötü, daha kötü bir insan olur. Ve o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öfkelidir. Her an patlamaya hazır bir yanardağ gibidir. Başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranmaktadır. Her an yaptığı kötülüklerin hesabını başka başka kişilere öder. Bu ödemesi onun intikam hislerini daha çok tahrik eder ve insanlardan intikam alır. Her intikam yeni bir kötülüğün işlenmesidir. Arkasından huzursuzluğu davet eder. Her başka insana yapılan iyilik, o iyiliği yapanın daha fazla mutlu olmasını temin ettiği gibi, kendisine iyilik yapılan kişi de bu iyilikten mutluluk duyar. İhtiyacı olan bir şeyi birisine vermeniz, ona teslim etmeniz halinde o kişi mutluluk duyar çünkü bir ihtiyacı giderilmiştir. İşte bunu yapan, onun ihtiyacını gideren kişi o parayı verdikten sonra ne hissediyor? Bu o kişinin Allah katındaki değerini belirtir. Veren el daima alan elden üstündür. Veren elin sahibi her zaman mutludur. Hep verir. Ama bir büyük hakikati de keşfetmiştir. Allah Teala belki o noktada o kişinin nefsani bir tarafı varsa onu da tedavi etmektedir. Neyle? Kim başkasına bir şeyler verirse karşılıksız, hayretle şunu görecektir. Verdiğinden çok daha fazlasını Allah Teala o kişiye hiç beklemediği yerlerden tekrar iade eder. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın kanunudur. Kim başkaları için yaşarsa,
hayatını başkalarına adarsa, onlar için var olursa, yaşantısını başka insanların mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. O sadece başkalarını mutlu etmeye çalışır ama aslında mutlu olan, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan odur. Çünkü huzursuzluk duyabileceği bir olaya asla sebebiyet vermez. O hep başkalarını sever. Her an başkalarına bir güzel davranışta bulunabilmek ihtiyacının sahibidir. İhtiyaç sahiplerine verir elindekini. Vermek onun için bir mutluluktur. Bu insanın bir de son söylediğimiz olayı yaşadığını düşünürseniz, yani verdiği takdirde Allah-u Teala'nın kendisine daha çok, çok daha fazla verdiğinden çok daha fazlasını verdiğini gördüğü zaman kişi Allah'a olan sevgisi hayranlığa dönüşür. Ve daha çok verir. Allah-u Teala da ona daha çoğa göre çok verir. Böylece bitmeyen, tükenmeyen bir verişin karşılığı bitmeyen, tükenmeyen ve verdiğinin kat katını Allah-u Teala'nın kendisine geri vermesidir. Her güzellik başka bir güzellikle noktalanır. Her çirkinliğin arkasında ise Allah'ın sadece cezası vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer öyle yaparsanız Allah'ın size verdiklerini aslında başkaları için kullanmanız lazım geldiğini idrak ederseniz, o zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Peki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle düşünmeyen bir insana elindekini ver, başka insanları mutlu et, ver ne kaybedersin diye sorduğunuz zaman ne mi kaybederim diyecek, elimdeki parayı kaybederim. Ben onu kendi ihtiyacımı harcayacakken gidip başkasına verirsem kendim açıkta kalırım. Kalmazsın. Allah-u Teala'nın hiç beklemediğin yerlerden sana para gönderdiğini göreceksin. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, neden denemiyorsunuz? Bir deneyin. Yaşadığınız zaman belki inanamayacaksınız ama bir defa daha deneyin, aynı şeyi göreceksiniz. Allah-u Teala'nın size aynen geri verdiğini görmeyeceksiniz. Kat kat geri verdiğini göreceksiniz. Nereden geldiğini anlamayacaksınız. Ama gelecek. Eğer veriyorsanız, sözüme lütfen dikkat edin. Geri almak kaydıyla değil, karşılıksız veriyorsanız, onun karşılığını Allah-u Teala kat kat eder. Öyleyse mutluluk sevgili kardeşlerim, kapınızı çalıyor. Hadi açın kapıları. İnsanlara onların ihtiyacı olan şeyleri verin. Verin ki Allah Teala size kat kat versin. Allah Teala'nın hepinize kat kat bütün güzellikleri ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruh adlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz toplumdaki şiddetin Kur'an'daki formülleri. Her zaman olduğu gibi bu konuyla ilgili suallerimize muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran hocamız inşallah Kur'an-ı Kerim ayetlere cevap verecek ve bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamdülillah şükür ederiz. Sen de iyisin inşallah.
0: Hamdülillah şükür ederiz. Muhterem hocam 2015 yılında yaklaşık 1543 kişi öldürülmüş. Yani günde 4 kişiye denk geliyor. Cezaevleri dolmuş durumda. Hatta bazı cezaevlerinde sırayla yatar duruma gelmişler. Ve yöneticiler bu konuda formül arıyorlarmış. Bu konuların çözümü nasıl olur muhterem hocam? Ne yorumlarsın inşallah?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Rabbimiz bizleri Kur'an'ın lafzı ve yedi ruhu programında birlikte kıldı, bir araya getirdi. Evet, toplumun bu şiddet sarmalı içerisine girmesinin arkasında insanın nefsi var. İnsanı yaratan Allah-u Teala'dır. Ve yaratılışta bizi nelerle mücehiz kılmış hemen slaytımızda yakından görebiliriz. Hepimiz bu zahiri alemde yaşıyoruz. Zahiri alemdeki fizik bedenimizi Allah-u Teala halk etmiş. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Bir tanesi Allah'ın zatından üfürülen ruh, diğeri de berzah alemine ait olan bir nefs. Şiddetin kaynağı nefsimizdir. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu cinayetlerin işlenme sebebinde nefsin afetleri söz konusu. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, iptilalar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere tam 19 tane hastalık söz konusu. Eğer günde 4 kişi cinayete kurban gidiyorsa ve eğer hapishaneler dolmuşsa onun tek sebebinin insanın fizik ötesi yapısının bilinmemesi sebebiyledir. Her şeyden evvel bizi bu şiddet sarmalından kurtaracak, herkesin birbiriyle el ele gönül gönüle beraberce saadeti yaşadığı bir hayat Allah'ın yardımıyla mümkündür. Hepimizi yoktan var eden Allah-u Teala'dır. Ve Allah-u Teala'nın 14 asır evvel bugün içinde bulunduğumuz şiddet sarmalının çok ötesinde cahiliye döneminde de aynı olaylar hakimdi. İnsanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. İnsanlar birbirlerini soyuyorlardı. İnsanlar alabildiğine kan davası içerisinde devamlı birbirlerini öldürüyorlardı. Ama bu negatif şartları asr-ı saadet standardına çeviren Allah Teala iki tane kaynakla bunu yapıyor. Bir, katından alemlere rahmet olarak gönderdiği iki can serveri Peygamber Efendimiz. İki, onunla birlikte reçete olarak saadet davetesi, saadet reçetesi ve saadet garantisi olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir tek harfi bile değişmeksizin elimizde var. Ve Resulullah'ın varisi, alemlere rahmet olarak gönderilen onun varisi, alemlere hidayet olarak vazife gören devrin imamı da bizimle beraber. Öyleyse bu toplumda mevcut olan cinayet sarmalını 14 asır evvel Allah Resulü nasıl asr-ı saadete çevirdiyse, dönüştürdüyse bugün biz de aynı şeyi yapabiliriz. Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu durumdadırlar. Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın dostu durumdadırlar. Ve şeytanın kulu, şeytanın dostu olan insanlar arasında kesinlikle nefsin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefret var. Düşmanlık var. Öyleyse kin ve nefret ve düşmanlıkla beraber olan insanların birbirlerine olan tesirleri negatif ve sonu cinayetle elbette noktalanacak. Ama bu kin ve düşmanlığı, kin ve nefreti sevgiye, düşmanlığı dostluğa çevirebiliriz. Nasıl olacak bu iş? İşte reçeteyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de izah etmiş. Düşmanlığı dostluğa çevirebilmek başkaları için yaşamaktan geçiyor. Kin ve nefreti de sevgiye çevirebilmek mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın kuludur. Kim Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi değilse o kesinlikle şeytanın dostudur. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kuludur. Kim 12 tane ihsanla mürşidine tabi olursa o da Allah'ın dostudur. İşte Allah'ın kulu, Allah'ın dostlarını Allah-u Teala nefsin manevi kalbinde onları şiddete sürükleyecek olan afetleri evvela kontrol altına alıyor. Daha sonra tamamen verdiği reçete, zikirle temizlemek suretiyle onları birbirine el ele, gönül gönüle en üst seviyede huzur ve mutluluğu yaşayabilecek bir hayata vasıl kılıyor. Öyleyse bu cinayetlerin üstesinden gelmek mümkün. Bugüne kadar niye gelinemedi? Çünkü bugüne kadar gelinmemesinin arkasında insanlar sadece insanı fizik bedenden ibaret bir varlık olarak düşünüyor. Ve sanki bütün bu suçu işleyen fizik beden, dolayısıyla biz bu fizik bedeni ne kadar tutuklasak, ne kadar hapishanenin arkasına atarsak, ne kadar ona hayatı dar edersek, o kadar güvenlikli bir yaşama sahip oluruz düşüncesi tamamen %100 yanlış. Bizi şiddete sürükleyen altyapıdaki nefsi ıslah etmedikçe hiçbir zaman bu problemin üstesinden gelmemiz mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunun reçetesini veriyor ve çok basittir. Sadece bir dilek. Sadece bir dilek, geri kalanını Allah-u Teala bize teslim ediyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yapılan araştırmalarda cinayet işlemelerinin nedeni, sebepleri içki, kumar, trafik, aile şiddeti, namus gibi meselelerden dolayı işlendiği söyleniyor. Bu içki, kumar, trafik vesaire konular cinayet işlemek için yeterli sebep midir Muhterem Hocam?
1: Aslında Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buna neşter vurmuş durumda. Maide suresinin 90 ve 91. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Ya eyyühellezine aminu, ey Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kumar, daha doğrusu içki, kumar, puta tapmak, fal otları size yasaklandı. Bundan iştinab edin, böylece felaha ulaşırsınız. Öyleyse bu şiddet sarmalından herkesin kendisini kurtarması mümkün mü? Elbette, bir dilek. فَاَجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Niye? La şeytanın pis amelidir diyor. Şimdi madde 90'ın altına Zümer 17'yi ekleyelim. 14 asıl evvel bu madde 90'da belirtilen negatif şartlardan cahiliye dönemini yaşayan bedeviler, yani cahiliye dönemindeki bedeviler içki içiyorlar mıydı?
0: Evet.
1: Hem de nasıl? İçki yasaklandığı zaman Mekke'nin sokakları aylarca içki kokusundan temizlenemedi. Kumar oynuyorlar mıydı? Alabildiğine. Puta tapıyorlar mıydı? Evet. Fal oklarıyla istikamet tayin yapıyor muydu? Evet. Bütün bu negatif şartlar o dönemde de geçerliydi. Ama Zümer 17'de Allah-u Teala bu şeytanın pis ameli olan negatif şeylerden kurtulmayı Zümer 17'de Allah bir dileğe bağlamış. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Şeytana kul olmaktan iştinab eden. Ama neyle iştinab ediyor? اَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse her şeyden evvel kendimizi ilk etapta şeytana kul olmaktan kurtarmak durumundayız. Çünkü şeytan dıştan 19 afette %100 tesir ediyor. Ve %100 şeytanın tesir ettiği bu afetler hüküm ferma ise biz devamlı şeytanın tesiri altında birbirimize düşmanlık ediyoruz. Şimdi şeytan eğer duruma, yani kişi şeytanın kulu ise, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bakın şeytan o kişi üzerinde ne yapıyor? İnne meyrudu şeytanu. Şeytan en yuqa beynekum el adavete vel bagda. Şeytan insanları bu Maide 90'da sayılan nesnelerle birbirine düşman ediyor. Birbirinden kin ve nefretle uzaklaşmasını sağlıyor. Ama iblis sadece bunu yapmıyor. Aynı zamanda insan için kurtuluş yolu olan zikri ve namazdan da alıkoyuyor. Yani demek ki evet, başlangıç noktasında şeytanın pis ameli olan bunlar var. O zaman bunlar varsa iblis bunlarla ne yapıyor? Eğer şeytanın kuluysak o zaman şeytan kullarını birbirine düşman ediyor. Birbirlerine kin ve nefretle saldırmalarını sağlıyor. Şeytanın kuluysa o şeytanın kulunu da kendi kulu olarak tutmak için bir başka gayreti ne? Zikirden ve namazdan alıkoymak. Ve yusaddikum an zikrillahi ve anis salat. Yani zikirden ve namazdan alıkoymayı sağlıyor. İşte bu şiddet sarmalını oluşturan kaynak nefsimiz ve bu nefsi kullanan iblisten mutlaka Allah'ın reçetesiyle kurtulmamız lazım. Kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. 14 asır evvel Zümer 17'ye göre sahabe ne yapmış? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala da Rahim esmasıyla tecelli etmiş ve Rahim esmasıyla tecelli etti bu insanlara. Bu Allah'ın reçetesini bize tatbik edecek olan Allah'ın tayin ettiği doktora göndermiş bizi. Allah'ın mürşidi. Rahim esması ile tecelli 5. basamakta bizi şeytana kul olmakta tutan baş gözümüzdeki engeli hicab-ı mestureyi alıyor. Basar hassası üzerindeki şahvat adlı perdeyi alıyor. Ve biz Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği doktoru doktor olarak görüyoruz. Mürşidi mürşit olarak görüyoruz. Onu diğer insanlardan ayırt ediyoruz. Niçin ayırt ediyoruz? Çünkü o Allah tarafından Kur'an reçetesini bize öğretecek, tatbik edecek, şifaya kavuşturacak olandır. Onu fark ediyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor Allah Teala, semi azasını açıyor ve biz bizim için nefs hastalıkların doktoru olan doktorun sözlerini anlamaya başlıyoruz. Arkasından kendimize mal ediyoruz, yani tatbikata geçiyoruz. İşte bu üç olay bizi yedi furkanın sahibi kılıyor ki yedi furkanın sahibi olan kişi kimdir? O kendisini şeytana kul olmaktan kurtarmış, Allah'a kul etmiştir. Ama yetmez. İblis ne diyordu? İblis, biz birbirimize düşman olmaktan kurtulmak sadece Allah'a kul olmak değil. Aynı zamanda İblis ne yapıyor? Bizi zikirden ve namazdan alıkoyuyor. İşte o zikirden ve namaza ulaştıracak olan formülü de bize veriyor. Bizi yedi tane kalp şartının sahibi kılıyor. Kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe giden nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başlıyor. Bu zikir o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. O zaman zikre de başlıyoruz, namaza da başlıyoruz. Zikir de devreye giriyor, namaz da devreye giriyor. O zaman zikir ve namaz devreye girince biz aynı zamanda şeytana kul olmaktan kurtulmuşuz. Aynı zamanda şeytana dost olmaktan da kurtulmuşuz. Şeytana kul olmaktan kurtulan kişi Allah'a kul oluyor. Şeytana dost olmaktan kurtulan kişi Allah'a dost oluyor. Ve Allah kulunu, Allah dostunu zulmetten nura çıkartıyor. Çok kısa bir süre içerisinde. Bu ne manaya geliyor? Bu evvelden bizi birbirimize düşman eden, düşman olan şeytanın etki alanını 151 daraltıyor. Evet. Bu evvelden birbirimize düşman olmayı sağlayan nefsimizin afetlerinin %51 oranında azalmasını sağlıyor ki bu nefsin kontrol altına almasıdır. O zaman insanların birbirine saldırmalarını önleyebilmek için sadece bir dilek lazım. Sadece bir dilek. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi o cinayete sebep olan nesnelerin başında para geliyor. Arkasından aile içi şiddet geliyor. Arkasından hüsumet, düşmanlık geliyor. Arkasından işte bunlar. Bütün bu nedenler işte bu saydığın muhtevanın içerisinde yer alıyor. Eğer kişi Allah Teala'nın reçetesini göz önüne alıp söylediğimiz tarzda hayatına tatbik ederse çok kısa bir süre içerisinde insanlar dinde kardeş oluyorlar. Dinde kardeş olan bir insan herhalde kardeşine bu kötülüğü yapmaz. Arkasından ne olması lazım? Aslında arkasından en üst seviyede Allah'a dost olmak geliyor inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, cinayetlerin en çok arttığı bölge aile durum. Ailede yani kadınların öldürülmesi. Kur'an-ı Kerim aileye nasıl bakıyor? Bir insan, bir erkek kadınına söz geçirmek için kadınına şiddet uygulaması gerekir mi? Böyle bir şey var mı Kur'an'da muhterem hocam?
1: Şimdi söz geçirtme olayı değil. Herkesin Allah'ın kendilerine, birbirlerine karşı ve Allah'a karşı verdiği vazifeler vardı. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman en çok şiddetten müzdarip olan kadınlardır, çocuklardır ve ihtiyar adamlardır. Nitekim Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Katından bir veli, katından bize bir yardımcı kıl diyen zayıf, aciz erkekler ve kadınlar ve çocuklar için. Demek ki dikkatle bakın, aciz içinde olan erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmak. Bir insanın kendisi için savaşması söz konusu, bir insanın zulme karşı savaşması söz konusu. Çünkü toplumda zulüm var ise bundan en çok muzdarip olan kadınlardır, çocuklardır ve aciz erkekler, ihtiyarlardır. O zaman bunlar Allah'a talepte bulunuyorlar. Ya Rabbim, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar diye talepte bulunuyorlar. Ama bir şey daha istiyorlar. Allah'tan bu talepte bulununca ne istiyorlar? Bize katından bir veli, bize katından bir yardımcı. Yani bu kişiler zayıf kadınlar, zayıf erkek, yani aciz erkekler ve çocuklar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ulaşmayı diliyorlar ve Allah'tan kendi mürşitlerini istiyorlar. Öyleyse başlangıç noktasında bu insanlar dıştan, çevrelerinden zulüm görüyorlar mı? Evet, bu ayet-i kerimede böyle. O zaman elbette biz bunlar için o cihadı yapmakla vazifeliyiz. Yani niçin diyor savaşmıyorsunuz? Allah'ın bize verdiği görev ne? Bize verdiği görev toplumu teşkil eden kadınlar, aciz erkekler ve çocuklar için kesinlikle savaşmak. Bu savaşın arkasında ne var? Onları mutlu etmek var. Yani kadını mutlu etmek var, aciz erkeği mutlu etmek var ve çocukları mutlu bir hayatı yaşattırmak var. Ama bu neyle oluyor? Bizim cehdimizle. Öyleyse toplumda böyle bir durum söz konusu olduğu zaman mutlak surette cehdimizin bunların zulümden kurtulması içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Sahabe sual soruyor. Mazluma yardım etmek anladık. Zalime yardım etmek nasıl olur? Mazluma yardım etmek sabrı gerektiriyor. Zalime yardım etmek onun zulmünü azaltmayı gerektiriyor. Şimdi zalime nasıl yardım ediliyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye göndeririz. Resul Allah'ın katından gelen bir veli, Allah'ın katından gelen bir nesir mi? Evet. Evet. Resulü gönderiyor Allah-u Teala. Talepte bulunuyor. Nisa 75 ile Nisa 64. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefse ne zulmedenler. Yani o zulme. Eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, o zaman Allah-u Teala onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse zalime yardım, burada onları Allah'a davet etmek, onların da tövbelerini sağlamak, Allah'a dost kılmakla mümkündür. Onlar bilmiyorlar. Bilseler zaten bunu yapmazlar. O zaman görüyorsunuz ki Nisa 75'te Allah'tan istedikleri şey ne? Allah'tan istedikleri Allah'ın Resulü. Yani zayıf erkekler, zayıf kadınlar ve çocuklar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler ve bunlar Allah'ın katından mürşit istiyorlar, Resul istiyorlar. Bize gönder ki bizi bu zalimlerden kurtarsın. Gerçekten Resul geldiği zaman onları o zulümden kurtarır mı? Evet, zulmedenler eğer daveti kabul ederlerse, tövbe ederlerse o zaman o yapılanların hepsi sevaba çevriliyor ve onlar da onları zulme sürükleyen nefsi ne yapıyorlar? Tezkiye ve tasfiye etmeye başlıyorlar. Reçete gayet açık ortada. Ama şimdi gelen kişi, bugün bu noktada vazifeli olanlar kendileri bilmedikleri gibi böyle bir reçeteyi de tatbikata koymayı hiç düşünmüyorlar. Öyle olunca birinin eli diğerinin cebinde, herkes birbirine el yordamıyla saldırıyor, sağırlar, dilsizler, yani körler ve sağırlar birbirlerine ağırlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, konumuzla ilgili sokak röportajı yaptık. Müsaadenizle
1: İnşallah.
2: İzleyelim. Araştırmaya göre günde 4 kişi cinayetten hayatını kaybediyor.
3: Evet.
2: Toplumu saran bu şiddet dalgasının sebebi sizce nedir?
3: Toplumu saran şiddet dalgasının sebebi insanların psikolojik durumları, sosyal medya, bir de insanların çalışmadan zengin olmak peşindeki hırsları.
4: İşsizlik en büyük problem. Vatandaşların gerginliği, ekonomik olaylar.
5: Eşitlik yok. Herkes onda görüyor, bende yok. Niye? Yani insanlar hep hırs, bir hırs dünyada, bir kazanma hırsı.
6: Kur'an'daki şeriatlardan birçoğu değildi. Hani birkaç tanesi en azından uygulansaydı şu an yine bu şekilde olmayacağını düşünüyordum.
1: Herhangi işçiler arasında bir sıkıntı çıktığını düşünün. Kim sorumludur? Bence patron sorumludur. Neden? Çünkü oranın disiplinini, oranın şeyini sağlamadığı içindir.
7: Önemli olan insanların gelir düzeyi aslında. Gelir düzeyi iyi olduğu zaman insanlarda o da akabinde mutluluk getiriyor, ama bu da yanlış.
2: Toplumun ıslah olması için sizce nasıl bir sistem gerekiyor?
4: Adil bir düzen olması gerekiyor.
8: Dinin düzgün anlatılması lazım.
2: Kur'an-ı Kerim'de diyor ki dünya barışının bir tek yolu var. Bütün insanların kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu gerçekleşebilir mi?
4: Bence bu dünyada olmaz. Ahirette. İnsanların topluca barışması.
9: Dünya barışı adaletle ancak olur. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor, kendine istediğini başkasına da isteyeceksin.
2: Kalpten herkesin Allah'a yönelmesi, onu istemesi.
3: O zaten var ama bizim genel şeyimizde, kitabımızda, bizim dinimizde o zaten var.
2: Biz şu an yaşıyor muyuz onu?
7: Yani o kişiye göre değişir de ben yaşadığımı düşünüyorum yani en azından. Yani her Müslüman gibi elhamdülillah.
2: Allah irşatla vazifeli insanlar görevli kıldığını söylüyor. Hı. Yani mürşitler.
3: Bugün de var, günümüzde de var yani. Ya biz göremiyoruz ya da göstermiyorlar.
4: Ben inanmak istemem, ben inanmam. Hı hı. Ama inananlar var. Çevremde, yani çevremdeki insanlardan biliyorum. Ne bileyim şimdi, bir Allah'ın, Cenab-ı Allah'tan beklenen şeyler, beklentiler onlardan bekleniyor çünkü, isteniliyor. Böyle bir şey olması mümkün mü?
2: Yunus Emre, Mevlana gibi insanları bulabilseydik, hı, dinimizi onlardan öğrenseydik, toplumda bu şiddet olur muydu?
4: Asla. Olmazdı bence. Yani kardeşliği onlar getirmiştir ki, yani dünyaya, yeryüzüne, kainata.
10: Mesela illaki bir şahıs üzerinden, bir kişi üzerinden bakmamamız gerekiyor. Ama zaten kitaplarda her şeyi yazıyor.
2: Osmanlı Yükseliş Devri'nde suç unsuru sıfıra yakınmış.
4: Evet.
2: Bunu nasıl sağlamış olabilirler?
4: Kimsenin ihtiyacı yokmuş hırsızlık yapmaya. Herkes yeterince aç kalmıyormuş.
3: O zaman alimler daha çokmuş Osmanlı zamanında. Bir de sanırım suç işlendiği zaman cezasının biraz daha ağır olduğunu düşünüyorum.
2: Sahabe cahiliye devrinde birbirlerine can düşmanıymışlar. Sonra Peygamber Efendimiz'e tabi oluyorlar. Birbirlerinin can dostu oluyorlar. Biz de Kur'an elimizde. Biz ne

0: Sebebi bu mudur muhtemelen?
1: Dolaylı olarak elbette var. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi hırstır. Hırs, bir insanda hüküm ferma ise sahip olduğu hiçbir şeyi yeterli görmeyecektir. Halk arasında açgözlülük diye bir tabir vardır. Dolayısıyla herkes sahip olduklarıyla yetinmiyor. Halbuki Allah-u Teala herkesten haberdar. Önemli olan herkesin sahip olduğuyla yetinme noktasına gelmesi gerekir. Bu mümkün mü? Elbette. İşte az evvel söylediğimiz gibi kişi Allah'a ulaşmayı kalben diler, mürşidine tabi olursa bizi bu açlığa sürükleyen hırs afetini zikirle kontrol altına alabiliriz. Nefsin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle 7 kalemde kontrol altına alması var. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi teskiye. Şimdi bizi bu şiddete sürükleyen nefs ise ve dominant olan da hırs afeti ise, o zaman zikretmeye başladığımız an nefsi emmareyi nefsimizin manevi kalbindeki zikirle %7 fazıl birikimi söz konusu olduğu zaman geçiyoruz. Zikrimizi arttırarak nefsi levame %14 zikirle, nefsi mülheme %21.000 ve nefsi mutmaine %30'luk bir nur kalbimize ulaştığı zaman bir şeyin farkına varıyoruz. O güne kadar sahip olduğumuz hiçbir şey yeterli görmeyen biz diyoruz ki ya Rabbim, iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin azardın. Yani fazla mal göz çıkartmaz olayı tam tersi. Fazla mal gerçekten göz çıkartıyor. Azgınlaştırıyor kişiyi, o noktaya ulaştırıyor. Öyleyse her halükarda olması gereken şey ne? Olması gereken şey zikirle kalbimizdeki nuru arttırabilmek. %30'luk nura ulaştığımız zaman sahip olduğumuz şeylerin bizim için optimal olduğunu farkına varıyoruz. O zaman da hırs afetinin tesiri altında haram helal demeden etrafımıza saldırmıyoruz. O zaman hiçbir zaman başkasında gözümüz olmuyor. Evet, Allah-u Teala ona güzel bir şeyler vermiştir. Ve biz ondan istemek yerine Allah'tan istiyoruz. Ya Rabbim, şu komşumuzda güzel bir şey vermişsin. Onun için mübarek olsun. Ama bizi de ver, biz bunu senden istiyoruz. Halbuki hırs afetini kontrol altına almayan kişi bu isteğini tatmin etme noktasında kime saldırıyor? Çevresindeki insanlara saldırıyor. İşte bütün problem buradan kaynaklanıyor. Halbuki Allah-u Teala formülleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Çözüm çok basit. Evet, para hırsı içerisinde devamlı sarhoş gezen bir insanın bu sarhoşluktan kurtulması mümkün mü? Çok mümkün. Kalbine ulaşmayı dileyip 12 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman hemen arkasından zikirle çok kısa bir süre içerisinde o hırs afeti kontrol altına alınıyor ki o kişi diyor ki ya Rabbim, iyi ki daha fazlasını vermedin. Bakın, iyi ki daha fazlasını vermedin. Demek ki sahip olduklarımızı bize veren Allah-u Teala'dır. Kullar değil. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Öyleyse bir, bize fazlasının verilmesi halinde azgınlaşacağımız, eksik verilmesi halinde de isyan edeceğimiz bir dengesizlik hali söz konusu. Denge hali optimal olan, bizi mutluluğa ulaştıracak olan Allah'ın verdiği reçeteyi, ölçüyü yeterli görmek ve onu sağlamakla mümkündür. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz şiddetin sebebi nedir diye sorduğumuzda medya ve sosyal diziler olduğunu söyledi. Bu dizilerle medya kendimize ve çocuklarımıza zarar veriyor dedi. Medya ve sosyal medyadan ve dizilerden kendimizi ve çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?
1: Gerçekten doğru. Davranış biçimi dediğimiz Allah'ın istediği halak zihin değişikliğiyle mümkündür. Ama medya ve neydi başka?
0: Sosyal medya ve de diziler.
1: Sosyal medya ve diziler devamlı bize ulaştırdıkları negatif dalgalarla zihnimizin altyapısı

0: negatif istikamette değiştiriyorlar. İnsan sosyal bir varlıktır. Birlikte insanlarla, başka insanlarla birlikte yaşar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki El meru ala dini halili, kişi arkadaşın dini üzeredir. Şimdi siz devamlı Allah-u Teala'nın sizin için tayin ettiği bir mürşitle, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi birisiyle beraber zamanınızı geçiriyorsunuz. Bir de öyle birisi yok. O Yunus Emre, Mevlana gibi sosyal medya ve diziler var. Şimdi Yunus Emre, Mevlana ile beraber olsaydınız devamlı ondan alacağınız nasihatlerle, örnek davranışlarla zihniniz pozitif istikamete değişecekti. Bunun neticesi olan güzel ahlakı sergileyecektiniz. Ama tam tersi, eğer o yoksa, vallahi dostu yanınızda beraber değilse ve devamlı dizilerle, sosyal medyayla negatif dalgalar size ulaştırılıyorsa, o zaman zihninizin pozitif istikamete değişimi yere zihniniz negatif istikamete değişiyor ve insanlar bir daha saldırganlaşıyor. Dolayısıyla etkisi yok mudur? Kesinlikle var. Yani bir insanı doğru düşünme noktasına ulaştırabilmek için evvela bir zihin değişikliğine ihtiyaç var. O kişinin bunun pozitif, bunun negatif olduğuna karar vermesi gerekir. Bu dizilerle, bu şeylerle devamlı negatif bir negatif şua altındayız. Yani devamlı bize o dizilerden, o sosyal medyadan insanların Kur'an'a muhalif olan negatif dalgaları bize ulaşıyor. Bu da bizim zihin altyapımızı allak bullak ediyor. Halbuki Allah-u Teala'nın bizden istediği doğru düşünme alışkanlığı. Davranış biçimleri doğru düşünme alışkanlığının bir neticesidir. Siz eğer yanlış düşüncenin sahibiyseniz, zanda bulunuyorsanız, o zaman yanı başınızdaki kişiyle kavga edeceksiniz. Ama siz pozitif düşünüyorsanız, ya ben mutlu olmak istiyorum, mutlu olmam benim bu kişiye yardım etmemle mümkündür. Çünkü ben ona ne kadar mutluluk verirsem, ben kendim mutlu olacağım. O zaman bindiğim dalı niye kesiyorum, niye karşı tarafa saldırganlaşıyorum diye bu kararın sahibi olduğunuz an, o zaman çözümler peş peşe geliyor. Ama eğer siz bunun farkında değilseniz, ki beyinle ilgili 4 tane temel dalga var işte. Alfa dalgası, beta, delta ve bilmem ne. Bunlar hepsi ayrı ayrı beyin üzerinde fonksiyonlar eda ediyor. Devamlı çevreden bu negatif dalgaları ulaştırdığınız an, beyni onun tesiri altına aldığınız an, negatif zihin değişikliği sizi negatif davranış biçimlerine götürüyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bu taraf hocam, yetkililer, idareciler bu şiddetin sona ermesi için ne gibi bir formül uygulamalı lazım? Ne yapmaları lazım muhterem hocam?
0: Şiddetin kaynağı olan nefsin ıslah edilmesi lazım. Yani cezai tedbirlerle hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Kur'an-ı Kerim'i ele alırsanız, Kur'an-ı Kerim'de cezai müeydeler kime tatbik ediliyor? Kimler için ceza yok? Müminler için hiçbir ceza yok. Bakalım, bak, ben hemen göstermek istiyorum. Müminin suresinin 1 ve 8. ayetleri peş peşe sıralayın. Bakın Allah ne diyor. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُ Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Demek ki mümin de sadece dilden ben müminim, Allah'a inanıyorum diye ikna değil, huşu sahipleri, yani zikre ve namaz kılan insanlar. Bir kere müminler felaha uğraşanlardır. Onlar namazlarında huşu için namaz kılıyorlar ve zikrediyorlar. Huşu bunun neticesidir. وَالَّذ۪ينَ عَنَ اللَّغْوِ مُؤْمِنُونَ مُرِدُونَ İşte onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Az önce sosyal medya ve diziler dedik ya, eğer bu sosyal medya ve diziler kişinin zihin değişikliğinde negatif istikamete bir tesir sahibiyse, o zaman kişinin ne yapması lazım? Kendini koruması lazım. وَالَّذ۪ينَ لِزَكَاتٍ فَاِلُونَ Şimdi kişi para hırsı içerisinde haram helal demeden saldırıyor. Bu onu mutlu edebilir mi? Hayır. Parasal yönden bir tatmine ulaşabilmesi neye bağlı? Zekat vermesine bağlı. Allah-u Teala önlem alıyor. Zekatını vereceksin diyor. Arkasından وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَفْرُجُمْ حَافِزُونَ Bir de cinsel tacizler var galiba. Sebeplerden bir tanesi de bu.
1: Evet.
0: Cinsel tacizler. Burada Allah-u Teala yine önlem almış. Müminse diyor وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَفْرُجُمْ حَافِزُونَ Onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Erkekler ve hanımlar içinde. Her iki tarafta. kendisini koruyacak bu noktada. Müminin altı, zevcelerine ve ellerinin altında sahip oldukları cariyelere karşı davranışları hariç. Bir zevce evlenmiştir, mehrini vermiştir. Bir de o evde çalıştırmakta olduğu bir cariye sistemi var. Varsa onlar hariç. O takdirde muhakkak ki onlar lev edilmiş, kınanmış değildirler. Yani zevceleriyle beraberlikleri, cariyeleriyle Allah'ın helal ettiği noktada beraberliklerinde bir problem yok. Müminin yedi. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse, yani zevcesinin, cariyesinin dışında bir şey isterse, o takdirde onlar haddi aşanlardır. Şimdi cinsel tacizlerin arkasında ne var? Haddi aşmak var. Allah'ın bu emrini yerine getirmemek var. Arkasından ne geliyor? Müminin 8. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِي اَمَانَاتِ مُعَاتِمْ رَهُونَ Bakın gayet ne kadar muhteşem. Onlar ahitlerine ve emanetlerine riayet edenlerdir. Öyleyse reçete Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i bizim hayatımıza tatbik etmeyi sağlayan Allah'ın tayin ettiği mürşitler, doktorlar. Mesela kişiye sormuş işte o neydi az evvelki şeyde? Sokak röportajlarında sorulmuş. Mürşit gerekli mi? Hayır, ne münasebe diyor. Kullarla arasına kilitinde giremez. İkinci sualda Yunus Emre'den dinini öğrensen, Mevla'dan dinini öğrensen bugünkü şeyler olur mu? Hayır diyor, olmaz diyor. Yani insanlar ağızlarından çıkan sözler kulakları işitmiyor halde. Yani bir böyle bir mürşide gerek yok diyor. Ama bir Mevlana, bir Yunus Emre yanımda olsa, onlar sevgiyi dünya üretmişler. Böyle bir şey olsa zaten problem olmaz diyor. Öyleyse burada asıl olan Allah'ın reçetesi Kur'an-ı Kerim. Ama bu reçeteyi hayatımıza tatbik eden bir Allah'ın mürşidi gerekli. Bizi yoktan var eden Allah'tır. Bizler için Allah-u Teala sadece mutluluğu olmamızı istiyor. Mutluluğun da reçetesi iki kaynak. İşte iki can serveri Peygamber Efendimiz son veda hutbesinde size iki emanet bırakıyorum. Birincisi ikincisinden büyüktür. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Öyleyse bütün insanoğlunun mutluluk reçeteleri nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunu hayatımıza tatbik eden doktor Allah'ın, Resulullah'ın varisi olan bir ehl-i beyte bizim ihtiyacımız var. Neyle ulaşırız? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah'a ulaşmayı dilemek bize bu dünya hayatını cehennemken cennete çeviren bir yapı içerisinde. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz dünya barışı adaletle olur. Kendilerinin istediğini başkası için de istemekle olur dedi. Kur'an-ı Kerim adaleti nasıl anlatıyor Muhterem
0: Hocam? Gerçekten adaletle olur. Ama adaleti yerine getirenler olması lazım. İşte Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesini söyledik. O zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen onlar için mağfiret dileseydin. Yani zulmeden kişi günahı için mağfiret talebinde bulunuyor, tövbe ediyor ve günahlı sevaba çevriliyor. Ama Nisa 65, o tövbe eden kişi için artık Resul'le arasında bir ilişki başlıyor. Ve diyor ki Nisa 65'te, hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyette Allah'a teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. İşte adalet, kişi mürşidine ulaşıyor ve adalet olayı başlıyor. Tamam, adaletsizlik güzel ama bu adaletin yeryüzündeki temsilcisi olan Allah'ın vazifeleri var. Nitekim Nisa 64, Nisa 65 ve Nur 51. Nur 51'de böylesi ihtilaf noktasında ne diyor? Müminler ise eğer kalbine iman yazılmışsa. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Onlar Allah ve Resulüne bir ihtilaf noktasında Allah ve Resulüne çağırdıkları zaman لِيَحْكَمُوا بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمَيْنَ وَاتَانَ İşittik ve itaat ettik. Derhal adalet yerine geliyor. Şimdi bunlar hepsi reçete Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Onu tatbik edersek sonuçlara ulaşıyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize Allah'a ulaşma dileğinden bahsettik. O da elhamdülillah Müslümanız, hep diliyoruz zaten dedi. Allah'a ulaşma dileğinin farkında değiller. Dileyip dilemediğini bir insan nasıl anlar Muhterem Hocam?
0: Bir kere her şeyden evvel bir mürşidin daveti gerekli. Yani Yunus Emre çok güzel bir tespitte bulunuyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan Aktan Karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani mürşit ve Kur'an yoksa mutlu olmak, saadeti yaşamak, kavgadan beri olmak, cinayetlerden tamamen uzak olmak mümkün değil. Kadılar, müfteler, yani bin kez okuysan Aktan Karayı. Tamam kitaplar yazılmış ve insanlar ilimlerini kitaplardan alıyor. Mesela şu anda toplumun güvenliğini sağlayan insanlara sorsanız hepsi ilimlerini kitaplardan almışlar. Ama o kitaplar şifa reçetesi mi? Hayır işte. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Öyleyse toplumda şiddeti önlemenin, şiddet sarmalından kurtulmanın, herkesin el ele, gönül gönüle bir dost olmanın olmasa olmaz reçetesi Allah'ın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik eden, öğrenen ve öğreten olan Allah'ın tayinli bir doktor mutlaka şart. Mürşitler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Bizi de bu şiddete sürükleyen yegane kaynak nefsimizdir. Bunlar var olduğu süre içerisinde biz ancak huzur ve mutluluğu yaşayabiliriz. 14 asır evvel Kur'an'la ve Resulullah'ın öğretisiyle asr-ı saadet yaşandı. Bugün yine Kur'an elimizde. Onun varisi olan Allah'ın tayin ettiği mürşitle bir kere daha asr-ı saadeti yaşayabiliriz. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dileği Allah dostundan almadığı takdirde görüyoruz ki evet diledim diyor ama dilemiş olmuyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz bir kişiyi dinimizi öğrenmek gerekmiyor. Kitaplar var, dinimizi kitaplardan da öğrenebiliriz dedi izleyicimiz. Acaba dinimizi
0: i̇şte
1: kitaplardan öğrenebiliriz?
0: Mümkün değil. Yunus Emre kitaptan din öğrenenlere diyor ki bin kez okursan Aktan Karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Diyelim ki ortalama ömür sermayesi 80 yıl olsun. 80 yılda bu kişi 1000 tane kitap okuyabilir mi? Okusa da kabul edelim, 1000 tane kitap okusa yine olmaz diyor. Ve ilimlerini kitaplardan alanları söylüyor. Kadılar, müftüler. Müftüler din konusunda fetva verenler. Kadılar da adaleti yerine getirenler. Her ikisinde. Cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Mürşide soruyor, sen bu ilmi kimden aldın dediler. Çünkü mürşit ilmini Allah'tan, Kur'an'dan alandır. O diğer kadı müftü de ilimlerini insanlar yazdığı el yazması kitaplardan alandır. İlmini Allah'tan alan var, ilmini kitaplardan alanlar var. İlmini kitaplardan alanlar hiçbir zaman sadra şifa veremezler. Ancak sadra şifa ilmini Allah'tan alan kişiden mümkün. Allah Resulü de zaten bunu söylemiş. Demiş ki ben size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de benim Ehl-i Beyt'im. Ehl-i Beyt diye kişi kimdir? Ehl-i Beyt ilmini Allah'tan alan kişidir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize mürşit sorduğumuz zaman ben inanmam ama inananlar var diye söyledi. Mürşit hakkında yanlış bilginin sahibi insanlar. Mürşidi nasıl anlamalıyız Muhterem Hocam?
0: Şimdi ben inanmam diyor ama arkasından aynı şahıs Yunus Emre'den, Mevlana'dan dinini öğrenmiş olsaydım bugün bu durum olur muydu? Hayır diyor. Çünkü onlar bütün dünyaya sevgi öğretmişler. İşte bizim mürşit dediğimiz Yunus Emre, Mevlana. Öyleyse anlıyoruz ki insanlar şeytanın da dış tesiriyle mürşit hakkında negatif düşüncelerin sahibidirler. Onları Kur'an ayetleriyle mürşidin farziyetini idrak anlatmak lazım. Mürşit ise yedi safayı yaşayan, kendisini başkalarına zekat olarak adayan kişidir. Biz insanlar hemen ne yaparız? Birisi bize yardımcı olursa, ya bunun bende herhalde bir çıkar. Halbuki mürşit zaten %100 Allah'a teslim olmuş ve Allah'ın kendisine verdiğiyle mutmain olan kişidir. Onun o çevresindeki insanlardan alabileceği bir şey yoktur. O istiyorsa Allah'tan istiyor, Allah-u Teala da kendisine veriyor. Nitekim yanılmıyorsam Peygamber Efendimiz için Allah-u Teala diyor ki biz senden rızık istemiyoruz. Bir Maide 67 ayet-i kerime var. Dikkatle bakın. Ey Allah'ın Resulü, sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan o takdirde onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Bu bir. İkincisi, yanılmıyorsam Taha suresinin 130 31-32'de bakalım ne diyor o noktada. Bakın 131'de onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetine gözlerini dikme, imrenme. Rabbinin rızkı daha hayırlıdır. Seni biz rızıklandırıyoruz. Biz senden rızık istemiyoruz. Öyleyse burada gayet açık ortada. Allah'ın vazifeli kıldığı kişinin çevresindeki insanlardan bir beklenti içine girmesi mümkün değil. Allah-u Teala'nın ona verdiği, tevdi ettiği görev Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ etmek, onları mutlu etmek. Ama onu mutlu ederken onun hayatiyetinin devamı için gerekli olan rızkı Allah-u Teala kim garanti ediyor? Allah ona garanti ediyor. Dolayısıyla böyle bir yokluğun içerisine mürşidin girmesi söz konusu değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Osmanlı'nın neden az suç işlenen topluluk olduğunuz sebebini hiç aç insanın olmamasına bağladı. Toplumda suç işleme oranının az olması aç olmayan insanlarla bağlantısı var mı Muhterem Hocam?
0: Hayır, bugün şiddeti oluşturan nefsin afetleridir. Nefsinin afetleri, bugün çok zengin insanların çoğu en üst seviyede suçu işlerler. İşte alışverişte alacaklı verecekli gelip konuşuyorlar. Arkasından tabancalar konuşuyor ve birbirlerini katlediyorlar. Bunlar açlık sebebiyle mi birbirlerini öldürüyorlar? Hayır. Öyleyse bu geçerli değil. Şiddeti oluşturan nefsin afetleridir. Bu dünyada mutlu olmak istiyorsak nefsin afetlerini evvela kontrol altına almak, daha sonra kalbimizden tamamen temizlemek de mümkündür. Yani bu dünyada mutlu olmak nefsin tezkiye ve tasfiyesiyledir ve dinin de asıl amacı budur. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için vardır. İhlasa ulaşmak için evvela tezkiye, sonra tasfiye. Nefsten kurtulmadığımız süre içerisinde bu dünyada mutlu olmak mümkün değil. Mutluluk ne kasada, mutluluk ne masada, mutluluk ne nisada. Mutluluk Allah'ta. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Osmanlı'da neden az suç işlendi sorusuna o zaman alimler daha çoktu diye söyledi. Acaba Osmanlı zamanında alimler daha mı çoktu Muhterem Hocam?
0: Hayır, Osmanlı'nın toplum yapısına baktığımız zaman toplumu teşkil eden katmanlar hepsi Kur'an reçetesini hayatına tatbik eden tasavvufu yaşayanlardı. Saray erkanı hepsi Mevlevi. Ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan insanlar. Askeriye sınıfı Bektaşi. Ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan insanlar. Esnaf sınıfı Ahi. Ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan insanlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Maide 90 ve 91'de İnsanları suça teşvik eden, içki, kumar, puta tapmak, falokları vesaire, bunlar kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onlardan kurtuluyor. Ama arkasından Allah'a kul olan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtaran kişi Rahim esmasıyla Allah-u Teala ne yapıyor? Onu zikreden, namaz kılan, mürşidine tabi olan bir kişi haline geliyor. O zaman toplumun bütün bireyleri şeytana kul olmaktan kurtarmış, Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci fela. Arkasından zikir ve namaza başlamışlarsa, müşriklerine tabiyse ikinci fela. Var geçerliyse ve zikir eden insanlarsa o zaman böylesi bir toplumda şiddet söz konusu olur mu? Hayır, tam tersi. Birbirleri için yaşayan, el ele gönül gönüle insanlar olurlar. Onun için Allah Resulü müminler birbirlerini yıkayan iki el gibidir diyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Osmanlı zamanında suçların az işlenmesinin sebebi cezalar o zaman çok ağırdı, caydırıcı bir sebepti diye söyledi. Bu doğru bir ifade.
0: Doğru değil. Yani her söylenen şey Kur'an-ı Kerim'le hemen karşılaştırılması, Kur'an penceresinden değerlendirilmesi lazım. Şimdi bir daha suali sor.
1: Osmanlı zamanında suçların az işlenmesinin sebebi cezaların ağır olması.
0: Cezaların ağır olması. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cezalar kime tatbik ediliyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cezalar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan insanlara tatbik ediliyor. Az evvel de ayet-i kerimeni okudum. Mü'minun suresinin 1 ve 8. ayetlerinde müminler için bir ceza söz konusu değil. Niçin ceza söz konusu değil? Çünkü müminler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hadleri riayet edenlerdir, emirlerine itaat edenlerdir. O zaman eğer emirlere itaat ediyorsanız niçin ceza olsun? Nefsinize uymayacaksınız durup dururken niçin ceza olsun? Ama ceza kime tatbik ediliyor? Ceza kişinin kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek kişinin kendi ihtiyarına bırakılmış, seçimine bırakılmıştır. Bir kişi diyebilir ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum, ben müşidi kabul etmiyorum. Tamam, o zaman da o da toplumun içinde yaşıyor ama devamlı olarak kaybeden, kalbi kararan birisi olması hasebiyle etrafına zarar vereceği noktada o zaman cezalar devreye giriyor. Yani o kişinin etrafına zarar vermemesi istikametinde o cezalar kendisine tatbik ediliyor. Yoksa müminler işlerinden bir karşı tarafa zarar vermek gelmiyorsa niçin ceza olsun? Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman cezai müvedilerin hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan insanlar. Mesela cehennem bir ceza yeridir. E kimler giriyor? Ulaşmayı dilemeyenler, mürşide tabi olmayanlar giriyor. Var mı cehenneme giren, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan kişi? Asla. Neden? Çünkü o bu dünya hayatında Allah'ın reçetesini hayatına tatbik etmiş ve kendisini cezalandırabilecek o negatif şeylerden kendisini kurtarmış. Öbürü ise kulak kasmamış. Bir kulağından girmiş, öbüründen çıkmış. Öyle olunca cehennemi hak etmiş. Cehennemi hak eden bir insan bu dünyada da etrafına zarar vermesinden başka bir şey ne beklenebilir ki? O zaman arkasına etrafındaki insanlara ceza zarar vermeye başladığı an Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e onlar için koyduğu hadler tatbik ediliyor, cezalar tatbik ediliyor. Öyleyse cezalar müminler için değil, mümin olmayanlar için tatbik edilen bir hükümdür. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz bu şiddetin sebebi açlıktan dolayı söylemişti. Ancak sahabe aylarca aç kalmıştı. Onlar hiç böyle şiddete bulaşmamışlardı. Acaba sahabe bugünkü insanlardan farklı mıydı?
0: Dikkatle bakın, şiddetin kaynağı nefsimiz ve nefsimiz berzah alemine aittir ve nefsimiz fizik değil. Bu bahsedilen insanların sebep olarak, yani şiddetin sebebi olarak gösterdiği her şey fizik alemdeki şeyler gösteriliyor. Halbuki şiddetin kaynağı bu aleme ait olmayan nefsimizdir. Aradaki fark, bunu iyice anlamanız lazım. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Ne para, ne makam, ne kadın eğer insanı mutlu edemez. İnsanı mutlu edecek olan Allah'ın zikridir. Ve bu zikirle bizi mutsuz ve huzursuz kılacak, bizi başkalarıyla karşı karşıya getirecek, kavgaya sebep olacak olan unsurlar, afetler kalbimizden temizlenince, işte sahabe de temizlenmiş ve dediği gibi 3 yıl ambargo altında kalmışlar ama hiçbirisi diğerine saldırmamış. Öyleyse açlık sebep teşkil etmiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, süremiz bitti ama yöneticilerimize, halkımıza şiddetle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Çok basit, çok kolay. Tekrar ediyorum. Allah Teala bütün problemlerin çözümünü Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ama bütün problemlerin çözümü Kur'an-ı Kerim'de olmasına rağmen o Kur'an-ı Kerim'i reçete olarak bize öğretecek, hayatımıza tatbik edecek olan nefs hastalıkları doktoru olan mürşide ihtiyaç var. Ayet-i Kerime'ye bakalım beraberce. Allah-u Teala diyor ki bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama kimler hariç? Al-İmran 112. Kimler hariç? Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe. Bütün an müstesna. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim, insanlardan bir Allah'ın tayin ettiği mürşid. İşte kim Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek mürşidine tabi olursa, o zaman mürşidin eliyle Kur'an reçetesi ona öğretiliyor, tatbik ediliyor. O da yaşamaya başlayınca onlar asr-ı saadeti yaşayan insanlar. Öyleyse herkes için sözüm aynı. Herkesin evinde Kur'an var. Ulaşmayı kalben dileyecek. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Ondan aldığı Kur'an reçetesiyle hayatını yaşamaya başladığı an, başka insanlara saldıran değil, başka insanlara yardım eden, onları seven, onları hayatta tutan, onları mutluluğa ulaştıran bir el olur. Müminler birbirlerini yıkayan iki el gibidirler. Mümin, müminin dinde kardeşidir. Mümin, mümine asla muhalefet etmez. Mümin, müminin yardımcısıdır. Şu kanunu hepimizin yaşaması lazım. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Ne zaman olur bu? Kalbimize iman yazıldığı an. Öyleyse ne güne duruyorsunuz? Bir dilek, kalben ulaşmayı dileyin. Kalbinize iman yazılsın. Ve 14 asırla bile yaşanan asr-ı saadeti hepimiz bu dönemde bir hidayet aslında yaşayalım. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hamdolsun ki Allah Teala bizi siz sevgili izleyicilerimizle, kardeşlerimizle, dostlarımızla bir araya getirdi. Konumuz sünnet-i seniye. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. O ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin sünneti arasında büyük farklılık var. Peki sünnet bunu kapsamıyor mu? Evet. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın 5 şartı olarak dizayn edildiği için, bu isim bugüne kadar kaldığı için İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. İslam'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a mülaki olmayı dilemek, bu İslam'ın 5 şartı içerisinde yok.

Ve İslam'ın 5 şartı içinde zikir de yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat manası çıkacaktı. Gene namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür manası çıkacaktı. Ama Allah Teala ne kullanmış orada? Konuyu güçlendirmek için, kuvvetlendirmek için, yerli yerine tam olarak oturtmak için, bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için le kullanıyor. Muhakkak ki, şüphesiz ki, mutlaka, mutlaka zikir daha büyüktür. Mutlak olarak zikir namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Şimdi bizim söylediklerimizi kendi öğrendikleriyle mukayese eden din adamlarımız diyorlar ki biz böyle bir şey öğrenmedik. Bu doğru olamaz. Ama Kur'an-ı Kerim'i açıp baktıkları zaman bunun doğru olduğunu görüyorlar. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüyorlar. Hala yerlerine oturtamıyorlar ki biz sadece Allah-u Teala'nın Kur'an'daki hakikatlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini anlatırız. Onun sünnet-i seniyesi bugünkü İslam'ın 5 şartıyla bu 5 şartı tamamen kapsadıktan sonra daha öteye de taşarak ilişkisini sürdürüyor. Bu İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Böyle dediğimiz için din adamlarından bize kızanların olduğunu görüyoruz. İyi ama bu kardeşlerimiz bize kızmadan evvel ne söylediğimizi incelemek lütfunda bulunmazlar mı acaba? Biz onlardan çok bir şey istemiyoruz. Bütün hayatımızı özellikle din adamlarımızı kurtarmaya adadık. Çünkü onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Arapça öğrenmek, eski yazıyı öğrenmek, Arap harflerini öğrenmek, Kur'an-ı Kerim tilavetini öğrenmek, bunlar çok güzel şeyler. Ve eski yazı da, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bizim çok eksiklerimizin olduğu iki konudur. Bunu söylemekten de hiçbir zaman çekinmedik. Biz neysek oyuz. Eğer Allah Teala bize vahyetmeseydi, sizlere şimdi anlatacaklarımızı öğretmeseydi, biz bir hiçtik. Gene bu öğreti dışında gene bir hiçiz. Ama o bizi seçti. O bizi seçtiyse, o zaman bizim bunları söylememiz tabii değil mi? Eğer Allah Teala bize dinimizi öğrettiyse, bu din kainatın tek dini ise, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dini ise ve sonuçta da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini ise, ne gördünüz? Bütün peygamberlerin dini aynı.
Ve şimdiye kadar bütün din öğrenenler Hristiyanları ayrı bir dinin mensupları, Yahudileri ayrı bir dinin mensupları, başka başka gruplardakileri ayrı bir dinin mensupları olarak kabul ediyorlarsa, o ayrı dinlerin mensupları da bizi ayrı bir din olarak kabul ediyorlarsa ve ilk defa biz doğruyu getiriyorsak, Allah Teala'nın bize öğrettiği doğruyu getiriyorsak sizlerin önüne, işte diyorsak, Kur'an'daki İslam budur diyorsak, bunun için suçlanmamız bir haksızlık değil mi? Allah'a şükretmeleri gerekirken din adamlarımızın bize düşmanca tavırlar takınmasını hiç mi hiç anlayamıyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytanın kendilerine ne kadar büyük yanlışlar yaptırdığını bu kardeşlerimiz fark edemiyorlar. Şimdi gelin sizinle beraber bakalım. İslam'ın 5 şartını saydık. Bu 5 şartın dışında bir altıncısı var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Burada da ekumus salat geçiyor, namazı ikame et geçiyor. Tabii ki başlangıçta verdiğimiz Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesindeki gibi. Ama burada çok önemli başka bir konu daha var. Belki Kur'an'ın en önemli ayeti bu. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dileyin diyor Allah Teala. Dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun.

münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel. Ve yettekûhu, ve ona, Allah'a takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olma. Rum 32'de de müşriklerin hüviyetini açıklıyor. O müşriklerden olma ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve daha korkunç geliyor, her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Yani benim dinim doğru dindir, ötekiler yanlıştır. Her biri kendi elindekiyle böyle bir dizayn içerisinde ferahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bunun adı fırkalara ayrılmaktır. Oysa ki aslında bir tek fırka var. O fırka Allah'a milaki olmayı dileyenlerin, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin fırkasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte fırkalara ayrılmayan, o bir tek fırkayı oluşturan grup biziz. Bizler Allah'a mülaki olmayı dileyenleriz. Gördük ki Allah Teala açık ve kesin bir şekilde münibine ileyhi, ona yönel diyor. Ona ulaşmayı dile. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13'te Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim ona, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onu kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi ve kendisine hidayet eder, ulaştırır. Ben kişiyi yünip, yönelmiş olan, Allah'a yönelmiş olan kişiyi kendisine ulaştırır. İşte Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi hepsi Allah'a yöneldiler. Biz o sünnet-i seniyyeyi bugün dünyada en üst boyutta tatbik eden grubuz. Bu sebeple Allah'a en yakın grup olduğumuzu iddia etmiyoruz. Göğsümüzü gere gere bunu ispat ederek sizlerle konuşuyoruz. Biz dünya üzerinde Allah'a en yakın grubuz. Biz dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olan grubuz.
Biz bize tabi olanların hepsi ilk iş olarak Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tabiyetleri hacet namazını kılarak olmuştur. Biz onlara demişizdir ki hacet namazını kılın. Mürşidinizi Allah'tan sorun. Bunu görebilmek içinse mutlaka bir dileğin sahibi olmanız lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibi olur. İşte Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve bir perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alarak hacet namazını kılan ve ondan sonra Allah'tan mürşidini soran insanların ulaştığı makamız. Ve bize karşıda olsanız biz sizi severiz. Bize kötü davransanız, hakaret de etseniz biz gene sizi severiz. Çünkü Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Çünkü Allah Teala bize nefret etmeyi unutturdu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sünnet-i seniyye deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlarız. Ne yapıyorlardı? Günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Herkes 5 vakit namaz kılar. Ama bir kuşluk sünneti, sabah namazıyla öğle namazının arasında kılınan bir kuşluk sünneti, gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasında kılınan teheccüd sünneti, bu iki namaz çoktan tarihe karışmış. Biz ve bize tabi olanlar mutlaka her gece teheccüd namazımızı kılarız. Bize gelenlerin önemli bir kısmı evvelce dini terbiye almamış olanlardır. Olsalardı bulundukları cemaatler onları kendilerinde tutmak için onlara mani olmaya çalışacaklardı. Nitekim birçok kardeşimiz de kendi cemaatlerinden bize katılmaları engellenmesine rağmen aramıza katılanlardır. Onları engellemeye çalışanlar bilmiyorlar ki yakın gelecekte hepsi bize tabi olacaklar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Öyleyse bize gelenler genellikle namaz borçları olanlardır. Ne yapıyorlar? Sabah namazı, yatsı namazı ve salat-ı vitir kılıyorlar. Bu bir günlük namazın bir bölümüdür. Öğle namazı, ikindi namazı ve akşam namazı da İkinci kısmıdır. İkisini toplarsanız sabah kuşluk, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Bir de kuşluk sünneti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah, yatsı ve salat-ı vitir bizim yatsı namazıyla sabah namazı arasında
her gece kıldığımız namazdır. Öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı da sabah namazından sonra kılınan ve öğleden evvel biten kuşluk sünnetidir. Biz Mir Vakfı'nın mensupları herkes 5 vakit namaz kılarken 7 vakit namaz kılanlardır. Yani nasıl bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz ve onun sahabesi nasıl her gün 7 vakit namaz kılıyorlarsa, biz bugün onun sünneti seniyesini tam olarak tatbik edenleriz. Her gün biz ve bize bağlı olan kardeşlerimiz 7 vakit namaz kılarız. Aramıza katılanlar otomatik olarak bu dairenin içine girerler. Öyleyse sünneti seniye ediyorsanız orada bizi göreceksiniz. Her gün 7 vakit namaz kılarız. Ve bunun arkasında da çok önemli bir sebep yatar. Bize gelenler genel olarak dinlerini tanımamış olan insanlar, tanımış olsalar da kendi grupları tarafından aramıza katılmalarına büyük engeller çıkartılacaktı. Ve şimdi son zamanlarda hızlı bir şekilde başka gruplardan aramıza kardeşlerimiz katılıyor. Çünkü hakikatleri öğrendiler, Allah'tan sordular. Daha ötesi ellerinde olan en büyük delile sarıldılar. O Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e baktıkları zaman insanlar bizim söylediklerimizin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu bir. Bizim söylediklerimizin hepsinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından mutlaka yaşandığını ve bizim sadece onların yaşantısını talim ettiğimizi, sadece onların yaşantısını yaşadığımızı mutlak olarak göreceklerdir. Eğer hal böyleyse, namaz açısından sünnet-i seniyeyi sadece biz tatbik ediyorsak, o zaman neyimizi tenkit ediyorsunuz? Onun gibi davranmak hepinizin borcu değil mi? Hepinizin üzerine vazife değil mi? Kur'an farzları koyar. Sünnetleri de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin tatbikatı koyar. İşte o tatbikatı bugün dünya üzerinde namaz açısından yerine getiren tek toplulukuz. O kadar mı? Hayır. Sizler sadece Ramazan ayı boyunca oruç tutarsanız, bizler de tutarız. Ama Ramazan'ın dışında her perşembe de mutlaka oruç tutarız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her kandilde biz hepimiz mutlaka oruçluyuzdur. Her kandilde, her oruç tutması gereken mübarek günde biz Mihir Vakfı'nın mensupları mutlak olarak oruçluyuzdur. Öyleyse oruç sadece Ramazan ayı boyunca tutulan bir nesnedir. Kur'an-ı Kerim'in farzı olduğu cihetle farzlar açısından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti devreye girdiği zaman kandiller de
oruç tutması lazım gelen günlerdir. Her perşembe mutlaka oruç tutarlardı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi. Biz de tutarız. Her perşembe bu dergahın mensupları mutlaka oruçlu dururlar. Öyleyse sünnet-i seniye deyince akla gelen onun bütün güzelliklerini yaşayan bir topluluk var mı dünyada diyorsanız var. Onlar o topluluğu teşkil edenler onlar bizleriz. Ve dinimizi Allah'ın öğretisiyle Kur'an'dan öğrendik. Onun için aramıza hiçbir suni sonradan dinimize ilave edilen bidat karışamaz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dini nasıl tatbik etmişse 14 asır sonra biz onu Kur'an'daki bütün sünnetleriyle aynen Kur'an'daki bütün farzlarıyla aynen tatbik ederiz. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini de mutlak olarak katarız. Var mı aranızda her perşembe günü mutlaka oruç tutan

İşte sevgili din adamlarımız, neden aynanın sadece bir tarafından bakıyorsunuz? Dürbünün bir tarafından bakıyorsunuz. Bir din adamı bizden bahsettiği zaman onun hayretle aleyhimizde konuştuğunu görüyoruz. Nasıl böyle bir şey oluyor sevgili kardeşlerim? Hiç inceleme yapmadan insanları nasıl bu kadar kolay suçluyorlar? Sünneti seniye onun tatbikatı var mı bizden başka bir grup günde 7 vakit namaz kılsın? Var mı bizden başka bir grup her perşembe mutlaka oruç tutsun? Allah Teala ile ilişkilerimiz insanların öğrettiği hiçbir din öğretisine tabi değildir. Sadece Kur'an'ı tatbik ederiz. Böyle olunca da insanların sonradan dine soktuğu bidatların hiçbirisi bizim aramızda yaşayamaz. Din, insanların ortaya koyduğu İslam'ın 5 şartından oluşan İslam dini değildir. Din, Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam, 7 Safa ve 4 tane teslim içerir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Biz de yaşadık. İşte o 7 Safa 4 teslimi yaşayanlardan birisi şu anda karşınızda konuşuyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Biz mürşidimize tabi olduk. Biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 4 oldu. Biz nefsimizi Allah'a teslim ettik. 5. Biz irşad olduk. 6. Ve 7. İrademizi de Allah'a teslim ettik. Allah bizi irşad makamının sahibi kıldı. Acaba şu anda bizi dinleyenlerden kaç kişi İslam'ın 7 Safa 4 teslimden ibaret olduğunu biliyor? Hayır, bilmiyorsunuz. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve tabii onun sünnetleri de hiçbir zaman sizin tarafınızdan onun hüviyetinde, onun yaşadığı gibi yaşanmıyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. İslam'ın 5 şartında zikir yok. Allah Teala zikri farz kılmış. Veskül ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor. Daimi zikir de farz mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki namazı kıldıktan sonra ayaktayken de otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Çünkü sağ kulağı

kulağımızı yastığa koyup kalbimizin sesini işitinceye kadar biraz kafamızı hareket ettirdikten sonra o kalp seslerini işitmeye başladıktan sonra o şekilde uyumamız emrolunuyor ki kalbimizdeki çift atışları duyabilelim de ona göre çifteceyle içimizdeki ses dilimizde kımıldatmadan Allah kelimesini sabaha kadar tekrar etsin. Öyleyse zikir, ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek farz. Daimi zikir farz. Ne 54 farzın içinde, ne 32 farzın içinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la farzlar arasında bir ilişkinin kurulması gerekmez mi? Zikir bir insanı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak olan o kişinin gıdasıdır. Zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah Teala nefsinizi tezkiye ediniz buyuruyor. Femen tezekka fe innehâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil masîr diyor. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur ve Allah'a ulaşır diyor. Masîr olur. Ruhu da nefsi tezkiye olur, ruhu da Allah'a ulaşır diyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve tuli cenneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. O zaman kullarımın arasına kimdir? Ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah-u Teala'nın emirleri. Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ama tatbikatta bunların hiçbirisini göremiyoruz. İslam'ın 5 şartı bunların hiçbirisini ihtiva etmiyor. Ve insanlar kim tarafından nasıl saptırılmışlar farkında bile olmadan, bunun künhüne hiç varmak gereğini de duymadan, İslam'ın 5 tane şartını kendilerini kurtaracağına inanıyorlar. Söylediklerimizin her bir ayeti bir ispat vasıtasıdır. Bunu Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bu kişi Allah'tan öğrendi. Öyleyse sözlerimizin sonuna geldik. Sevgili din adamları, lütfen sözlerimizi inceleyin. Bizim hayatımıza yaklaşıp yakından bakın. Şu anda dünya üzerinde sünnet-i seniyyeyi en üst seviyede uygulayan grup, o grup biziz. Bunu hiç unutmayın. Biz hepinize örnek teşkil edecek olan şu dünya üzerindeki Allah'a en yakın grubuz. Bu sözler size örnek olmamız gerektiğini, bizi örnek almanız gerektiğini sizlere beyan etmek için söylendi. Hakkımızdaki zanlarınızı bir kenara bırakıp bizi inceleyin. Kardeşlerimizin, evlatlarımızın yaşantısına bakın dikkatle. Bu yaşantı ne ifade ediyor size acaba? Onlar gibi bugün de dinlerini yaşayan bir grup Allah'a şükürler olsun ki halen var, hayatta
sayısı da süratle her geçen gün artıyor. Bütün bunların ötesinde bir şeyi daha söyleyelim. Bütün dünyayı sulh ve sükûna ulaştıracak olan bu gördüğünüz gruptur. Böyle bir görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Söylemekten de hiç çekinmeyiz. Gelecek günler zaten böyle olduğunu göreceksiniz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi dinler söz konusu değildir. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve o dinin de bugünkü temsilcisi gene biziz. Ne diyor Şura 13'te Allah-u Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat olarak verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Yani Allah'a mutlaka ruhunuzu ulaştırmayı dileyin diye verdik diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı insanlar tarafından alay konusu ediliyor bizim ülkemizde. Biz güya Allah'a ulaşmayı dilemek dememişiz de Allah'laşmayı dilemek demişiz. Bu nasıl bir şeytanın insanları kukla gibi kullanmasıdır? Bir türlü anlayamıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insan bir karara varmadan evvel o kararın gerçek boyutlarını incelemek mecburiyetinde değil mi? Delillerini incelemek mecburiyetinde değil mi? Hanginiz bizi incelediniz de hakkımızda karar verdiniz? Öyleyse dininizi başka bir yerden değil, kitaplardan değil, Allah'ın din öğrettiği bizden öğreneceksiniz. Size ağır da gelse bizden öğreneceksiniz. Bizi tanıdığınız zaman bizim o kibir denen, gurur denen nefsin afetlerinden tamamen arınmış olduğumuzu göreceksiniz. Herkes için aynı seviyede tevazuun sahibi biriyle karşılaşacaksınız. Allah Teala bize kibri öğretmedi, bizden kibri aldı. Gururu öğretmedi, bizden gururu aldı. Sevgili kardeşlerim ve bizi adam etti. Şimdi Allah'ın öğretisiyle bunların hepsini öğrenmiş olan Allah-u Teala'nın sesidir size ulaşan ses. O söyletir, biz söyleriz. Biz bir telefonuz. Biz bir hoparlörüz. Onun dışında hiçbir şeyiz. Bu görev kainatın şu andaki en üstün görevidir. Bununla huzur duyarız. Hayatımızı bütün boyutlarıyla buna hasrettik. Bizi inceleyin. O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. Bir. Ve sizin bunları ne okullarınızda ne de başka bir yerden öğrenmenizin mümkün olmadığını göreceksiniz. O zaman aklınıza o sual gelecek. Nereden biliyor? Ve o zaman anlayacaksınız ki bu vasıfların sahibi olan insan sadece Allah'tan öğrenir. Ve biz sizlere ne söylüyorsak onların hepsini Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki
Allah'tan öğrendik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ama insanların sizlere öğrettiği Kur'an'ın ayetlerini değil, onların ötesindeki 7 Safa ve 4 Teslimi anlatan ayetleri öğretti Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmedi sadece, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu da öğretti. Ve bütün bunlar bizi bir yerlere götürüyor. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk işte bu topluluktur. Mihir Vakfı. Allah için yaşayanların vakfı. Sahabe gibi yaşayanların vakfı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun sahabesini örnek alanların vakfı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların vakfı. Söylediklerimizi dikkatle dinledikten sonra kendi hayatınıza bakın. Ve acı acı düşünün. Neden siz bunları yaşayamıyorsunuz? Çünkü bilmiyorsunuz. Ayıp değil, yanlış değil. Size kimse bunları öğretmedi ki. Size din öğretenler de size bildiklerini öğrettiler. Onlar da bizim bildiğimizi bilmiyorlar. Tabiatıyla onların öğrendiğini onlardan öğreneceksiniz. Bu da size hiçbir zaman ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi Allah'a teslim etmeyi hiç öğretemeyecek. Bugün din öğreten üniversitelerimizde öğrenen şeyleri, bütün öğretim alanlarını gözden geçirdik. Hayır. Dinin temelleri üniversitelerde öğretilmiyor. Bir profesör var mı aranızdaki bize Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve irşad olmak. İrşad makamının sahibi olmak isimli 7 tane kademeyi anlatabilsin. Bunları siz bilmezsiniz. Ancak bizden öğrenebilirsiniz. Biliyor musunuz ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim farz kılınmış. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa 4 Teslim'i yaşamışlar. Tevrat bunu ispat ediyor. Yetmez. Kur'an-ı Kerim de bunu ispat ediyor. Hz. Musa'ya ve onunla beraber olanlara 7 Safa 4 Teslim'in farz kılındığı ve hepsinin yaşadığı bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Geliyoruz İncil'e. Hz. İsa ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadığını söylüyor İncil. Aynı İncil bunların hepsinin farz olduğunu söylüyor onlara. Hz. İsa ve ona tabi olanlara. Kur'an-ı Kerim de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadığını ve bu 7 Safa ve 4 Teslim'in onlara farz olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim tabiatıyla İslam'a da 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyor. İslam'ın ne olması zaten buna bağlı. Nedir İslam? İslam 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamak.
Allah'a teslim olmak manasına giriyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İslam'ın beş şartını yaşayanlara soruyoruz. Siz İslam'ız diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? İslam teslim demek değil mi? Hanginiz itiraz edebilirsiniz? Ruhunuzu mu teslim ettiniz? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Hiç bunları kendi kendinize sorup bir sorgulamanın içine girmeyecek misiniz? Ey din öğretenler! Allah'a karşı Allah'ın dinini öğretmekle sorumlu değil misiniz? Allah taksiratınızı affetsin. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum derse, Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz, ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum, beni mutlu kıl tarzında bir dua ederse, Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı dinledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ya Rabbi. İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah-u Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dinemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine, men, o kişiyi, yünib, yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygambere indirdiğin son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka 3. kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse 2. kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu
Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah-u Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hadi koşun, sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Hepimizin içine Allah-u Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki, sana ruhundan üfürdüm ama onu geri istiyorum.
bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen, birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım, ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı, neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı, neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların, nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı iç dünyasında, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki her alemde kullanılan akıl
o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsimizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup, 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği ne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte
Bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet fazla salavat nurlarından fazlalar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah-u Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın, Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah-u Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrolü altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattıvail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve
Böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetleri tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, hasret varken, fazilet varken, bu faziletler giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ve ulul elbab olacaktır. Daha sonra mucis olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla
dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar, mutluluk devamlı bir vetire olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa, o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere

0: achei.
1: Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
2: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
1: Bizim için mi yarattı?
2: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
1: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
2: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
1: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
2: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
1: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
2: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
1: Gerçekten mi?
2: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
1: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
2: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
1: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
2: Neler anlatacaksın bakalım?
1: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
2: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
1: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Allah, evet, duyabiliyorum. Allah, harika. Allah,
1: ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
0: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
2: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
0: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
2: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
0: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
0: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın.
2: Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
2: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz Allah'ın rızası. Birinci sual, Allah Teala kimlerden razıdır? Sevgili kardeşlerim, üç çeşit rızadan bahsedebiliriz. Derecat kazanmak itibariyle rıza, safalar itibariyle rıza ve basamaklar itibariyle rıza. Kalın bir çerçeve içerisinde olaya bakacak olursak şunu görürüz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman razı değildir. Allah'a ulaşmayı dilersek razıdır. Dilemezsek razı değiliz. Razı değil. Namaz kılarsak razıdır. Namaz kılmasak razı değil. Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Safalar itibariyle rıza. İşte yedi safa rızanın birincisinde وَاِنْ تَكْفِرُوا Zümer 7 فَنَّنْ لَا غَن۪ينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَى الْاِبَادِ الْكُفْرِ Allah küfrünüze müstahilidir ama küfranın, Allah'ın kullarının küfründen razı değil. وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Mücadele 22 Eğer mürşidinize tabi olursanız Allah sizden razı, tabi olmasanız razı değil. Eğer ruhunuzu teslim ederseniz razı, teslim etmeseniz razı değil. Eğer fizik vücut teslimi yaparsanız razı, etmeseniz razı değil. Eğer nefs teslimini yaparsanız razı, yapmasanız razı değil. İhlastakilerden razı, muhsislerden razı değil. İradesini teslim eden razı, etmeyenlerden razı değil. Bu safalar itibariyle rıza. Bir de basamaklar itibariyle rıza. Fecir 28'de en mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak. Allah kimden razıdır? Beşinci safhada, beşinci basamakta, nefs eskesinin beşinci basamakta kişi Allah'tan razı olur, altıncısında Allah da ondan razı olur. Öyleyse olaylar bu şekilde ifade edilmeli. Herkes Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaşması için kulvara getirilir. Bir kısmı orada hiç hareket etmeden sadece kalırlar. Bir kısmı geriye doğru gider. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah Teala da ihsanlarını arttırır. Yani kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala razı oluyor. İşte 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden razı değil. Allah onları derahette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi İhsanları vermiyor, hicayetçi yok. Dilemeyenler. Dilemeyenler neyi diliyorlar? Dilemeyenler Allah'ı dilemiyorlar, dünya hayatını diliyorlar. Dünya hayatını diledikleri için de Allah onları derahette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi de bulunmuyor. Ayet-i kerime gayet açık. Ama eğer dilerseniz 7 ayet-i kerimede mutlaka Allah-u Teala ihsanlarını veriyor, Rahim Esmasıyla tecelli ederek ve onları 10 tane ihsanla, 12 tane ihsanla müşriklerine ulaştırıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, devamlı Allah'ın rızasını kazanabilmek için günlük hayatımızda en çok neye ağırlık vermeliyiz? En çok zikire ağırlık vermeliyiz. Sevgili kardeşlerim, zikir, zikir, zikir. Günlük hayatımızın manevi kesiminde her şeyden önemlisi zikirdir. Ama maddi kesimini detaylandıracak olursak çevremizdeki herkesten daha iyi dininizi bilen birisi olun. Dinlerin birleştirilmesi konusunda her bir gayretin sahibi olun. Bütün dinlerin aslında tek bir din olduğunu öğrenmeye çalışın ve bunu kendinize ideal edinin. Evet, gerçekten dinler yoktur, tek bir din var. Allah tektir her şeyden evvel. O slaytımızı gösterecek olursak Allah Teala tektir. Ve Allah'ın insanlara mutluluğa ulaştırmak noktasında vaaz ettiği din de tektir. İbrahim'in Hanif dini. Ve bu dinin şeriatı da tek. Ve bu şeriatın muhtevası da 7 sabah 4 teslim. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da. Ve bu şeriat 7 sabah 4 teslimi hedef emirler arasında yerine getirenler 7 vasıta emir de tek. Aslında şöyle bir slide de hazırlarsak iyi olur. 7 vasıta emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Tövbe, ikinci sefer Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre. 7 vasıta emiri çıkartırsak, ilgili ayetleri de bulabilir. Zaten hazır vaziyette. 7 vasıta emir. Evet, Tevrat ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetine göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ayetine göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat, İncil, Kur'an'a göre tövbe. Tevrat, İncil, Kur'an'a göre oruç. Tevrat, İncil, Kur'an'a göre namaz. Tevrat, İncil, Kur'an'a göre hac. Tevrat, İncil, Kur'an'a göre zekat. Tevrat, İncil, Kur'an'a göre zikir. 7 vasıta emir. Mesela zikri biz zaten hazırlamıştık. O vasıta emir elinde var. Mürşide tabiyet, tövbe yine elinde var. Oruç, Bakara 183. Namaz, namaz için Yunus 87. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala müdürmed, evlerinizi namazgah edin. Evet. Meryem 30. Hazreti İsa, Allah beni kendisine kul kıldı, namaz ve zekat verenlerden kıldı. Hazreti İsa'nın Meryem 31, evet, beni nerede bulursam bulayım, mübarek kıldı, hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti. Öyleyse burada da namaz, yani tüm bunlardan 3 kitaba göre 7 vasıta emirin de aynı olduğunu görüyoruz. 7 safa aynı ama zamanda 7 vasıta emir de aynı. Öyleyse her şeyden önemlisi zikir ama maddi kesiminde detaylandıracak olursak, evet, dinlerin tek bir din olduğu, ikinci bir dinin mevcut olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü sual, Allah'ın rızası ile insanların rızası çakıştığında hangisini tercih etmeliyiz? Tabii ki Allah'ın rızası. Evet, şu ana kanunu mutlaka olarak yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Toplum daima fertten üstündür. Bir kişinin menfaati bir tarafadır, toplumun menfaati bir tarafadır. Toplumun menfaati kişisel menfaate ters düşüyorsa, kişisel menfaatin sahibini üstseniz dahi her zaman toplumun menfaatini tercih etmek mecburiyetindesiniz. Size düşen Allah'ın emrini uygulamak. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak için Allah'ın emirlerini yerine getirmek lazım. Nedir? Namazdır, işte Kur'an'dır, iyi ahlaklı olmaktır, durumu iyiyse zekat vermektir, hacca gitmektir, fakir fukarayı gözetmektir.
3: İyi insan olmak.
4: Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymak, onun sevdiği kul olmak.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: İbadetimize, taatımız değil de ehli sünnete göre hem korku hem ümit arasında olmamız lazım. Rabbul Alem'e teslim oluyor. Yani ibadetimize, şuna buna güvenerek, yani Allah'a şey yapamayız.
4: Kalbimizin güzelliğine baktığını biliyoruz. Öncelikle ona güzel dualarımız ulaşır. Güzel düşüncelerimiz, fikirlerimiz. Onun ulaşacağını ben düşünüyorum.
5: Onun yolunda gideceksin. Emrettiği yolda gideceksin. Ki Allah'a şey olasın, yetişesin yani.
3: Ruhumuz.
1: Yunuslar, Mevlanalar, bütün Allah dostları hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın dostlarından, evliyalarından olmuşlar. Biz de onlar gibi olabilir miyiz?
5: İbadetini, her şeyini yapabilirsen ulaşırsın yani.
2: Tabii ki oluruz.
3: Tabii ki isterim. Kim istemez?
1: Birlikte Allah'tan isteyelim mi bunu?
3: İnşallah. Ey Yüce Allah'ım.
2: Bana öflemiş olduğun.
4: Ruh emanetini.
2: Yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak diliyorum.
3: Ne olursun benim de ruhumu.
4: Yaşarken sana ulaştır.
2: Ben de evliyalar arasına al.
3: Amin, amin, amin.
0: Misafirimiz ehli sünnete göre korkuyla ümit arasında olmamız lazım. İbadetimize şuna güvenemeyiz dedi. Allah-u Teala bu hayatı korkuyla ümit arasında yaşamamızı ister. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ulaşmayı dilemeyenler, korku ile ümit arasında bir nevi bu Allah'a ulaşma dileğini. Allah neden korkmamızı emir buyuruyor? Kötü hesaptan. Kimdir kötü hesabın sahipleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah neyi ümit etmemizi istiyor? Rahmetini. En büyük günahlar işleyenler dahi Allah'ın rahmetini ümit kesmesinler. Zümer 53 قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى مُسُمْ لَا اَنْتَقْنَتُمُ الرَّحْمَةُ اللّٰهِ Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah'ı yokfuru zunubu cemiyen. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyenler? 54'te وَاَنِبُلْ عَرَبِّكُمْ Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir kötü sahipleri, kötü hesabın sahipleri? Kötü hesaptan korkanlar kimlerdir? Kötü hesaptan korkanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Rad 18'de şöyle buyuruyor. Rad 18'de اِلَّذ۪ينَ اِسْتَجِبُ لِي رَبِّهُمُ الْحُسْنَى Davete icabet edenler için hüsna cennet vardır. Kim davete icabet etmezse yeryüzü ve onların bir misli daha onların olsa onlar kötü hesabın sahipleridir. Çünkü onlar kötü hesap sahipleri onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Ümit edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öbürleri dünya hayatını Allah'a ulaşmayı ümit etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesabın sahipleridir. Bu havf ve rica korku ve ümit arasında olmak bu ikisi arasında kalmayı herkese tavsiye etmek şeytanın bir tuzağıdır. İblis insanlara bunu söylüyor ki kimsenin cennetten ümidini olmasın. Herkes şeytanın tavsiyelerine uygun standartlarda huzursuz ve sıkıntılı bir hayat içerisinde olsunlar. Peki Allah-u Teala insanların korkuyla ümit arasında yaşamasını mı istiyor? Hayır, onların hepsinin ayetlerin muhtevasını yerine getirmek suretiyle hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmasını istiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit yol göstericidir. Biz mesela tek başımıza nasıl bir kılavuz olmadan nasıl yolu bulacağız? İlla ki bir hak dostu, bir Allah dostu, ehli sünnet ve cemaattan olan bir Allah dostunu arayıp araştıracağız ama onun iyice böyle tepelemesine değil de araştırdıktan sonra illa ki bir Allah dostuna ihtiyacımız vardır. Bir Allah dostuna bağlanmamız lazımdır.
6: Açıkçası o konuyla ilgili çok bir bilgim yok. Ama Allah dostları var tabii ki.
1: Hakiki o Allah dostlarını bu dönemde nasıl bulabiliriz sizce?
2: Yani araştıracağız, iyi araştıracağız. Yani seceresi olacak. O Allah dostunun seceresi olacak. Nereden gelmiş, nasıldır, ne değildir? Bunları kılık kılık yarar gibi aramak lazım.
6: Yani her yerde var, ulaşmak kolay.
5: Bulmamız mümkün değil yani.
1: Peki bir müşide tabi olmak bize ne kazandırır bu dönemde?
6: O kişiye göre değişir ya.
5: Bir hayır kazandırır, ne olacak yani?
1: Rabbimiz bu konuda hacet namazı kılıp Allah'tan sorarsak bize rüyamızda göstereceğini buyuruyor. Peki bunu daha önce duymuş muydunuz?
6: Biliyorum ama uygulamadım.
5: Güzel bir şey yani onu. Allah'ın yolunda her şeyini riadet etmek güzel bir şey tabii.
2: Yok diyemez, olur. Bilemiyorum ben. Bana bu yol göster. Bir yol gösterici bir Allah dostu, mürşidi kamil göster deriz yani olur olmaz diye bir şey yok.
0: Sahibinin müşidi bulmak konusunda o Allah dostunun seceresi olacak. Nereden gelmiş, nasıldır, ne değildir diye kırk yaralarak araştıracak. Müşidlerin seceresi, soy kütüğü önemli midir? Allah Teala hacet namazıyla bana sorun diyor. Maide suresinin 9. ayet-i kerimesinde falloklarını yasaladıktan sonra Nebile Sultanı Peygamberimiz Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Lardan bir tanesi istihare namazı, diğeri hacet namazı. İstihare namazı bilinmeyen gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek üzere başvurulan vasıtadır. Hacet namazı bir dileğimizin Allah tarafından yerine getirilmesi istikametinde başvurulması gereken bir vasıtadır. Ve kim mürşidine ulaşmak istiyorsa hacet namazıyla mürşidini Allah'tan isteyecek. Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine aminu takkallaha ve abtagu ileyhi vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Eğer Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidimizi soruyorsak ve huşu sahibiysek, kimdir huşu sahipleri? Kalbin Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah Teala onlara gösterecektir. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir mübeşşirat ya Resulullah? O salih rüyadır. O zaman mürşidin gösterdiği rüya bir salih rüyadır. Ve tabii ki Mehdi Resulü'nün de soy kütüğü söz konusudur. Hem Hazreti Hüseyin soyundan gelen Seyit'tir. Hem de 19. batında Hazreti Hasan'ın soyundan gelen olması hasebiyle Şerif'tir. İkisini kendisine toplamış durumdadır. Mehdi Resul. Mehdi Resul'ün seceresi varsa gösterelim. Dolayısıyla evet şu anda ekrana geldi. Görüyoruz ki Bozdoklu Han'dan başlayan Soyut kütüğüyle Hüseyin'idir. 19. batındaki Hazreti Hasan'ın soyundan gelen durumuyla da Şerif'tir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Size bir sualim olacak inşallah. Her doğru davranış Allah'ın rızasını kazandırır mı? Yoksa niyet de önemli midir? Allah razı olsun. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Her doğru davranış Allah'ın rızasını kazandırır mı? Yoksa niyet de önemli midir? Niyet çok önemlidir. Niyet amelden üstündür. Ameller niyete tabidir. Amellerin Allah için olması asıldır. Ne olmuşsa, ne vücut bulmuşsa, bir yaprağın düşmesi dahil her birinde Allah'ın müsaadesi varsa bunun manası rızası yani oluru da vardır. Yani ki sen başkasına gösterişin için yardım ediyorsun. Ama gene yardım ediyorsun. O kişi onu mutlu edecek olan bir şey ulaştırıyorsun. Gene bir güzelliği yaşamış olmayacak mısın? Çünkü başkasına yardım için yaşamaya başladığın andan itibaren Allah sana mutlaka yardım edecektir. Öyleyse her halükarda Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Etrafımızdaki insanları hangi oranda memnun ve mutlu edeceksek o oranda da biz mutlu oluyoruz. Allah'ın bu temel kanunu herkes için kesinlikle geçerlidir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri emreden Allah-u Teala onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Peki zikir yapmanın önemi nedir sizce?
6: Allah'ı anmaktır. Yani güzel şeyler dilemektir. Belli şeyler için belli zikirler yapmaktır. Yani yapabiliriz bunları.
2: Zikir yapmanın önemi çok önemlidir. Zikir yapmanın önemi mesela bir la ilahe illallah zikri var ki en büyük zikir değil mi?
1: Sizce devamlı Allah, Allah diye zikreden bir insan devamlı mutlu olur mu?
5: Olur, her zaman mutlu olur. Her zaman Allah aklında olacaksın. Her zaman ona Allah, Allah diye şey, mutlu olursun yani.
6: Yani o ona bağlı mı bilemeyeceğim ama zikretmek güzel. Allah'ı anmak güzel.
2: Tabii ki mutlu olur. İsterse bir bardak çorbası olsun, bir yavan ekmeği olsun. O mutlu olur ama Allah'a zikretmeyen isterse dağlar kadar, bütün bu binaların, bütün apartmanlar onun olsa hiç Allah'ın emrini yapmayan, zikir yapmayan insan mutlu olma şansı yok.
1: Peki siz Allah, Allah, Allah diye zikrettiğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz?
5: Mutlu hissediyorum. İçime bir ferahlık geliyor, bir rahatlık geliyor yani, mutluluk geliyor yani.
2: Allah'ın ismini zikrettiğiniz bir şey hissetmen için bir doktordan, mürşidi kamilden aldığın zaman o zaman haz alırsın. Ama bir Allah dostunun elinden almazsan, hep Allah desen, belki Allah'ın yanında belki sevabı var da onu bilemem ama çok kalbi mutmain olmaz yani, olmaz, illa ki olmaz.
0: Bir misafirimiz Allah'ın ismini zikrettiğinde bir şey hissetmen için bir mürşidi kamilden alman lazım. Almazsan belki sevabı vardır ama kalbin çok mutmain olmaz. Zikrin faydası, fayda vermesi için tabiyet şart mıdır? Evet. Yunus bunu en güzel şekilde ifade ediyor. Yedi safanın yedisinin reçetesini kamil müşitten almak lazım. Ne diyor? Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil müşide varmazsan olmaz. Allah'ı bilen Allah'ı talep eder. Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Allah'ı seven Allah'a teslim olur ve bu şekilde bir zincir söz konusu. Öyleyse zikrin fayda vermesi için mutlaka mürşid-i kamil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi zikir yaparsa da o zikir ona fayda vermiyor. Rum 39. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi namaz kılsa namaz ona bir fayda vermiyor. Ameller boşa gidiyor vesaire. Öyleyse kim isterse her gün zikir yapabilir. Bundan derecet kazanabilir. Ama kişinin gerçek anlamda hedefe gitmesi mutlaka bir mürşide tabiyeti gerektiriyor. Zikir ancak tabi olan bir kişi için nefs tezkiyesini oluşturur. Yedi kalp şartı, yedi inan şartı, yedi tane nimet. Yedi kalp şartının sahibi olmayan insan ne kadar zikirse ederse etsin, sadece kalbine %2'lik rahmet girer, o rahmete kişi huşu sahibi kılar. Ama ötesine geçemez. Ama ne zaman yedi kalp şartının sahibi olursa, kalpteki ekiniti alır, iki ihbatı koyar, üç Allah'a kalbi çevirir, dört nur yolunu açar, beş rahmet girer, altı kalbin mührü açılır, mührü açılırsa ancak efemen şerallahu sedri ul islami ve hu ala nuru min rabbi. Ancak göğsü şer edilenler kalbine Allah'ın nurları girer. Ve küfür kelimesini alır ve kalbe iman yazılır. Aynı zamanda yedi nimette o kişi desteklenir. Kalp zikir ancak tabi olan kişi için nefs tezkiyesini oluşturur. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değil. Kalp bu yapıyla yaratılmıştır. Bir hürafe, bir bidat karşımıza çıkıyor. Mürşitsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımız zaman bunun kesinlikle mümkün olmadığını görüyoruz. Nefs tezkiyesi mürşit olmadan olmaz. Bakara 129, Bakara 151, Alman 164, Cuma 2 ve Necm 32. Allah kimin nefsini tezkiye eder? Takva sahiplerini. Öyleyse Allah Teala'nın nefsimizi tezkiye edebilmesi takva sahibi olmamıza bağlamıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Mübarek ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimden. İzniniz olursa size bir soru sormak isterdim. Allah'ın rızasını kazanmak için önce bizim Allah'tan razı olmamız mı gerekir? Tekrar mübarek ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimden. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'ın rızasını kazanmak için önce bizim Allah'tan razı olmamız mı gerekir? Evet. Beşinci nefs kademesi, tezkiye kademesi, nefs-i iradiye. Altıncı nefs tezkiye kademesi, nefs-i maliye. Ne demiştik? Derecat kazanmak açısından Allah'ın rızası, safaları yerine getirmek açan Allah'ın rızası ve basamaklar itibariyle Allah'ın rızası. Yani Allah kimden razı? 14. basamakta nefs-i emmare, 15'te nefs-i levame, 16'da nefs-i müleme, 17'de nefs-i mutmaine, 18'de nefs-i raziye. 18. basamakta nefs-i mutmaine, 19. basamakta nefs-i raziye. İşte biz Rabbimizden razı olduğumuz an 20. basamakta da Allah da bizden razı olur. Allah'ın rızası ve bizim rızamız birbiriyle parça, iki tane unsur. Önce biz Allah'tan razı oluyoruz. Sonra da Allah bizden razı oluyor. Ama önce ve sonra dememize rağmen bunların arasında bir zaman farkı yok. Çünkü biz Allah'tan razı olduğumuz zaman Allah da mutlaka bizden razı oluyor. Böylece iki rıza karşılık buluyor. Biz Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Allah zamanı kullanmıyor. Biz mekanı kullanmıyor. Bizim Allah'tan razı olduğumuz zaman Allah da bizden razı. ve bize göre basamaklar var. Allah'a göre bunlar yok, çünkü bunların için kullandığımız zaman ve mekan Allah-u Teala için yok hükmündedir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz vahiy. Allah Teala insanlara vahyetmek suretiyle onlara hitap eder. Allah Teala'nın bir insanla konuşması Kur'an-ı Kerim'de vahiy adını almaktadır. Vahiy meselesine göz attığımız zaman ayetlerin birbiri ardından konuyu tamamladığını görüyoruz. Arap suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Vettu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtina fenselâha minhâ ve etvâ âhuş şeytânü ve kânü minel gavîn. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin, kişinin haberini oku, anlat. Sonra o ondan, yani ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Allah Teala görülüyor ki peygamberlerin dışındaki birisine vahyetmiş. Bu herhangi bir kişi ki kendisine vahyedildiği halde vahyin gereklerini yerine getirmemiş ve Allah'a asi olmuş. Bu durum açık bir şekilde gösteriyor ki Allah Teala sadece peygamberlere değil, onun dışında çok istikametli bir vahiy müessesesini kullanmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi Kur'an'ın içine yerleştirdik buyurduğu cihetle muhteva bütünüyle Kur'an'da yer almış olmalıdır. Öyleyse ayetlere beraberce baktığımız zaman vahiy müessesesinin sadece peygamberlere değil birçok istikamette kutsal kitaplarda yer aldığını görüyoruz. Sadece peygamberlere vahyedilmemiştir. Onun dışında dağlara, göklere, yerlere Allah Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve evhaytu ilel havariyine. Ve o zamanki havarilere vahyettim diyor Allah Teala. En aminu bi ve bi resulü. Bana ve resulüme İman edin diye vahyettiğim zaman. Galu dediler ki, amenna, iman ettik biz. Vehşet ve ennena, vehşet ve şahit ol, bi ennena müslimun. Biz Müslümanlarız, teslim olanlarız. Yani bizim, şahit ol ki biz Müslümanlarız, teslim olanlarız. Yani bizim teslim olduğumuza şahit ol.
diyor. Havariler Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarileri peygamber olmaları söz konusu olmayan insanlar. Ama onlara da Allah Teala açık bir şekilde vahyetmiş. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: İz efhayna ila ümmike ma yuha. Biz vahyetmiştik ila ümmike, annene, senin annene, ma şeyi yuha, vahyedilecek olan şeyi biz annene vahyetmiştik diyor Allah Teala. Bu Hazreti Musa'nın annesi. Ne diyor? Bebeği Hazreti Musa'yı Nil Nehri'ne bırak diyor. Sonra biliyoruz ki bebek Nil Nehri'nden Firavun'un beldesine kadar geliyor. Ve Firavun'un hanımı bebeği alıyor ve onu saraya götürüyor. Ve onu saraya alıyor. Böyle bir tehlikeyi bilen ve doğan bütün erkek çocukları katlettiren Firavun, bu çocuğa karşı özel bir sevgi besliyor. Hatta Firavun'un kendi oğluyla birlikte büyüyorlar. Öyleyse Hazreti Musa'nın annesine bir peygamber falan olması mümkün değil ama Allah Teala vahyetmiş. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: Onlardan bir adama insanları uyarması, amini olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der: Muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Burada insanların ne dediği önemli değil. Ama Allah-u Teala onlardan bir adama diyor, herhangi bir kişiye, onların arasından birisine vahyettim diyor.

اللہ تعالی vahiy meselesini kullanıyor insanlarla her konuşması yaptığında. Bunun adı vahiydir diyor. Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Böylece rahmet olunursunuz. Bu ayetlerde Allah Teala açıkça insanların arasından birilerine zikretmesinin muhtevasını açıklıyor. Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesinde aynı konuya dokunulmuş. Allah Teala diyor ki burada uzun bir ayet-i kerime Bakara 259. Veya çatıları çökmüş bir karyaya, bir köye uğrayan o kimseyi görmedin mi? Diyor Allah Teala. Allah bunu yani bu karyayı, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 sene ölü bıraktıktan sonra diriltmiş ve ne kadar ölü vaziyette kaldın diye buyurmuştu. O da bir gün veya bir günden daha az dedi. Allah hayır dedi. 100 yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Eşeğine bak. Bütün bu eşeğin sadece kemikleri kalmış. Bütün bunlar seni insanlar için bir ayet, canlı bir ibret belgesi kılmak içindir. Bir de eşeğin kemiklerine bak. Onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor, sonra da onlara et giydiriyoruz. Allah Teala sadece iskeleti kalmış olan eşeğe eşeği dirilterek can veriyor. Böylece yani eşek dirilip de eski haline gelince her şey kendisi için açıkça belli olunca dedi ki artık biliyorum ki hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Evet Allah Teala ölüleri diriltir. Her şeyi

Ayrıca zaten peygamberlik Kur'an-ı Kerim'de nübüvvet oran olarak geçmesine rağmen insanlar peygamberleri Resuller olarak değerlendiriyor. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Tüm kavramlar yanlış dizayn edilmiş. Nebiler peygamberdir. Resuller resuldür, peygamber değildir. Nübüvvet tam Türkçedeki peygamber kelimesinin peygamberlik müessesesinin karşılığını teşkil eder. Oysa ki inanılan muhtevaya baktığımız zaman Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen gene peygamberlerdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet peygamberlik müessesidir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir.

Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve evha rabbüke ilen nahli enettehizi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rişûn. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler edinmelerini vahyetti. Allah-u Teala arıya da vahyediyor. Vahiy sadece peygamberlere Allah-u Teala'nın vahyetmesidir, konuşmasıdır ifadesi. Allah-u Teala'nın arıya vahyetmesiyle çok güdük kalıyor. Ki Allah-u Teala yere vahyediyor, göklere vahyediyor, yerlere vahyediyor, arıya vahyediyor. Firavun'un karısına vahyediyor. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde bi'enne rabbike ehvaleha diyor. Senin Rabbin yere vahyetti diyor. Fussilet 12 böylece onları iki günde yedi gök katı olarak kaza etti. Yani yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi evreni vahyetti. Yedi tane gök katı, her gök katına kendi emrini vahyediyor Allah-u Teala. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte yıldızlar dünya semasının kandilleridir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Âl-i İmran 47'de Allah Teala buyuruyor ki bunun üzerine Meryem dedi ki Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur? Allah da ona öyledir. Ama Allah dilediği şeyi yaratır buyurdu. Melekler de ona dediler ki bir emri yerine getirilmesini yani emri kaza etmeyi istediği zaman ona ol der. O da olur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah-u Teala'nın vahiy müessesesi bir peygamber olmayan, olması mümkün olmayan hanım olması dolayısıyla peygamber olması hiçbir şekilde mümkün olmayan Hazreti Musa'nın

Hazreti İsa'nın annesine, Hazreti Meryem'e Allah Teala vahyediyor. Allah yalnız peygamberlere vahyeder. Bir büyük hatadır. Görülüyor ki peygamberlerin dışında Allah Teala çok açık bir şekilde vahiy müessesesini alabildiğine genişletmiş. Yani Allah Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Allah'ın insanlarla konuşması, arıyla konuşması, yerlerle konuşması, göklerle konuşması, Hazreti Musa ile konuşması, Hazreti İsa ile konuşması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşması, hepsinin adı Kur'an-ı Kerim'de vahiydir. Allah'ın bir insanla konuşması söz konusuysa, konuşuyorsa, o kişi Allah'tan vahiy alıyor demektir. Bütün devirlerde Allah'tan vahiy alanlar mutlaka mevcuttur. Biliyoruz ki bütün ülkelerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü onların içinde mevcuttur. Bütün zaman dilimlerinde bu Resuller Allah-u Teala'dan vahiy alırlar. Meryem Suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, artık ye ve iç. Hazreti Meryem'e söylüyor. Gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle de, muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim. Yani adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Demek ki Allah Teala Hazreti Meryem'le de açık bir şekilde konuşuyor. Hiç kimse bir kadın peygamberden bahsedemez. Ahmet Yesevi Hazretleri ne diyordu? Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte diyor. Hak'tan işitip sözleri dedim işte. Yunus çalaptır söylettirir. Bizi konuşturan Allah'tır diyor. Mevlana Mesnevi'nin Allah tarafından kendisine öğretildiğini söylüyor. Allah Teala Bediüzzaman Saidunnesi Hazretlerine vahyederek Risale-i Nur külliyatını vücuda getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın hiçbir insan ile vahiy dışında konuşması olmamıştır. Veya bir perde arkasından veya bir Resul göndererek. O zaman Resul konuşur, Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Muhakkak ki o Allah alidir. Yani yücedir. Hakimdir. Hikmet ve hüküm sahibidir. Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala bahsediyor ki ve senden önce vahyettiğimiz rical, erkek.
meleklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah Teala Enbiya 7'de

Senden önce vahyettiğimiz Yücel'den başkasını, erkeklerden başkasını göndermedik diyor Allah-u Teala. Bilmiyorsanız zikrine sorun. Ehli zikir daimi zikrin sahiplerindedir. Bir başka ismi Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab Lüplerin sahipleri demek. Lüp Allah'ın sır hazineleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Daimi zikrin sahipleri. Nedir özellikleri? Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşturur. Yani her an o kişi zikirdedir. İçindeki ses dilini kımıldatmadığı halde içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde o kişi gece uyurken de gündüz de Allah kelimesini tekrar eder. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek isteyenler ciddi bir şekilde çalışmak mecburiyetindedirler. Yatarlarken kıbleyi sağ alarak yatmalıdırlar. Sağ kulaklarını yastığa dayamalı ve sağ kulağında yastığa dayadığı zaman kalbinin çift atışını Allah kelimesini içinden dilini kımıldatmadan tekrar ederek hissetmelidir kişi. Ve de uyuyana kadar bunu devam ettirmelidir. Böyle yaparsa kısa bir zaman sonra başardığını görecektir. Vazgeçmemek asıldır. Allah-u Teala Allah'ın bütün emirlerinde sebatın son derece önemli bir faktör olduğunu hep ima ediyor. Sebat, dayanma, ısrar etme. İşte böyle yapan bir kişi her gece kıbleyi sağ alarak, sağ tarafına dönerek, kulağını yastığın üzerine yaslayarak ve de kalbinin çift atışını Allah, Allah, Allah diye kulağında duyarak ki tatbik ederseniz göreceksiniz ki kulağınızda net olarak kalbinizin çift atışını işitirsiniz. O zaman kişi bir sabah uyandığında hala zikretmekte olduğunu görecektir. İşte o kişi o gün 24 saatlik zikrin uykuda olan kesimini de tamamlamış oluyor. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin en büyüğü zikirdir. Sevgili kardeşlerim, zikredin. Allah-u Teala'yı zikredin ki hedefinize ulaşasınız. Zikir Allah'ın kadından rahmetle fazla getirir evvela. Rahmet nurları kalbin içine %2 olarak, başlangıç nuru olarak girer. Ondan sonra önemli olan fazıllardır. Fazıllar Allah-u Teala tarafından 7 defa %7 fazıl olarak garanti edilmiştir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine ulaşıp tabi olan herkes, tabiyetinden sonra zikir yaptığında o kişinin kalbine Allah-u Teala, kişinin kalbine yerleşecek olan
hızları gönderir. Başlangıçta giren %2 rahmet dengeyi sağlamak üzere verilir. %2 rahmet nuru kalbe girince geriye %98 kalır. Bu yedili bir bölüme müsait olan bir rakam olarak oluşur. Emare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi nefsinin kalbinde %7 nurların arttığını görür, yaşar ve de 7 defa %7 %49 eder. Başlangıçtaki yüzde bunların hepsi fazıl nurudur. Başlangıçta da %2 rahmet nuru açışı sağlayan müessese göğsün yarılmasıyla kalbe giren öncü nurlar. Rahmet nurları. Biz diyor insanların Allah-u Teala göğsünü yararız. Göğsünden kalbine nur yolu açarız diyor. İşte bu açılan nur yolu sevgili kardeşlerim. Oradan ilk giren nur rahmet nurudur. Rahmet nuru sadece %2 olarak girer nefsimizin kalbine. Bu nurlardan sonra gelen %2 nurdan sonra kalbimize girebilen nur artık hep fazıl nur olacaktır. Nefsin kalbinde ilk %7 fazıl nuru yerleştiği zaman o kişinin mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber seyri sülüksünü bir yolculuğa çıkmıştır. Birinci kata çıkabilmesi ancak o kişinin %7'lik nuru gerçekleştirmesiyle mümkündür. İşte böyle bir dizayn o kişi için çok önemlidir. Allah Teala %50'lik nuru, %7'lik nuru onun kalbine gönderdiği zaman yani %2 rahmetin arkasından %7 fazıl nuru. Bu nurun %7'yi tamamladığı noktada kişinin seyri sula diğer bütün ruhlarla birlikte çıkan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi bu ruh ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Sonra üçüncü bir %7 fazıl birikimi ruh üçüncü gök katına yükselir. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh Allah'a doğru o seyri sülük isimli yolculuğu devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada kişi 7 defa %7'lik nur birikimini gerçekleştirdiği zaman ruh 7. gök katına çıkar. 7. gök katının 7 tane alemini geçer. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşır. O onun yolculuğunun sonudur. Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın bu muhtevada kişiyi kendisine ulaştırması Allah-u Teala'nın hediyesidir. Herkese hediye etmeye hazırdır. İnsanları en çok sevdiği mahluk olarak yaratan Allah-u Teala, ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen kesimi bütün insanlara hediye eder. Karşılıksız verir. Bir kişinin sadece "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" ve "olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında kalpten bir dileği mutlaka Allah'ın o kişiyi mürşidine ulaştırmasını sağlar. Ruh mürşide ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu ana dergaha ulaşır. Seyresülüke çıkanların arasında yerini alır. Ve evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra da sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer aşacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada yedinci gökkatında yedi tane alimden geçen ruhun sonunda Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin Allah'a ulaşması, o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. Bu Allah'ın hediyesidir. Dileyen herkese, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bunu hediye eder. O kişinin nefsini, kalbini %51 nurlarla doldurur. Yarı yarıya bir mutluluğu, bir ömür boyu o kişi yaşar. Ve de daha öteye geçmese de bu seviyede, yani günde yaklaşık 3 saatlik bir zikrini bir ömür boyu tekrar etse, kişi devam ettirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak rahmetli olur, bu dünyadan ayrılır. Ama mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın herkese hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim? O dalalette olanların içinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala'nın kendisine ulaştırması bir dilekle gerçekleşir. Kişi dileyecektir. Dilemezse Allah Teala böyle bir hususu gerçekleştirmez. Mutlaka kişisel bir talep Allah Teala'ya ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu müessesede Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Vahiy konusunda Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki o Allah ki kitabı sana o indirdi. Ondan bir kısmı muhkem, yani manası açık ayetlerdir. Ki bunlar levh-i mahfuzdaki ümmül kitaptadır. Diğerleri ise müteşabih, yani manası kapalı ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve ilde bulunmak istedikleri için o kitabın müteşabih olan kısmına uyarlar. Halbuki onların tevilini kimse bilmez. Ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan rasihun, yani rüsuh sahipleri ise derler ki ona iman ettik. Hepsi de Rabbimizin
Allah'ın katından indirilmedir. Bunu kimse tezekkür edemez, ancak ulul-elbab tezekkür edebilir. Daimi zikrin sahibi olunca, kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için, Allah Teala o kişiye kendisiyle konuşma yetkisi verir. Ve ulul-elbab kademesi, daimi zikrin başlangıcıdır. Ulul-elbab kademesinden sonra, kişi tövbe-i nasuhla tövbe edecektir, muhdis olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Âl-i İmrân suresinin 190. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Hiç şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette ulul-elbab için nice deliller vardır." Çünkü ulul-elbab bunları gördüğü zaman Allah Teala'dan soracaktır ve cevabını alacaktır sualinin ve arkasında yatan sırrı mutlaka Allah Teala ona söyleyecektir. Ali İmran 192'de Allah Teala diyor ki: "Ey Rabbimiz, hiç şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur." Öyleyse bir, Âl-i İmrân 191, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredenler, tefekkür ederler. Öbür taraftan da Âl-i İmrân 192'de, "Onlar, sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur" derler. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva bütün açılardan açıktır. Allah Teala sadece peygamberlere vahyetmez. Peygamber olan, yani nebi olan resullerine vahyettiği gibi, nebi olmayan, peygamber olmayan veli resullerine de vahyeder. Yerlere vahyeder, göklere vahyeder. Bu konuşmada sıraladığımız bütün alanlarda Allah Teala'nın vahyini gerçekleştirdiğini söylediğimiz bunca ayetle bir defa daha sizlere anlatmamızı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetiyle mutluluk sohbetinin değil huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, Allah insanlardan ne ister diye olaya baktığımız zaman o Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabiiyetimizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, muhlis olmamızı ve nihayet irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreder. 7 safhalık bir hedef göstermiş Allah Teala. Acaba bu hedefleri niçin Allah Teala üzerimize farz kılmış? Çünkü hedeflerin her biri bizi daha evvelkinden daha mutlu hale getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir insan kesin olarak mutsuzdur. Nefsinin bütün afetleri durmaktadır. Şeytan onu devamlı nefsine tesir etmek suretiyle yanlışlıklara doğru itmektedir. O da çevresindeki davranış biçimlerine göre kendisine bir yer açıyor. Bir insan hangi toplumda yaşarsa o toplum o kişi üzerinde mutlaka tesirini gösterir. İşte bir insanın hangi toplumda olursa olsun şeytanın vesvesesine, negatif tesirlerine kapalı olabilmesi o afetlere, şeytanın insanı mutsuz etmek için devamlı kullandığı yalanlara, insanoğlunun tabi olmaması onu kurtuluşa ulaştıracak olan bir sonucu ifade eder. Şeytan hiç boş durmaz. Her zaman etrafımızda birkaç tane şeytan vardır. Devamlı fısıldarlar ve bizi devamlı mutsuz etmeye çalışırlar. Şeytanın sadece bir tek hedefi vardır sevgili kardeşlerim. Hepinizin mutsuz olması. Allah'ın da bir tek hedefi vardır. Ve bu hedef emir şeklinde tecelli etmiştir. Allah Teala da hepimizin mutlu olmasını ister. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten irademizin teslimine kadar her safhayı Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Öyleyse nefsi başlangıçta %100 afetlerle dolu olan bir insan, neticede %100 nefsinin kalbi hasletlerle donatılmış olan, %2 rahmet nuru, %98 fazl nuruyla kalbi tamamen dolan bir insan hüviyetine ulaşmak, işte bu Allah-u Teala'nın temel emri. Öyleyse Allah-u Teala şeytanı kovan, biliyorsunuz olayı. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor, diyor ki ben muhakkak ki bir yeryüzünde bir halife yaratacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi.
Yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Peki ama gene bu yeryüzünde cinler var. Şeytanlar var. Onlar Allah'ı temsil etmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Ne şeytanlarda, ne cinlerde ruh mevcut değildir. Ruh sadece biz insanlarda mevcuttur. Allah'ın ruhu. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar yaratılan bütün varlıklardan üstündür. Yeryüzünde ne var? Hayvanlar var. Bitkiler var. İnsanlar var. Suda balıklar var. Her türlü deniz mahluku. Havada kuşlar var. Uçabilen her şey. Ama hiçbirinde ruh yok. Sadece insana mahsus bir olgu ruhu bünyesinde taşımak. Allah Teala bütün insanlardan emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Yetmez. Bu geri istediği emaneti Allah Teala kendisine ulaştırmayı üzerine vazife almış. İnsana da verilen mahlukunu, yani sizleri sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o kadar çok seviyor ki bir sonsuz cennet mutluluğunu, milyarlarca yıl sonsuza kadar sürecek olan cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar sürecek olan sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala bütün insanlara garanti ediyor. Onlara hediye olarak veriyor. Ben diyor sizden diyor çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksınız diyor bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmışlar. İşte ben de o evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım. Beni de onlardan birisi yap. O ermiş evliyandan birisi de ben olayım. Ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı nasip kıl bana. Yani diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, iki nevi insan bunu söyler. Bir, içinden gerçek anlamda bu talebin sahibi olur. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak ister ve böyle bir talepte bulunur. İki, herkes böyle bir şeyler söylüyor. Bakalım ben de söyleyeyim. Allah Teala bakalım ne yapıyormuş görelim. Tarzında bir iç dünyasıyla Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Diyen insanlar da var. Bunların talebinin kabul edilmemesi çok normal değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı imtihan etmek cesaretine sahip olmamalıdır. Yani sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de
sana ulaşmayı dedim. Ey Allah'ım beni de kendine ulaştır dedim. Ama sen beni kendine ulaştırmıyorsun. İşte iblisin insanları kuracağı en büyük tuzak budur. İnsan evvela kendi dizaynı içerisinde doğru bir talepte bulunmuş mu? Bunu incelemek mecburiyetindedir. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Beni de ulaştır. Ulaştırmazsan da umurumda değil gibi bir mana ifade ediyor. Ama bir insan gerçekten Allah'a yalvarırsa, Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur beni de o ermiş evliyandan bir tanesi olarak o noktaya ulaştırsan. Ne olur benim de ruhumu teslim alsan. Sen ki söz vermişsin bu konuda. Demişsin ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Ve o dalalette olanlardan her kim Allah'a münaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ne diyor? Dalalette olanlarla uğraşmam diyor. Onların ne halleri varsa görürler. Beni alakadar eden diyor, o dalalette olan herkes dalalettedir. O herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenler beni alakadar eder diyor Allah Teala. Sadece onları kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Kimleri seçmez? Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanları Allah Teala onların talebini kabul etmez. Onları cehenneme atar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, dilemediği gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren, hadi canım senden o Allah ona ulaşılır mı? Diyen, hatta Allah Teala demiyor mu? Ben her zaman sizinle beraberim. Ben size şah damarınızdan daha yakınım demiyor mu Allah Teala? Öyleyse Allah Teala zaten bizimle beraber. Öyleyse ne diye biz Allah Teala'ya gidecekmişiz? Biz gitmediğimiz halde Allah Teala bizimle beraber olduğuna göre böyle bir olay söz konusu değil. Ama Allah Teala Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır diyor. Kuşattıklar arasında biz de varız. Allah Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması bizim her yaptığımızdan haberdar olması sebebiyledir. Her şeyi bilir. Ayrıca ilmiyle, rahmetiyle bizi kuşattığı için bizim bütünümüze yakın hasıl etmiyor mu? Her zerremize Allah Teala nüfuz eder. Her zerremizde Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti bir ilişkiyi temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek ne kadar güzel bir şey. Allah'tan hoşlanmak,
sonra sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve sonunda hayran olmak. Bu kademeler bedava kademeler değildir. İnsan ömrünün önemli bir kısmını alır. Bu kademelerden Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa ve ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa, 7-8 aylık bir sürede tamamlanan, üstelik de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka bu hedefe ulaştıran bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın bütün insanlara verilmiş bir sözü var. Diyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer. Allah'ı yeştevi Allah seçer, istiva eder. Men kişiyi yeşaü dilediği Allah dilediği kişiyi seçer. İleyhi ona yani kendisine seçer. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşaü. Dilediği. Dileyen kişiyi yehdi ileyhi men yeşaü. Ona ulaştırır. Affedersin. Yehdi ileyhi men yunib. Yünüp olan, münip olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Münip kelimesine daha yakından baktığımız zaman, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve yettekuhu. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve la tekunu ve ekumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın Hanif dininin yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Tevrat'ta da var olan İncil'de de var olan Kur'an-ı Kerim'de de var olan 7 safa ve 4 tesliminden birinci safhasını ifade eder. Allah'a yönelmek, münip olmak. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Azap ne zaman gelir? Azap öldükten sonra, kıyamet gününden sonra gelir. Öyleyse, bu dünya hayatını yaşadığımız sürece, ne kadar geçen devre, üzerimize azap gelmeden geçecek devredir. Bu devirde. Ama öyle bir devir gelecek ki, dünyanın son devresi, o devirde insanların bir kısmı daha bebekken, bir kısmı çok genç yaşta, bir kısmı yaşlandığı zaman, yaşlanmış haldeyken hepsi birlikte öleceklerdir. Hiçbir sağ insan
kalmayacaktır. O gün kıyamet günüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucuna bakalım. İki ayette öyle söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur bir insan kendine, Allah'a kendisine ne zaman ulaştırır? O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişinin Allah'a ait olan ruhu, yani Allah'ın insandaki temsilcisi olan ruh, Allah'ın bizatihi Allah'ın ruhu. Ve Allah'ın ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve oradaki dergâhtan ana dergâha ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka o kişi sorduğunda mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman o kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide gitmek ve tabi olmaktır. Sözüme lütfen dikkat edin, herhangi bir mürşide değil. Hangi mürşide gitsen olur, hayır olmaz. Kişi sadece hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğunda kendisine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmalıdır. İki tane namzet varsa, gözüne kişi kestirdiyse, üç kişi de olabilir diyorsa, bunlardan hangisine gideyim diye kişinin şuna veya buna sorması bir mana ifade etmez Allah'a göre. Allah'a sormak lazımdır. Hacet namazı son derece basit bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. Gece saat, şimdiki saatle 12'den sonra, gecenin 12'sinden sonra kişi boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Ya Rabbi der, ben senden mürşidimi istiyorum. Diyelim ki birincisinde göstermedi. Ama tekrarlarsa ikincide, üçüncüde Allah-u Teala mutlaka ona gösterecektir. Ve o zaman şeksiz ve şüphesiz olarak o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiyet o kişinin ruhunu vücudundan ayıracak tabi olduğu anda ruh Devrin İmamı'nın dergahına ulaşacaktır. Dergah zemin kattadır. Altın kapıdan girilir. Ve oradan sevgili kardeşlerim, seyri sülük adlı bir yolculukla İnsan ruhları Allah'a doğru yolculuğa başlarlar. Allah'a doğru bir yükselme söz konusu olur. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekten mürşide tabiyeti açtıktan sonraki kesimde Mürşide ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluk kişiyi bütün boyutlarıyla saracaktır. O kişi Allah'ın şemsiyesinin, Allah'ın koruyucu zırhının altına inmiştir. Ve de o zırh onu şeytanın bütün fesatlıklarından korumaktadır. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan
O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar tesir edemez. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmamıştır. Kıyamete kadar da vücut bulmayacaktır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşır demiyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Üzerine görev olarak almış. Ve bu olayı yaşayanların hepsi bilirler ki dünyadaki en çok mutlu oldukları devre o 7-8 aylık devredir. Kişi mutluluktan pencereleri açıp bağırmak ister, mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, ne olur ulaşırsa Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey, onun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bu ulaştırma boyunca nefsindeki afetler, nefsi emmarede %7, levvamede bir daha %7, mülkimede bir daha, mutmainede bir daha, radiyede, mardiyede, teskiyede, birer defa daha olmak üzere tam 7 kademe nefsinin kalbi aklanır. Yani %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel gelen %2 rahmet nuruna ilaveten zikirle gelir. Zikir yaptıkça kalbine dolan Allah'ın katından gelen rahmet fazlası, salavat nurlarından fazıllar, o kişinin nefsinin kalbinde her bir ruh Allah'a doğru yaptığı seyahatte her bir gök katında bulundukça, her bir gök katına ulaştıkça kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalır. Neden? Çünkü oraya %7 fazıl nuru girmiştir. Nefs-i emmarede ilk %7 nur girer. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levvamede. Nefs-i emmare kişinin nefsinin emrinde olduğu bir durumdur. Nefs-i levvame kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, kurtulmak istediği ama kurtulamadığı bir noktadır. Mülkime Allah'tan ilham aldığı noktadır. Mutmainne doyuma ulaştığı noktadır. Allah'ın verdiklerinin ona yettiği noktadır. Sonra o kişi Allah'tan razı olur. Sonra Allah da ondan razı olur. Ve birisi radiye, birisi mardiye adını alır. Ve kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 nura ulaşır bundan sonraki kademede. Bu kademe tezkiyedir. Bunun adına nefsin tezkiyesi denir. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikir. Bu nurlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yakalamak için bu yola girdiğinizi hiç unutmayın. Öyleyse

birden fazla sevgi alacak. Ve bu fizik vücudunu teslim ettiğinizde %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğinizde %100'e ulaşır. Ve sevmeyi öğrenirsiniz. Her şeyi, herkesi seversiniz. O büyük hatalarda bulunan insanları da seversiniz. Kimseden nefret edemezsiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi sevme noktasına ulaştırdığı zaman kimseden nefret edemezsiniz. O kişi hatalar yapmış olabilir, büyük suçlar işlemiş olabilir. Ama bu Allah'la o kişi arasındaki bir olaydır. Sizin ondan nefret etmeniz için sebep teşkil etmez. Siz ona sadece acımalısınız. Kim büyük suçlar işlemişse, kim cehenneme gidecekse, en çok cehennemin 7. alt katına girecekleri olmak üzere 6., 5., 4., 3., 2., 1. cehennem katlarında, cehennem katları aşağıya doğru sıra takip eder. 1. kat cehennem en üsttedir, 2. kat cehennem daha alttadır, 3., 4., 5., 6., 7. kat cennetler daha altta yer alır. Allah'ın yedili sistemi hep bunu ifade eder. Nasıl 7 tane cennet adı varsa Kur'an-ı Kerim'de, bir 8.'si yoksa 6 tane de değilse, cehennemler de 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın denge kanunu böyle olmasını ifade eder. Sıfır noktasından yukarıda ne varsa pozitif, sıfır noktasından aşağıda da negatif olarak onlar mutlaka vardır. Nasıl sayılar birden sonsuza kadar pozitif olarak ve eksi birden eksi sonsuza kadar negatif olarak devam ediyorsa, alemler içinde aynı şey geçerlidir. Cennetler ve cehennemler. 7 tane gök katını koymuş Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran 7 tane de yer katı koymuş. Şeytana ulaştıran. 7 tane cehennem daha aşağı daha aşağı doğru gidiyor. 7 tane cennet ise daha yukarıda daha yukarıda daha yukarıda. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması lazım. Her katı yüzlerce defa görmüş, şimdi de görmekte olan birisi olarak konuşuyoruz. 7 tane gök katı var. 1. gök katında çimenler üzerinde secde edilir. 2. gök katında su arılma havuzlarında su arılır. 3. gök katında 2 katlı bir köşk mescitte secde edilir. 3. katla 4. kat arasını mihenk menfezi bağlar ki sonsuz hızla hareket eden herkesin ayağı kendisinden sonra gelenin başının üzerinde olan, başına değmeyen ama başının üzerinde olan insanların Allah'a doğru gittiği bir yer. Hani eski evliyadan birisinin söylediği sözü hatırlayın. Onların ayakları, onların başları benim ayağımın altındaydı diyor. Onun başı benim ayağımın altındaydı diyor. Bu mihenk menfezindeki onun mevkiinin sadece bir kademe ötekinden daha yüksek olduğunu gösterir. Orada herkes kendisinden daha üstün olanın ayaklarının altında bir başın sahibi olur. Nereye kadar? Ulaştıkları yere kadar. Her gök katında kafilenin bir kısmı kalacaktır. Geri kalanlar daha üst katlara çıkacakları için bu 3. gök katındaki köşk mescitten sonra 4. katta Beytülmakdis'in aslında Beytülmakdis'in aslında secde edilir. 5. katta Beytülharam'ın aslında secde edilir. 6. katta Sıkvetullah olma mahallinde kişinin ruhunun derisi hem çatlar hem de açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra ulaşılan yer Cebrail Aleyhisselam'ın

tahtının boşlukta bulunduğu kesimdir. Kürsüsü demek daha doğru. Kişi orada Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine giydirdiği hilatı yer. Eline bir kılıç verir Cebrail Aleyhisselam. Bu hilat ve kılıç kendisinde olmak üzere kişi bu istikamette devam eder. Burası göğün altıncı katıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, altıncı katı aşan kişi yedinci kata ulaşacaktır. Yedinci kat yedi tane alemden oluşur. Birinci alem kader hücreleridir. Kişinin geleceği orada yerleştirilmiştir. Kişi daha onları yaşamamıştır ama Allah'a göre olaylar yaşanmıştır. Allah Teala ondan sonraki olayların ne olacağını aynen Allah'a göre olaylar çoktan olduğu cihetle oraya yerleştirmiştir. İkinci, yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alemi Kudret Denizi'dir. Dördüncü alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu, sahabelerinin de bulunduğu bir kesimi ifade eder. Ondan sonraki altıncı alem Divan-ı Salihin'dir. Sonra da zikir hücrelerine varılır. 2 metreden daha yüksek şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini tamamlamaya çalışırlar. Ancak tamamlayan ruh oradan uçarak ayrılır. Sesetli mütaya ulaşır ve oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. O Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena filah olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada bir insanın nefsinin kalbi %51 aydınlanmıştır. Nurlar karanlıkları aşmıştır. Ve Allah'ın bu müstesna yardımı sona ermiştir. Bu noktadan sonra kişi bir ağır imtihandan geçer. Zikrini 18 saate çıkarmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya gelir fizik vücudunu teslim edebilmek için. Herkes bunu gerçekleştiremez. Daha sonra kişi fizik vücudun tesliminden sonra nefsini Allah'a teslim edecektir daimi zikirde. Sonra mucize olacaktır. Nihayet yaşat makamına tayin edilecektir. Allah Teala'nın hepinizi yaşat makamına tayin etmesini dileriz. Ne olur? İnsanın nefsinde hiç afet kalmayacağı için o insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir olay ona negatif olarak tesir edemez. O her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan, her an Allah'tan sormak imkanının sahibi olan birisi olur. Ve de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessesenin yarısı insanlara Allah Teala tarafından hediye edilmiş. Bu yarım dünya mutluluğunun yarısı cennet hayatında üçüncü kat cennete tekabül ediyor. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleriyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır.
talebi üzerine bu imkanı kesin olarak veriyor. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Ve dünyadaki insanlar hala böyle bir şeyden çoğu habersiz olarak dünya üzerinde dolaşıp duruyorlar. Cehenneme gitmek üzere. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim bu insanlara? Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Onlara öğretmek için çalışanları da engelleyen birçok güç var. Yazık olmuyor mu bu insanlara? Aslında biz engelleyenlere de çok acıyoruz. Asıl onlara yazık oluyor. Çünkü onlar başkalarının kurbanı değiller, başkalarını kurban edenler. Engelleyenler başkalarını cehenneme mahkum edenlerdir. Ama kendileri mutlaka daha ağır bir hayat şartı yaşanan, daha aşağıda bir cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Ve insanların bundan haberi yok. Sevgili kardeşlerim, insanlara acımamak bu manzarayı gördükten sonra mümkün değil. Acımak da onları kurtaramıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek herkesin en az bu dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını, en az 7-8 aylık bir devre içinde üçüncü kat cennete ulaştıracak olan bir seviyede ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur. ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini artırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrail oğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı, işte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz, nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı, denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı, dediler. Firavun, evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız, dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın, dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz, dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik, dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım, dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz. Dönecek olanlarız, dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız, diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları, Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır, dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur, diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdı. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, O azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, "Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı," dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir," dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin," dediler. "Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir." Salih aleyhisselam, "İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin," dedi. "Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız O zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin, dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir, dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
1: Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından, gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor.
0: Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma, muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak.

ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz. Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra Hüdhüd'ü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman Aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun, bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe Melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe Melikesi, ey ileri gelenler! İşimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin dediler. Sebe Melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman Aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi.

Süleyman Aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, "Bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için," dedi. "Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir." Süleyman Aleyhisselam, "Onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak?" dedi. Böylece geldiği zaman ona, "Senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi?" denildi. Sebe Melikesi, "Sanki o," dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam, "İlim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi." Ona, "Köşke gir," denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam, "Muhakkak ki o, parlak, billur camdan bir köşktür," dedi. Sebe Melikesi, "Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum," dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine, "Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih Aleyhisselam'ı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih Aleyhisselam dedi ki, "Ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olunasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz," dediler. Salih Aleyhisselam, "Sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz," dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, "Biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz," diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut Aleyhisselam kavmine şöyle demişti: "Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz."

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan beş artı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. Bu zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sizler etrafımızda varsınız diye. Allah'ın nurlarını herkese ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Onlar bilmiyorlar. Ve kurtulmaları için mutlaka Allah'ın hakikatlerini öğrenmeleri lazım. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve daha bir sürü zan. İşte İslam aleminin geri kalışı, bu insanların uydurduğu Kur'an'ın dışında olan hurafelere dayalıdır. Allah-u Teala yarattıkları içinde en çok insanı sever. Ve de bunu da Kur'an-ı Kerim'deki ayetiyle açık bir şekilde ifade eder. Ve nefâ fîhî min ruhihî. Onun, yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bütün kainat içerisinde 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Bir sonsuz kainat dizaynı Allah yaratıyor. Ve bütün galaksilerde Allah'ın kanunları geçerli. İşte yaratan Allah-u Teala yarattıklarından sadece insana ruhundan üfürmüş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o üstün olan yaratıklarının kendisine ruh üfürüldüğü için en üstünü olan insan adı verilen bu mahlukunu Allah-u Teala her şeyden değerli tutuyor. Bütün mahlukatından. Ona serbest irade vermiş. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın melekleri serbest iradelerine sahip değillerdir. Cinler sahiptir, onların da ruhları yok. Öyleyse Allah'ın melekleri neyle emrolunmuşlarsa ona göre yaratılmışlardır. Ve sadece onu yapabilirler. İnsansa doğruyu da yapabilir, yanlışı da yapabilir. Serbest iradeyle sorumluluk almıştır. Cinler de aynı sorumluluğun sahibidir. Cehennem ve cennet cinlerin ve insanların beraber bulunacağı bir muhteva taşır. Bu konumuz Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerini içeriyor. Ayetlerin sırları. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 190. ayeti kerimesinde inne fi halkis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil elbab. Ali İmran 191. Ellezine yeskurun Allah'a kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkerune fi halkis semavati vel ardı. Rabbena ma halakte haza batıla. Sübhaneke fekına azabennâr. Allah Teala buyuruyor ki kelime kelime inne muhakkak ki şüphesiz ki fi içinde

Halkı halk etmek, yaratmak. Es-semavati semalar. Ve el-ardi yer. Vahdi la vahdilaf il leyli. İhtilaf kelimesi bu kökten geliyor. Leyli ve nehari, leyli gece, nehari gündüz. Gece ile gündüzün ihtilaf edişinde. Yani gece deyince karanlığı, gündüz deyince aydınlığı düşünürüz. Allah Teala güneş isimli bir ısıtıcıyı, dünyaya hayat veren bir nesneyi merkez ittihaz etmiş. Bunun etrafında eliptik yörüngede dönen yıldızlardan bir tanesi dünyadır. Dünyanın etrafında da Güneş'in etrafında bir gezegen olan Dünya'nın etrafında da Ay isimli bir başka gezegen eliptik bir yörünge üzerinde seyrine devam etmektedir.

Ve mutlaka nice ayetin ayetler var. Ayetler li için ulul elbab. Ulul elbab. Lüb başkalarının bilmediği sır hazineleri demek. Elbab o sır hazinelerinin ifadesi, çoğulu lüb kelimesinin ulil sahibi demek. Ulil elbab lüblerin sahipleri. Öyleyse Allah Teala diyor ki inne mutlaka muhakkak ki fi halkı semavati göklerin yaratılışında vel ardı ve yerin dünyada verilen bu gezegenin yaratılışında vahtilafil leyli ve nehari gece ile gündüzün ihtilafında yani gecenin karanlık gündüzün aydınlık oluşu aynı zamanda da birbirini takip etmesi. Gecenin arkasından gündüz, gündüzün arkasından da mutlaka gece gelir. Ve ayatin li ulil elbab. Mutlaka ayetler vardır. Li için ulil elbab, lüplerin sahipleri için. Allah'ın ulil elbab kulları için. Allah Teala'nın yedi sistem, yedili sisteminde Allah'a ulaşmayı dilemek birinci merhaledir. Allah o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen her kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösterir. Tabiyet ikinci safhadır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuk yedi kattan ibaret bir yolculuktur. Yedinci gök katında da yedi tane alem geçilerek ruhun Allah'a sitedil müntehadan zikir hücrelerindeki zikrini tamamladıktan sonra sitedil müntehadan Allah'a doğru dikey bir yolculuk yapması söz konusudur. Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması söz konusudur. Fenafillah olması söz konusudur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman bir emanet olan, bize Allah-u Teala'nın emanet olarak verdiği ruh, Allah-u Teala emanetleri ehline teslim ediniz diyor. Bize de ruh adı verilen bir emanet vermiş. O emanetin sahibi olan Allah'a teslim etmek, ulaştırmak mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanet olan ruhun Allah'a ulaşması. Burası Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü safha ve birinci teslim. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala'nın garantisi altında. Kim bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir talep ulaştırmışsa kişi Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır.
Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ve yehdi ileyhi, yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine ulaştırır. Men, kişiyi, yeşâhü, dilediği kişiyi. Seçtiklerinden %90'dan fazlasını seçiyor. Ama onlardan sadece ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bapta Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın hepinizi en güzele ulaştırmak istediğini hiç unutmayın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala'nın sözü var, gördüğünüz sözünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu mana onun ruhunu kendime ulaştırırımdır. Çünkü Allah'a ulaşacak olan bir tek vücudumuz var. O ruhumuzdur. Ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşan bir fizik vücut olmuş mudur? Olmuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve ondan evvel Hazreti İsa. Hazreti İsa zaten Allah'ın katındadır. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de Allah'ın katına çıkmıştır, uruç etmiştir, yükselmiştir, Allah ile konuşmuştur ve tekrar yeryüzüne geri dönmüştür. Onu katına çıkaran Allah'tır. Öyle ki bu çıkışta birer aylık mesafede olan üç tane kervanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam birkaç saniye arayla geçmiştir. Belki de birer saniye arayla geçmiştir. Her birine de özellikle konuşmasını emretmiştir Allah-u Teala. Ki aralarında o kadar mesafe olan kervanları bir saniye içinde onun aşması, bir saniyeden daha kısa bir zaman parçası içinde onun aşması söz konusudur. Öyleyse Allah'a ulaşmak bir fizik vücut için mümkün müdür? İki kişi için mümkün olmuştur. Hazreti Musa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlar için mümkün müdür? Mümkündür ama bu mümkün olma fizik vücutlar için değildir. Bu imkan ruhlara verilmiştir. Neden verilmiştir? Çünkü ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah Teala ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Rabbine. Geri dön. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut diyor. Kullarımın arasına gir. Ey nefs diyor, benden razı ol ve benim rızamı kazan ve bana ulaş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın burada söylediği husus
Ulu'l-Elbab için nice delillerin olması. Kimdir Ulu'l-Elbab? Lüplerin sahipleri. Kimdir lübün sahibi? Ruhunu ve çini nefsini Allah'a teslim etmiş. Daimi zikrin sahibi olmuş, kesintisiz Allah-u Teala'yı zikreden birisi ve kalbi tamamen nurlara dolmuş. %100 daimi zikre ulaştığı için kalbi %100 nurlara dolmuş. Yani hiç afet kalmamış. Afet kalmadığı için kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış ve Allah-u Teala'nın Allah-u Teala ile her an konuşabilmek yetkisini kazanmış. Böyle olmakla da kalmamış. Allah-u Teala'ya her şeyi sormak yetkisinin sahibi olduğu cihetle hakim veya hakem olduğu zaman mutlaka doğru kararlar Allah'tan sorarak karar vereceği için doğru kararlar veren birisi. Aynı zamanda kendisine Kur'an-ı Kerim ayetlerinden biri sorulduğu zaman Allah'a sorarak cevap verdiği için mutlaka doğruyu söyleyen birisi. Kur'an-ı Kerim ayetleri konusunda kendisinin bilgisi olmasa da Allah-u Teala'ya sorarak cevap verdiği için mutlaka doğruyu söyleyen birisi. Öyleyse bu insan Ulul Elbab makamının sahibidir. Allah Teala mülklerin sahiplerinin Ulul Elbab olduğunu söylüyor. Muhkem ayetlerin dışında bir takım ayetlerin mevcut olduğunu söylüyor. Ve bu ayetleri sadece Ulul Elbab'ın tezekkür edebileceğini söylüyor. Neden? Çünkü o ehli tezekkürdür. Allah'la konuşur, Allah'tan cevabı alır ve doğru cevabı verir. Allah Teala Ulul Elbab için diyor ki li ulul elbab yeskurunallahi kıyamen kuudan ve ala cunubihim. Ulul elbab ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreder. İşte Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde de aynı söylüyor Allah, aynı şeyi söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ o اُلِّ الْوَبْ ki onlar ki, o اُلِّ الْوَبْ kullarım ki يَسْكُرُنَ اللّٰهَ Allah'ı zikrederler kıyamen otururken ve ku affedersin kıyamen kıyamda olmak, ayağa kalkmak, ayakta olmak ayaktayken ve ku'uden ve otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken onlar Allah'ı zikredenlerdir diyor. Ve yetefekkerûne ve tefekkür ederler diyor. Fi konusunda hakkında hakkı semavati semaların halk edilmesi, yaratılması konusunda vel art ve arzın dünyanın yeryüzünün yaratılması konusunda yetefekkerun tefekkür ederler diyor ve tefekkür ederler hangi konuda göklerin yaratılması ve arzın yaratılması konusunda tefekkür ederler. Rabbena, Rabbimiz derler. Ma halekte
Hada batıla. Sen bu şeyleri batıl olarak boşuna hiçbir gayeye hizmet etmeksizin, hiçbir gayeye dayalı olmadan yaratmadın. Boşuna yaratmadın. Sübhaneke, seni tenzih ederiz. Ve öyleyse bu durumda bunu böyle yaptığımız için, seni tenzih ettiğimiz için, bu hakikatleri bize öğrettiğin için, biz de bunları öğrendiğimiz için bizi koru. Azabennar, ateşin azabı. Bizi ateş azabından, yani cehennemden koru. Öyleyse Ullalvap adı verilen kişilerin muhtevasına baktığımız zaman bunların özel insanlar olduğunu görüyoruz. İnsanların içinde pek az bir kesim daimi zikre ulaşabilir. Daimi zikre ulaşanlar, daimi zikrin sahipleri bu insan muhtevası içinde Allah'ın yardım ettikleridir. Hiç kimse Allah'ın yardımı olmadan daimi zikre ulaşamaz. Ama insan azmederse Allah-u Teala'nın yardımı mutlaka gelir. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman her an Allah'ı zikrettiği için ehli hayır olur. Her an derecat kazanıyor. Derecat kazanmak hayırdır. Ehli hüküm olur, ehli hikmet olur. Bir davada, bir anlaşmazlıkta karar merci olarak vazife aldığında Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün kararları Allah'ın kanunlarına göredir. Allah'ın emirlerine tam olarak dayalıdır. Başkaları hakkında hüküm verirken kesinlikle kendi kanaatine göre hüküm vermez. Her seferinde mutlaka Allah'tan sorar. Allah ile her an konuşmak imkanına sahibi olduğu zaman, olduğu cihetle tereddütleri, aklına oturmayan yerler varsa detay sorar. Cevabını mutlaka Allah Teala verir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizin ulul elbap olmasını talep ediyoruz. Ki öyle olursanız eğer insanlar size sual sorduklarında hiç tereddüt etmeden onlara cevap verebilirsiniz. Allah'ın yolu tek bir yoldur. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a götüren yoldur.

Sevgili kardeşlerim, Ali İmran 190 ve 191'in özelliği Ulul Elbab'tan bahsetmeleridir. Rüplerin sahiplerinden bahsetmeleri. Bu iki ayet bu açıdan önem taşıyor. Ulul Elbab makamı öyle bir makamdır ki orası daimi zikrin sahipleri için bir muhteva taşır. Ulul Elbab makamı İhlas makamı ve Salah makamı yani salihler üçü de daimi zikrin sahibidir. Hepsi Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab makamının sahipleri de, İhlas makamının sahipleri de, Salah makamının sahipleri de Ulul Elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Allah ile her an konuşma yetkisinin sahipleridir. Her şeyi bilmeleri gerekmiyor. Öğrenmeleri lazım gelen şeyi her an Allah'tan sorarak öğrenebilirler.

Sevgili kardeşlerim, zikrinizi arttırmaya çalışın. Bir tek Allah'a yaklaşma yolu vardır: zikrin arttırılması. Bu yaklaşma ruhunuzun Allah'a ulaşması istikametinde değil. Onu 3 saatlik zikir yapan herkes Allah-u Teala tarafından bu sonuç sağlanacağı için kazanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var: Allah onu kendisine ulaştıracak. Allah ona zikri sevdirir. Allah ona namazı sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez. Zekat verdiği zaman o parayı vermekten büyük mutluluk duyar. Ve her şey onun için o 8 aylık devrede, 7 aylık devrede bir mutluluk kaynağı olur ve ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Dik yokuş ondan sonra başlar. Ulul olmadan evvel o dik yokuşu herkes aşmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ama bununla yetinmemelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Mutlaka dünya mutluluğunun da yarısını elde edeceksiniz. Ama yetinmeyin. Dik yokuşu aşmaya çalışın. Allah'tan yardım isteyin, alacaksınız. Bu sizin yeteneğinizden daha ötede, hangi ölçüde Allah'tan talepte bulunuyorsunuz. Allah kalbinize bakar. Kalbinizdeki talep ne? Yeteneğiniz önemli değil. Yeteneğinizi size veren Allah'tır. Onu geliştirecek olan da Allah'tır. Siz hangi ölçüde kalpten bir taleple daimi zikre ulaşmak istiyorsunuz, ulvelbap olmak istiyorsunuz? İşte burası önemli konunun. Güçlükler sizi yıldırmıyor mu? Zikrinizi arttırmak için gece gündüz aklınızda o mu var? Bunu gerçekleştirmek bir süre sonra zevk olmaya başlar. O zaman Allah-u Teala'nın size yardım ettiğini kesin olarak idrak edersiniz ve yolunuzda daha sağlam adımlarla yürürsünüz. Mutlaka sizi daimi zikre ulaştırır. Öyleyse Allah'a inanmak yetmez. Bu Allah'a güvenenlerin elde ettiği sonuçtur. Ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. Bunun için her türlü fedakarlığa hazırım diye sözde söylemek değil. Bunun için uykularımı feda etmeye hazırım. Gece gündüz Allah-u Teala'yı zikreden birisi olmak istiyorum. Bunu kalbiniz söyleyecek Allah-u Teala'ya. Peki o zaman uyumayacak mısınız? Gene uyuyacaksınız. Ama uyurken yastığa sağa doğru dönmüş olarak sağ kulağınızı yapıştıracaksınız ve kulağınızda kalbinizin çift heceyle atan ve Allah kelimesini devamlı tekrar eden zikriyle uyuyacaksınız. Kalbinizdeki bu atışların her birinde dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'ın adını zikretmek.

Bu zikirdir. Allah, Allah, Allah diye sessiz zikredersiniz. Diye sessiz zikredersiniz. Veya dilinizle kımıldatmazsınız ki uykuda yapacağınız zikir bu üçüncüsüdür. İçinizdeki ses diye kalbinizin her çift atışında tam sizin kalbinizdeki ritme uygun olarak her çift atışında Allah kelimesini tekrar eder. Unutmayın, kıbleyi sağa alacaksınız. Bir, sağa dönerek uyuyacaksınız. İki, uyurken yastığa kulağınızı, sağ kulağınızı vereceksiniz ve kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Öyle uyuyacaksınız. Bir gün uyandığınız zaman da dilinizin hala çalıştığını, içinizdeki sesin, dilinizin diyorum, içinizdeki sesin hala Allah, Allah, Allah diye dilinizi kımıldatmadan devam ettiğini göreceksiniz. İşte deneyin şimdi, dilinizi kımıldatmadan da içinizdeki sesin Allah dediğini duyacaksınız. Diliniz kımıldamasın. Ama kalbiniz Allah'a zaten devamlı atar ve de siz içinizdeki sesle onunla iştirak ederseniz hedefe ulaşmış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne olur Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı nurlar devamlı olarak iner. Daha başka bir ifadeyle salavat nurları kalbinize evvela %2 rahmet taşır. Ondan sonra da geri kalan %98'i fazıl olarak tamamlamak üzere nefsinizin kalbine fazıllar inmeye başlar. Ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ilk %7 fazıl birikiminde zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7, %2'den sonraki, %2 rahmetten sonraki fazıl birikiminde nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Ruhunuz mu? Bu 7 kademede 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden geçmiştir. Ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Sonra tekrar çıkacak, huzur namazında ait olduğu yeri alacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı, sizlerin de yaşamasını o kadar çok istiyoruz ki, kalp gözünüzün açılmasını, Allah'ın size gözleriniz kapalıyken de göreceğiniz pek çok şeyi, Allah'ın uygun gördüğü her şeyi görmenizi o kadar istiyoruz ki, bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dünya yaşamaya değer bir yerdir. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederseniz, insan olarak yaratıldığınız için ve bu dünyada dünyaya geldiğiniz için Allah-u Teala'ya olan şükrünüz sonsuz olur. Hepinizin bu büyük zevklere ulaşmasını, ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha me'az.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel ladzîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni konuda yine birlikteyiz. Konumuz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından İslam olmak. Kod numarası 3.1.3.46. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle beraber olmak, bir büyük zevki yaşamak için her zaman yeterli bir huzurlu ortamdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki gene o huzurun içindeyiz. Gene Allah'tan bahsediyoruz. Gene kalp kalbe, gene gönül gönüldeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin İslam olmak neymiş beraberce görelim. Dünyada 7 milyar nüfus yaşıyor. Öyle yaşadığı hesap ediliyor. Ve bunların yaklaşık 1 milyarı İslam nüfusunu oluşturuyor. Yani İslam dairesi içinde olanlar. Eğer sorarsanız o insanlara, hepsi ben İslam'ım diyeceklerdir. İslam olmak o kadar ucuza satın alınabilecek olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Çok emek ister. Evvela İslam kelimesinin lügat manasından başlayalım. Nedir İslam? İslam, teslim manasına gelir. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, İslam olan demek. Müslüman kelimesi, İslam olanlar demek. Teslim kelimesi, teslim olan demek. Teslim manasını biliyorsunuz, bir şeyin üzerindeki haklardan vazgeçilerek karşı tarafa tevdi edilmesi, verilmesi. Selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Selamet kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyor bu dine Arapça adıyla İslam adını koydum diyor Allah-u Teala. Senin dinin diyor Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte Allah-u Teala diyor ki sana vahyettik ki Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi ol. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz.
bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynı açık. Böyle bir muhteva içerisinde Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylediğine bakalım Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Ne diyor? Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor.

Teslim olmak söz konusu. Bir kişi ne zaman İslam olur? Ne zaman ruhunu, veçini, iradesini, affedersiniz, ruhunu, veçini yani fizik vücudunu, üçüncüsü nefsini, dördüncüsü de iradesini Allah'a teslim ederse o zaman İslam olur. İslam'ın beş şartıyla kimse İslam olamaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın hedefleri değildir. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Vasıtaları hedef olarak kabul etmeyin. Vasıtaları hedef zannetmeyin. İslam 7 tane safha içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- İrşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırmasıyla ulaşmak ve tabi olmak. Birincisi 3. basamakta başlar. İkincisi 14. basamakta. 3- 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4- 25. basamakta fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. 5. 27. basamakta nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. 6. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Ve 7. 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak ve Allah'a göre de İslam olmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlığın başına ördüğü şu büyük belaya dikkatle bakın ki bu 7 tane safhanın 7'sini de iblis yok etmiş. Hedefleri, her biri bir hedef. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedef. Mürşide ulaşmak ikinci hedef, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi, hepsi ayrı ayrı hedefler. Tam 7 tane hedefiniz var, teslimlerse 4 tane. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam Allah'a teslim olmaktır. Ve bugün İslam aleminin %90'ının din olarak yaşadığını zannettiği şey hiçbir hüküm ifade etmez. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek için İslam olmanın temelinden başlamak mecburiyetindesiniz. Evvela bu 7 tane hedef amaçtır. Onlara birer birer ulaşacaksınız Allah'ın koyduğu sıra dahilinde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, birinci hedeften bahsediyorum daha. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah-u Teala tarafından ayetlerinden gafil bir insan, Allah'ın ayetlerini bilmeyen bir insan olarak vasıflandırılıyor. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi
bilmeyenlerdir, ayetlerimizin şuurunda olmayanlardır diyor.

ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Sonra da diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse İslam'a dikkatle bakın. 28 basamaktan oluşan bir muhteşem tablo göreceksiniz. Demin söylediğimiz gibi her basamakta farklı bir olayı yaşarsınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz, 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ilk tesliminizi tamamlarsınız. Bu 3. safhasıdır İslam'ın. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşarak 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve böylece İslam'ın 7 tane safhasını gerçekleştirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerim bizi ilk defa dinleyen herkese yabancı gelecektir. Sanki Merih'ten gelen birisi size sesleniyormuş gibi. Ama biz Merih'ten gelmiyoruz, Kur'an'dan geliyoruz. Kur'an'ın içinden çıktık. Size Kur'an'ı açıklamakla vazifelendirildik. Size İslam'ı anlatmakla vazifelendirildik. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Üzerinize hepsi farz kılındı. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip amenü olun diyor. Ve söylüyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala 14 asır evvel sahabeden bahsediyor. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ifade ediyor. Hepsini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın üzerimize farz kıldığı ve olmazsa olmaz şartı olan İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. İşte Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani ruhlarını da veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Sonra ve la yenkudunel misak, ve misaklerini, Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Nedir misakleri? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sonra وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَبْ. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından kötü hesaptır bu. Korkarlar. Çünkü kaybettikleri dereceler itibariyle, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından büyük olması hasebiyle cehenneme gideceğini öğrenmişlerdir. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huşu duyacaktır. Allah ona huşuyu mutlaka yaşatacaktır. Peki
Bu huşu duyan insanların özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Bakara 46. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ölmeden hemen ulaştıracaklardır. Ölümden sonradır ruhları Allah'a gene tekrar rücu edecektir. Geri dönecektir. Hem ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına, hem de ölümden sonra ruhlarının tekrar geri döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala bu insanlar. Öyleyse devam edelim. Vellezine saberip tigae ve çe rabbehum diyor Allah Teala ve onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse şu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Birinci hedefiniz Allah'ın zatını dilemek. Dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil, yetmez. Gaflettesiniz, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yetmez, Allah Teala bu dileğin sahibi olmayan insanları dalalette kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu da kesinleştiriyor. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki İslam'ın ikinci safhasında ne var? İrşat makamına 10 tane ihsanla ulaşma. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihfat koyar. Kişinin görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Fıkıh etmeye başlar. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşır. Sekizinci basamak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamak. Göğsünden kalbine nur yolu açar. 10. basamak. Zikir başlar kişide. Zikirle nefsinin kalbine ulaşan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. Ve %2 nur birikimi gerçekleşir. Huşu sahibi olur kişi. 12. basamak. Huşu sahibi olan kişiye hacet namazını kıldığı takdirde Allah mürşidini göstermeyi garanti ediyor. Kişi hacet namazını kılar, Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 2. safha. Tabiyet farz. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Aksini iddia eden var mı? Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim orada sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş. Hamdolsun ki bu konuda hiç kimsenin itiraz etmeye cesareti yok. Herkes biliyor ki bütün sahabe biat etmişler. Öyleyse İkinci safha, 14. basamak sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş. Evvela gördük ki birinci safha gerçekleştirilmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, hidayete erenler. Bütün sahabe hidayete ermişler mi?
bütün sahabenin ruhlarını Allah-u Teala kendisine ulaştırmış. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor, yani yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kul olmanın birincisi ruhumuzu Allah'a teslim ederek kul olmak. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ama bir sonraki ayette daha garantili bir şekilde anlatıyor Allah-u Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Nedir hidayete ermek? Hidayet nedir? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hem 18. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hidayete ermişler diyerek ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Hem de 17. ayet-i kerime Allah'a kul oldular diyerek hidayetlerini söylüyor. Birinci kulluk ruhun hidayeti, ikinci kulluk fizik vücudun Allah'a teslimi, üçüncü kulluk nefsin Allah'a teslimi, dördüncü kulluk iradenin Allah'a teslimi. Dört teslimde yedi safa gerçekleşiyor. Bütün sahabe gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemişler birinci safa. Bugün din öğretiminde kimse Allah'a ulaşmayı artık dilemiyor. Hepsi unutulmuş. Bütün sahabe iki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bugün tabiyet müessesesi ortadan kalkmış. Üç, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Birinci teslimlerini gerçekleştirmişler. Bugün başlangıç safhaları olmadığı için sonuncusu da artık gerçekleşmiyor. Kimler tarafından gerçekleştirilmiyor? İslam aleminin, Hristiyan aleminin ve Yahudi aleminin %90'ından fazlası tarafından gerçekleştirilmiyor. Şu anda konumuz İslam olmak. İslam aleminden bahsedelim sadece. Öyleyse mürşide tabi olduktan sonra ne oluyor? Ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut tezkiyenin yüzdesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Ve irade afetler azaldıkça daha güçleniyor. Afetlerle savaşmak için bir kuvvet olan irade, iradi yapı giderek güçleniyor. Ve 15. 14. basamaktan başlayan yolculuk ruh nefsi emmarede %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levamede, nefsimizi levmettiğimiz kademede ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi mülhimede üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi mutmainede dördüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi radiyede Allah'tan razı oluyor beşinci gök katı. Nefsi mardiyede Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katına ulaşıyor ruhumuz. Nefsi tezkiyede yedinci gök katına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
yedi alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi alemi geçip Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Gördük ki bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala tam 12 defa farz kılmış üzerimize. 1 Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavlen yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun. Ve la tümserün diyor Allah Teala. 2. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah Teala'ya doğru yola çık. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. 3. Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. Firar, kaçmak ve sığınmak. Allah me'aptır, sığınaktır. Sığınağa sığınansa evvab olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatı ise en güzel sığınaktır. Allah Teala diyor ki vallahi indehu hüsnül meab. Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ahsen sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Öyleyse 4. ayet fefirru ilallahi. Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, yani ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi daru selamu yehti men yeşayu ila sıratı mustakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse o selam yurduna, onu sırat-ı müstakimine ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Peki sonra 7. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş Allah Teala. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47 diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük ki Allah'ın zatına davet. Dokuzuncu ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin.
yerine getirin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. On birinci ayet-i kerime Câsiye Maide 7 diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiğiniz yemini Allah üzerinize farz kıldı diyor misakimiz. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 158. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اِلٰهَا Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi onların sahibine dikkat edin emanetler çoğul sahibi tekil emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. 12 ayet-i kerime ile ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmeniz üzerinize farz kılınmış. Ve gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırdıklarının bir başka delili de fizik vücutlarının Allah'a tesliminde ortaya çıkıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra yani fena fillah makamını aştıktan sonra beka billah makamını, züht makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Sor bakalım diyor Allah Teala o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Var. Birçok var. O zaman onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Yani Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini ispat ederken daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini bir defa daha üçüncü defa oluyor ispatı Allah-u Teala'nın bir defa daha ispat ediyor. Bütün sahabe nefslerini, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamaktalar. 23. basamakta Allah onlara tahtlarını hediye etmiş. 24. basamakta zikirleri günün yarısını aşmış. 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi. Sevgili kardeşlerim, peki 26. basamak daimi zikir, ulu'l-elbab makamı. Kimdir ulu'l-elbab? Ulu'l-elbab için Allah Teala diyor ki Ali İmran 190-191'de li ulu'l-elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. Sevgili kardeşlerim, 28. basamakta yedi tane ruh var. Birinci ruhta tövbe-i nasuf daveti var. Bütün sahabe davet edilmiş. İkinci ruhta günahların örtülmesi. Üçüncü ruhta salah nurunun verilmesi. Dördüncü ruhta
o örtülen günahların sevaba çevrilmesi var. Ve burada kişi irşada ulaşıyor. Acaba bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Kesin. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki 5. kademeye de ulaşmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim ederek hakkul yakine ulaşmışlar mı? İrşad makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikun, hayırlarda müsabaka yapanlar, hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı. Bir. Bir kısmı muhacirindendi. İki. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister Ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhacirat edenler, göç edenler, her ikisine de tabi'in tabi olmuş. Her iki grup da irşat makamını temsil ediyor. Sahabe 28. basamağın salah makamının 5. mertebesine ulaşmış. Allah Teala bunun ayrıca ispatını da veriyor. Tövbe 100'de diyor ki Allah onlardan razıydılar. Razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına getirilenler Fusilet 33-34-35'te de anlatılıyor. Orada da sahabe Hazzül Azim'in sahibi olarak gösteriliyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a çağırırlar. Yani Allah'a teslim olduklarında Allah Teala onlara Allah'a çağırma yetkisini vermiştir. Onlar Allah'a çağırırlar. Yani irşat makamının sahipleridir. Teslim iradenin teslimi. Ve diyor ki Allah Teala onlar Allah'a iradelerini teslim ederek
Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Ne demek bu? Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor. Yani o kişi bütün kararlarını artık Allah'ın iradesiyle veriyor. Tabi olanlara kendinden bir emir vermiyor. Her konuda onlara bir şey söylerken mutlaka Allah'tan soruyor. Cevabını alıyor. O cevaba göre hareket ediyor. Bütün davranışları Allah'ın iradi yapısıyla paralel bir çalışma içinde. Onun için bütün sözleri Allah'ın kendisine söylettiği, emrettiği sözler olduğu için, Allah neyi emrederse o sözleri söylediği için, o kişinin sözü en güzel söz, ondan daha güzel sözlü olmaz. Neden olmaz? Çünkü o Allah'ın sözlerini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Onların kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerini de söylüyor Allah Teala. İrşad makamının bir vasfı da kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Neden? Çünkü onlar Allah'ın iradesine bağlı olanlardır. Nefslerinde afetler zaten yoktur. Ama iradelerini de bağladıkları için mutlaka kötülüğe, seyyiate, hasenatla cevap vermek durumunda olanlardır. Allah'ın emri o şekilde tecelli ettiği için. Allah Teala diyor ki hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Sen seyyiate hasenatla cevap ver. Seyyiate hasenatla mukabele edenlerin sayısı çok değildir. Onlar hazzün azimin sahipleridir. Kim iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına getirilmişse onlara üç mükafatı var Allah-u Teala'nın. Fevzün azim, en büyük mükafat, azim mükafat. Mükafatın azamisi. Hazzün azim, hazzın dünya saadetinin azamisi yani bütünü. Ve ecrün azim, en büyük ücret, ücretin en büyüğü. Ve bütün sahabe Hazzün Azim'in, Fevzün Azim'in ve Ecrün Azim'in sahipleriydi. Peki irşat makamının sahibi olmanın birinci vasfı neymiş? İradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Gördük ki teslim etmişler. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar diyor Allah Teala Fussilet 35-33'te. Acaba Allah'a teslim olmuşlar mı? Teslim oldukları kesinlik kazanıyor. Ayet açıkça söylüyor. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırız. Öyleyse iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Bütün sahabenin iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mı? Ali İmran 119 bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 119'da ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene muhabbet duyarsınız, sevgi duyarsınız. Onlara, onların size buğz ettiği gibi buğz etmezsiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Üç alternatifli kitabın en üstün noktası. Bir, kötülüğe aynı kötülükle mukabele, kısas, birinci safa,
nefslerine tabi olanlar mutlaka bunu yapmak isterler. İki, kendine yapılmış olan kötülüğü affetmek. Allah Teala diyor ki, kısas evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Birinci ve ikinci safhalar. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte Fusilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi. Kötülüğe iyilikle mukabele edenlerin hazün azimin sahip olduklarını söylüyor ve onların Allah'a teslim olduklarını, onların en güzel sözlü, en güzel sözleri söylediklerini ifade ediyor. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de iradelerini Allah'a teslim etmişler ve hazzün azimin sahibi olmuşlar, fevzün azimin sahibi olmuşlar, ecrün azimin sahibi olmuşlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de tabi olanların neticede hazzün ecrün azimin sahibi olmayı başardıklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim onlar? Tabi olanlar, yani sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. İslam 7 tane safhadan oluşuyor ve bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de tamamlamışlar. Allah'a iradelerini de teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar ve irşat makamının hedefini de gerçekleştirmişler. Tabiin sahabeye tabi olmuş, onlar da mürşit olmuşlar. Çünkü onlar için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Onlar fevzün azimin sahipleridir diye Allah Teala'nın işaret ettiği grup 3'ten oluşuyor. 3 grup. Medine'deki yardımcılar, ensar, 1. Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, 2. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar da fevzül azimin sahipleri, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslimle noktalanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Ve 14 asır sonra bakıyoruz ki İslam kalesinin bütün burçları aşağı indirilmiş. Artık dinin genel tatbikatında, yani dini yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından fazlasının yaşamlarında İslam'ın 5 şartından başka tatbikat kalmamış. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar hedefler değillerdir. Bunlar o söylediğimiz 7 tane safhaya sizi ulaştıracak vasıtalardır. Eğer namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, zekat vermezseniz,
hacca gitmeyi hadi parası olanlar için geçerli diyelim. Ve özellikle zikir yapmazsanız o zaman İslam'ı yaşayamazsınız. Bu vasıtalar olmaksızın ki iblisin hepsi ayrı bir tuzağıdır. Bu tuzakta da İslam'ın beş şartında da şeytan en büyük oyununu oynamış insanlara. Ve zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde göremiyoruz. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Öyleyse zikir farz. Çok zikir farz mı? Günün yarısından fazla zikir farz mı? Farz. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Ve daimi zikir farz mı? Nisa 103. Elbette farz. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Yani namazı kıldıktan sonraki geçen zaman devresinin hangi noktasında olursa olsun ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de farz. Ve zikir İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Ve zikir unutulmuş. Bugün din öğretenler zaten çok büyük bir kısmı kendileri zikir yapmıyorlar. Zikrin farz olduğunu da zaten unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa hiçbir teslimi gerçekleştirmek mümkün değildir. Kaldı ki zikirden evvelki safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek tamamen unutulmuş. Ve dilemeyen ne olur? Gördük, cehenneme gider. Peki dileyen? Dileyen mutlaka kurtuluşa ulaşır. İşte Allah Teala buyuruyor Ankebut 5'te. Ellezine men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dileyen kişi Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde de affedersiniz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü o amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır onlar. Gidecekleri yer Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu söylediklerimizin ışığı altında yeni bir çağın açıldığını dikkate almak durumundasınız. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması birinci hidayetiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması ikinci hidayetiniz. Nefsinizin Allah'a teslim olması üçüncü hidayetiniz. İradenizin Allah'a teslim olması
dördüncü hidayetinizdir. Dört hidayet de üzerinize farz kılınmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugünkü din öğretisinin, İslam'ın temellerinden ne kadar yoksun olduğunu, yedi tane safhanın hiçbirini içermediğini ve şeytanın vasıtaları hedefmiş gibi yutturarak insanları salt bu beş tane hedefe yönlendirdiğini, onları gerçekleştirmenin ise hiç kimseyi cennete ulaştıramayacağını dikkatle yerli yerine oturtmanızı dileriz. Eğer oturtamazsanız cehenneme gitmekten kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz. Söylediklerimiz sadece Allah'a ait ve hepsi Kur'an ayetleri. Öyleyse İslam hakkında bir takım kararlara varacak olan insanlar, sözlerimizi dikkate alın ve insanların vebalini omuzlarınıza almayın. Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Allah'ın söylediklerini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabenin gerçekleştirdiklerini mutlaka dikkate almak mecburiyetindesiniz. Yoksa omuzlarınızdaki vebal çok ağır olur. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulallah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen maaşıyor. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor?

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim ve muhterem büyüklerim. Teknoloji ve kumar bağından kurtularak mutlu birey, mutlu bir aile, mutlu toplum oluşturma kurulu panelimize biz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. İnsan hayatına baktığımız zaman şu kainatta Allah'ın en şerefli mahluku insan. Hocalarımız ifade ettiler. Yeryüzünün halifesi, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, hepiniz Allah'ı temsil edenlersiniz. Allah'ın yarattıkları içerisinde en çok sevdiği varlık insan. Ama insanı yakından tanıyabilmek için sahibimizin bize gönderdiği, mutlaka kendimizi ona göre kullanmamız gerektiği kutsal kitapları bilmeden asıl hedefimize hiçbirimizin ulaşması mümkün değil. İşte ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Aslında özde ilim Allah'ı bilmektir. Hepimiz doğruları hayatımıza tatbik, yanlışlardan kaçınmak üzere bir gayretin içerisindeyiz. Ama şunu kesinlikle bilelim, biz insanlar hedefe ulaşabilmek için şu aksiyetimizde imkansız. Her noktada Rabbimizin yardımına ihtiyacımız. İşte bu mutlu bireyi oluşturmak, mutlu aileyi yaşayabilmek, mutlu toplumu bütünüyle kavrayabilmek mutlaka Allah'ın bize gönderdiği kutsal reçete olan kutsal kitaplardaki hakikati bilmemiz lazım. İşte mucize-i baki Kur'an ve Allah dostu ifade ettiği gibi Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit geldi. Öyleyse son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim tüm insanlar için bir mutluluk davetisi, tüm aileler için bir mutluluk reçetesi ve tüm toplumlar için bir mutluluk garantisi. Neden bu kadar konuşuyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ki Kur'an-ı Kerim tüm zamanların kitabı. Resulullah'ın ifadesiyle yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali bunlardan kurtulmuş neydi ey Allah'ın Resulü? Cevap çok manidar. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an sizden evvelki Adem Aleyhisselam'a gelene kadar tüm insanların hallerini ihtiva ediyor. Kur'an kıyamete kadar gelecek olan tüm insanların da muhtevasını içeriyor. Ve Kur'an, hocamızın da ifade ettiği gibi ani yaşayanların hayat kitabıdır. O zaman acaba biz hayatı yaşarken Kur'an'ı yaşayabiliyor muyuz? Hocam çok güzel ifade etti. Şu anda bizim için en büyük olan ne? Allah'ın bizim için önem verdiğini yaşayabilmek. Çünkü hepimiz sonuçta bu dünya hayatını yaşıyoruz. Ama kime hesap vereceğiz öbürden sonra? Annemize, babamıza mı? Ailemize mi? Hiçbirisine. Hepimizin hesap vereceği, bizi yoktan var eden hepimizin sahibi Allah Teala. O zaman eğer Allah cihetiyle kendimize bakacak olursak, Rabbimiz bu hayattayken bizden ne istiyor? Beklentisi ne? Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah Teala nereden bir şey bizden istiyor? Tek bir gayesi var Rabbimizin. Hepimizin Allah'a kul olması. Hepimizin Allah'a dost olması. Hepimizin mutlaka

0: hedef olan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşaması. Öyleyse hepimizin hedefine mutlu insan olmak var. Allah-u Teala ayet ayetinde herkesten mutlu aileler olmasını istiyor. Ve bugün gönül isterdi ki herkese bir mikrofon uzatalım. En sevgili kardeşlerim, siz hayattan ne bekliyorsunuz? Sorduğunuzda herkesin ortak cevabı hem kendilerinin hem sevdiklerinin mutlu olmasını istiyorlar. Mutlu insanın hayatında kötü alışkanlıklar var mı? Yok. Genellikle biz insanlar hayatın depremesine kendimizi kaptırmış ve devamlı birilerini eleştiriyoruz. Hatalı olabilir ama. Ama o eleştirdiğimiz insana o hatayı yapmaması istikametinde bizim çözüm önerimiz ne? Ne yazık ki çoğumuz bunu yapamıyoruz. Anneler, babalar işte. Hocamız çok güzel ifade etti gerçekten. Hem kendisini kutluyorum, hem huzurumuza Eşref Ağabey Başkanı kardeşimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tecrübe olarak en güzel ifade etti. Maşit'i dinleyen muhataplar çok çocuklardan yakınıyorlar. Evladı telefonu elinden düşürüyor. Şimdi ben soru soruyorum, ben psikolojiklaşma değilim. Ben branşıma gidiyorum. Ama diyorum ki, ey anne, ey bu evladın babası, o onu yaparken sen ne yapıyorsun? Sen neyle düşünüyorsun? Çünkü sadece bu yasaktır, bu yasaktır, bu yasaktır demek yeterli değil. O yasağı ona yaptırmıyorsanız, o süre içerisinde yapmasını istediğinizi de öğreteceksiniz. Allah'ın reçetesi Kur'an'da böyledir. Dikkat edin, Allah'ın elçileri, bütün sevgilileri, Kur'an'da adları geçene kadar peygamber varsa, hepsinin tek bir gayesi var. وَمَا نُسُرُ مُسْتَلِينَ اِنَا مُبَشِدِينَ مُزِينَ Biz sizleri müjdeleyici ve müjdeleyici olarak gönderiyoruz. Öyleyse Allah'ın tecrübe sisteminde iki kanat var, iki usul var. Birisi uyarmak, diğeri de müjdelemek. Neden uyarmak? Çünkü o uyarılan kişi kendisine düşen yapmasa kendisini cezalandırıyor. Kendi kendisi, yani bildiği dalı kendisi kesiyor. Öyleyse her zaman faize girerek tekrar onu cezalandırmaz gerekmiyor. O zaman böyle insanlara karşı davranmak için de daima Allah'ın reçetesini tatbik etmek. Öncelikle onları Allah'a yönlendirmek. Yönlendirdikten sonra anne babanın veya oğlunun veya bir başkasının hayatında olmasını istemediğin o kötü alışkanlıkların hepsini hayatından çıkartmak üzere biz ona nasihatçıyız bir, biz ona örnek olucuyuz iki, biz ona yardımcıyız üç. Biz cezalandıran bir kişi değiliz. Daima Allah'ın reçetesi müjdelemek ve uyarmak muhtevası içerisinde insanları mutluluğa ulaştırmak, insanları insan-ı kâmil kılmak ve insanlık tarihi boyunca bu böyle olmuş. Şimdi Şeyh amcamız bir şeyler söyledi, günümüz alışkanlıklarından bahsetti. Siz zanneder misiniz ki Resulullah'tan önceki cahiliye döneminde kötü alışkanlıklar yoktu? Aynen hepsi vardı. Günümüzde belki kız çocukların deli gibi görünmesi sahaya karşılıklarında. Ama aynı muhteva bugün teknoloji bağımlısı kendisini kaptırmış tamamen artık esire olmuş. Kur'an tem tabiyle ihlası haline gelmiş kişi aynı şekilde deli gibi görünmüyor mu sanıyorsun? Tamamen Allah için yaratılan o kişinin bedenini dilin var olarak söylemeye şeytana tavsiye etmesi, şeytana satması var. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hiçbir insan sen kavminin düşmanısın demiyor. Bu kavim, bu kavmin düşmanıdır demiyor. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'de iki tane düşman bize tanıtıyor. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi izniniz olursa hocamızın da izni alarak hak aynasında, Rabbimizin aynasında biz insanlar nasıl varlıklarız? Kur'an ayetleriyle onu sizden tutmak istiyorum. Allah'ın Teala Bitir Suresinin 26. ayet kerimesinde bu dünya alemine ait olan bedenimizden bahsediyor. Zahir alemin varlığı bedenimiz. Fizik ürünümüz. Et ve kemikten oluşan, iş ve kullanılan cihaz, beyinle kayın aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama Allah'ın Teala Şen Suresinin 7. ayet kerimesinde ve nefsin ve masavvahı. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Demek ki bu fizik bedenin içerisinde iki misafir var. Bu misafirlerden bir tanesi berzah alemlerde olan nefsimiz. Dahası var mı? Evet, dahası var. Hocalarımızın ifade ettiği gibi Hazreti Ali'nin ifadesiyle ey insanoğlu derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey zannediyorsun. Evet, biz küçük varlıklar mikro kainatı oluşturuyoruz. Yani kainatın fiilisi hepsi insanın içinden önce. Ama kainat makro alem, büyük kainatı mikro alem olan kainatın kendisi için yaratılan insan da mikro alemi oluşturuyor. Ve sonuçta Rabbimiz bizden ne istiyor? Bizden onun reçetesine uyarak ayarlarımızı yapmamız. Gözümüzü Kur'an-ı Kerim'e göre, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'e göre, elimizi Kur'an-ı Kerim'e göre, ayarlarımızı yaptığımız zaman tıpkı elinize televizyon alıyorsunuz. Kutusunda bir kılavuz çıkıyor, kullanma kılavuzu. Ona göre ayarları yaptığınız zaman o televizyonla en net performansı elde ediyorsunuz. Biz de bu dünyadaki vazifemiz bu diyoruz. Ve fizik bedenden sonra nefsimize bakıyoruz şeklinde. Ve nefsine olma sevabı. İşte nefsimizin manevi kalbinde kötü alışkanlıkların her türlü negatiflerin odağı olan 19 tane afet var. Kimlerle? Küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Altını çizerek belirtiyorum. Uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Levlak ve levlak elma hayatlarından ki sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım diye buyurdu. Zümer Suresinin 12. ayet kerimesinde ben teslim olanların ilkiyim diye kendisini tanıttı Kur'an-ı Kerim'de. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz hangi gayrıyla bu dünyaya geldi? Görevi neydi? Tabibi neyin doktoru? Takdirin doktoru. Kendisinin ibadesiyle söylüyorum, vücutta bir et parçası var. O sarardaysa saçınızın teli de sarar doğrulukta. Ama o iksatta ise elinizle, ayağınızla, gözünüzle her şey yanlış var. Ne diyor Resulullah? O kalktı. O zaman bu kalp neyin kalbi? Kanı pompalayan, geri çeken fizik bedenimizin kalbi değil. Nefsimizin manevi kalbi. Hastalıkların menbaı. Ve Resulullah'ın da ifadesiyle küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihata başlıyoruz. Nedir o Allah'ın Resulü? Nedir o cihat? Kişinin nefsiyle yaptığı cihatın adı Cihad-ı Ekber. Bu cihat neye karşı? Nefsimizin manevi kalbindeki bu 19 hastalığa karşı. Teknoloji bağımının arkasında da, kumar bağımının arkasında da, her türlü kötü alışkanlık arkasında da sadece insanın nefsinin afetleri var. Bu afetler şerrin odağı zulmün kaynağı. Reçetler Allah'tan. Bu reçeti hayatımıza tabi ettiğimiz an %100 sonuç veriyor. Çünkü bu reçetenin sahibi kim? Allah. Allah mutlak iradenin sahibi. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı dediğinde kız çocukların diri diri gömüldü. Fıçralı içkilerin ara birbirine kullandığı. Her insan arasında yüzlerce kan davası olduğu. Birbirinden çok insanların öldürdüğü bir hayat tarzını yaşarken o bedeviye Allah Resulü hidayet güneşi olarak üzerlerinde oldu. Ve vazifesi ne? Vazifesi kalplerin doktoru olan Allah Resulü bu hastalıkların içerisinde kıvranan insanları tek tek Allah'a davet etti. Ve ne dedi? Ben sizin için bir uyarıcıyım. Ben sizi Allah'a davet ediyorum. Eğer bu daveti kabul ederseniz gerisini siz yapmayacaksınız. Kainatın her üzerine veren ilahi iradeyle onları kontrol altında Rabbimiz o sizin için sizi hedef ulaştıracak. İnsanlar için hedef ne? İnsanlar için hedef Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Evet, tekrar ediyorum. Tüm insanlar için. Bu inanttakiler, şu inanttakiler hayır. Belki çoğumuz henüz başka gezegenlerde hayatın olduğuna, bizden çok ileri teknolojiye sahip olan gezegenlerin varlığını belki bilmiyorsun ama Kur'an-ı Kerim Allah koymuş bunu. Sırlar size açıldıkça o zaman Rabbimizin sonsuz kudretini idrak ediyorsunuz ve sizden istenen şey sadece Rabbinize bağlanmanız. Tekrar ediyorum. Allah yolunda olmayan insanların iki kablonun birbirine bağlanmaması sebebiyle devamlı kısa devre hayatını yaşarlar. Devamlı kısa devre oluşur. Ama siz onları doğru kutupları birbirine bağladığınız zaman ki bu bağlanma Rabbinize bağlanmaktır. Ki bu bağlanmayı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'ın ipi diyor. İşte Hanımlar Suresi'nin 3. ayet kerimesinde وَحْدَسَمُ بِحَمْدِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılıyor. Diyeceksiniz ki hocam Allah'ın ipi mi var? Ben de hemen gelip tutunayım. Evet sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz, Kur'an-ı Kerim muhatap olduğu insan olarak kendinizi görürseniz ve Rabbimize karşı vazifelerinizi ki biraz sonra vücutlara açıklayacağım, yerine getirirseniz kesinlikle Allah'ın ipi de var. Bir de Allah'a götüren insanlardan da bir ipi var. Kur'an-ı Kerim her üçünün de haber veriyor. Adımlar 103'te Allah'ın ipine bahsedilen Rabbimiz, Adımlar 102'de insanlardan bir ipten de bahsediyor. Bu bizi hangi yere ulaştıracak? Tüm kötü alışkanlıkları hayatımızdan çıkartmanın asıl hedefine ulaştıracak. O zaman üçüncü vücudumuza bakalım beraberce. Allah'a secde süresinin 9. ayet kerimesinde Sümme sevâhe ve nefâhe min ruhî. Hocamızın belirttiği Allah'tan bir temsilci. O temsilci ne? Ruh. İsra suresinin 85. ayet kerimesinde yeselûneke ne ruhu. Sana ruhtan soruyorlar. Kul el ruhu min emri rabbi. Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Bir tanesi nefsimiz, diğeri de şeytan. O zaman gelin bu iki düşman bize nasıl garip ediyor? Nasıl biz ondan kurtulabiliriz? İbrahim suresinin 22. ayet kerimesini Allah'a hareketleri veriyor. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın size söylediği her şey haktır, doğruydu. Ben de size ne söylediysem yalan söyledim. Bunu kim söylüyor? Şeytan söylüyor. Ama benim sizin üzerinizde bir gücüm, zorlayıcı gücüm yoktu. Ben sadece sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. O zaman üç tane vücut serbest silahda iki düşmanı yan yana getirelim. Ve bakalım iblis insanların afetlerine tesir etmek suretiyle nasıl onları aktif hale getiriyor, nasıl Allah'a karşı insanları kışkırtıyor, birlikte göreceğiz. Hazreti Ömer'in şu sözünü hiç unutmayalım. Şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor tam olan değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz dünyada çok zengin olun, çok başarılı olun, çok maçlar kazanın vesaire vesaire. Aklınıza gelebilecek hiçbir şey için değil. İki şey bizden istiyor. Osmanlı'nın yaşadığı iki şey. Mutlu edin ve mutlu olun. Allah'ın istediği şey pek bu. Mutlu edin ve mutlu olun. Hocam tamam, benim karşı tarafı mutlu edebilmem için benim her şeyden her mutlu olmam lazım. O zaman bana söyler misin, ben nasıl mutlu olabilirim? İşte şu anda aynada kendini görüyorsun. Üç tane vücudun var. Ruhun emr alemine ait, nefsin berza alemine ait, fizik vücudun muzahir alemine ait, iraden tercih yapısı içerisinde aklın da var ve şeytan baş düşmanın olarak devamlı nefsin afetlerini tehditliyor. Ve bugün teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı, sigara bağımlılığı, her türlü kötü alışkanlık nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Resulullah'ın bize açıkladığı, Rabbimizin mutlaka öğrenip yaşamamızı istediği Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresinin 4-5. Ayet-i Kerim'si tarafı Rabbimiz ne diyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ اَحْسَنِ Biz bir zaman dilimi içerisinde insan nefsinin ahsana ulaşması için onu yarattık. Sonra mı? Biz onu Esmer-i İslam'ın yarattık. Şimdi ne dedik? İnsan küçük bir kainat. Makbu alemde kainata baktığımız zaman bu Esmer-i İslam'ın ne önemli bir şey? Nerede? Ali-i Ala Emre'nin nerede? Çünkü Taha Suresinin 4. ayet kerimesinde Emre'nin Allah bahseder ki semavat-ı ula. Yani muhtelik tabakalara sakın yanlış anlamayın. O değil. Bütün bu yıldızlar sisteminin ötesinde Allah'ın ülkesi emr alemi var. Ve ruhumuz o emr alemi var. Ama Allah-u Teala size emanet olarak vermiş. Emaneti hangi ayet tarafımıza çıkıyor? Ahzab 72'de. Biz bu ruh emanetini göklere, yerlere, dağlara herkese yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi. Sadece insan yüklendi. İnsan zalim ve cahil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi Allah katında kıymetli kılan sizin şekliniz değil, zenginiz değil, başarınız değil, hiçbirisi değil. Sizi Allah katında en kıymetli kılan Allah'ın zatından size üfürler bu. Bir de kim ayette şunu söylüyor, cinler ve melekler var. Ben halife yaratacağım yerinde. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edeyim. İblis denen bir cin varlık Allah'ın katında meleklerle beraber isyan ediyor. Diyor ki beni ateşten onu çamurdan yarattı. Çünkü İblis'te olmayanlar Allah'ın zatına yüklendi. Öyleyse sevgili kardeşlerim siz hayatta başarılı olmak istiyor musun? Mutlu olmak istiyor musun? Bahsedilen envai çeşit kötülükleri hayatınızdan anında tek bir dilekle def etmek istiyor musun? Dilden kalpten mi? Niye kalpten? Çünkü Allah-u Teala soya mala hiçbir şeyinize bakmaz. Devamlı Allah'ın nazareti nedir? Kalptir. O kalpten ulaşma dileğini gördüğünüz an Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bu garantine Şura Suresinin 13. ayet kelimesi ve Rahat Suresinin 27. ayet kelimesinde Rabbimiz diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse gerisi ona ait değil. Gerisi ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. Ve şu anda tasavvuf edebiyle hedeflenmesini istediğimiz kendimiz, çocuklarımız, ailemiz, komşumuz, sevdiklerimiz, tüm arkadaşımıza diyoruz ki Mevlamız'ı, Yunus'u, Şeyh-i Nebalesi, Hakk-ı Mahallemelisi, Yunus Emre'si, Eşref Yolmisi, ne kadar Allah dostu, ne kadar Kur'an'ı kendinizi kredilen Rabbani, ne kadar havaliler, ne kadar Allah dostu varsa, onlar sana nasıl ulaşmayı dilerlerse, ben de sana ulaşmayı diliyorum ya Rabbim. Benim dileğimi de kabul buyur diye ama kalpten. Bu kalpten yaptığımız an 99 esmanın sahibi Rabbimiz. rahip esmasıyla tecelli ediyor. Dikkat edin, her surenin başında tekrar edilen bir formül var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi, Allah bize hangi işareti veriyor? Düşman olan şeytandan kaçıp kime sığınmak? Sahibimiz olan Allah'a sığınmak. Ve üç isim veriyor Rabbimiz bize. Birisi Allah ismi, diğeri de Rahman ismi, üçüncüsü de Rahim ismi. Rahman esması 8 milyar insanın 8'i içindir. Hiç kimse Rahman esmasını ürettiği havadan belli olamaz. Suyundan, dağından, bitkisinden, kısacası fizik alemi standartları içerisinde her şey Rahman esmasının tecellisidir ve herkese ait. Ama sevgili kardeşim, şu anda sıkı durun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulmak istiyor musun? Hayatınızda zerre sıfır kötü aşkına sahip olmak istiyor musun? O zaman Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğiniz an Allah Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. Bunun reçete olduğunu hangi ayetten öğreniyoruz? Yusuf Aleyhisselam bir peygamber. Yusuf Suresi'nin 53. ayetlerinde. Bakın nasıl bir mesaj veriyor bize. Kâru devru nefse inne nefsel emâret-i misûi ilâ mâlâhîmâr. Okudum Arapça ayet-i kerimâline, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Kim bunu söylüyor? Allah'ın peygamberi olan Yusuf Aleyhisselam. Çünkü nefs şiddetle kötülenme eder. Neden kötülenme ediyor? Muhtevasındaki 19 afet sebebiyle. Yani teknolojiyi insan hayatına sokan şeytanın da afetleri aktif hale getirerek buyurduğu nefstir. Yani aynı şekilde sigaracı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, her şeye yer. Bunun net cevabını Maide Suresi'nin 90. ayet-i kerimesinden görüyoruz. Ya yüle zinamını اَنَّمَا الْخَمْرُ مَنْ مَيْسُوا وَالْاَنْسَارُ وَالَاَزْلَامُ شُمْ عَمْلِ شَيْطَانِ. Ey amir olanlar! İşçi, kumar, farokları kuta tapmak sizin için şeytanın pis ameliyatı. Ondan kurtulun. Dikkat edin, burada siz böylesiniz demiyor Rabbimiz. Çünkü nefsin afetlerine şeytan etki etmedikçe o size bir şey yapamaz. Ancak siz tercihinizi şeytandan yana kullandığınız an o zaman tuzağa düşüyorsunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, bizim işimiz çok kolay. O kadar kolay ki tarifi gayet mümkünsüz. Birincisi, insan sosyal bir var. Başka insanlarla birlikte yaşar. Hepimiz dil ile çok şey söyleriz. Mesela şu anda sual sorsam, Rabbimizi seviyor musun? Çünkü Allah'a giden yol sevgine geçer. Sevdiğin kulun anahtarı. Dilden mutlattan. Ama siz Allah'a yalan söyleyebilir misiniz? Çünkü kalbiniz devamlı kimin nazargahı? Allah'ın nazargahı. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde, kutsal kitaplarda Allah Teala diyor ki, ben Allah'ı seviyorum diyen kişi kardeşini, insanı yanın başındakini sevmiyorsa yalancıdır. Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı nasıl sevdiğinden. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin sağlaması Kur'an-ı Kerim'de. Bir kere daha sorayım size. Zaten Allah'a ulaşmayı biliyor musun? Allah'ı seviyor musun? Şimdi eğer gerçekten evet diyorsanız, ben bunu kalpten diyorsanız, bundan emin olun bütün kâhına sizin için. Ha, nereden çıkarttın hocam diyeceksiniz? İsra suresinin 4. ayet kelimesinde. Ne diyor Rabbimiz burada? 7 kat gökler ve yerler Allah'a tesbih ediyor. Tesbih nedir? Zikirdir. Tesbih gayri ilahi varlıkların kendi lisanıyla Allah'ın ismini tekrar etmesine verilen var. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kâhlar Allah'ı tesbih ediyor mu? Evet. Ayetler. Bir elektron Allah'ı tesbih ediyor mu? Evet. Ben fizikçiyim. Bize okullarda öğretildi. Bütün elektronlar devam elektrik yörüngede dönüyorlar. Ve biz o zamanlar söylemiştik, bize verilen cevap çok farklıydı. Ama sevgili kardeşlerim, bilmelisiniz ki bu elektronlar hangi sesle dönüyorlar? Allah ismini tekrar ettikleri için. İşte Maxwell diyor ki bütün elektronlar hareket halinde. Ama fizikçilerin cevabı ne? Eğer bir şey hareket halindeyse ona bir kuvvet tatbiki söz konusu. O zaman onlara bu sözü söylettiren kim? Kuvvetler de. Maxwell bilemedi, Einstein da bilemedi. Diğer bütün batı alimler. Ama bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de. İşte İsra 44'te her şey Allah'a teslim ediyor. Elektrik yörünge etrafındaki büyük eksen noktasında hız en düşük manyetik alan yüksek. Küçük eksen noktasında dengeyi koruyan alanımız manyetik alan en düşük hız en yüksek. Ve dikkat edin, tek bir kanunla kâinatı dair ediyor. Hiç unutmayın, tek bir kanun. Bu kanunu ben söylüyorum, adresini tekbir 15-16. Ne demek abimiz? Kasem ve idare o merkezi çekirdeğe ve etrafında cevap eden kümese. İşte merkezde güneş etrafında gezegenler, merkezde çekirdek etrafında elektronlar ama her şey dönüyor ve etki hareketine çekiyor. Memnuniyetle bir evvelki sonunda semayı da göreceksiniz. Sağ elini yukarıda, sol elini aşağıda. Manası ne? Haktan alır. Ne yaparız? Haklanırız. Her şey bu kanun çerçevesinde cereyan ediyor. O zaman Allah'ın Kur'an'daki kanunlara tabi olan biz insanlara ne yapması lazım? Kanunu öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri ve yasakları var. Kur'an-ı Kerim'de bu emirlere itiraf eden yasaklara uyanın yaşadığı bu dünyada mutluluk, ahirete cennet var. Kur'an-ı Kerim'de bu emirlere isyan eden yasakları işleyenlerin yaşadığı mutsuzluk, madde bağımlı, kumar bağımlı, arkasından cehennem var. Ve Kur'an-ı Kerim'de bize örnek gösteriliyor. Kim örnek gösteriliyor? İnsanlık ailesinin en zirve noktasında alemlere rahmet doları gönderilen Peygamber Efendimiz var. Tevrat'ı inceliyoruz. Rabbani'nin Allah'ın Hazreti Musa Rabbani'ne kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz ona tabi olanları. İncil'i inceliyor Havarine'ye Hazreti İsa'yı kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz ona tabi olanları. Günümüzde biz insanlara Allah kimi örnek gösteriyor? Nebiye Sultan'ı Peygamber Efendimiz ona tabi olanları. Ve bakın ayet-i kerime nasıl geçiyor? Asaf 21'de. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِرُسُولَهُ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيُوْمُ اللّٰهُ رَزَكَ اللّٰهُ رَزَكَ Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın Resulü Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örnektir. Öyleyse âlimlere rahmet olarak gönderilen, bizim için örnek olan Peygamber Efendimiz'in neyi örnek alacağız Rabbim şahit ediyor. Ulaşmayı dileyenler için. Ulaşmayı kalbine biliyor musun? Bu dünya gezegeni, kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ali İmran Suresinin 96. ayet-i kerimesinde gün her gün hac farizasını yerine getirdiğimiz Mekke bütün alemler için hidayet merkezi. Sadece bu alemdekiler orayı hak etmeye gitmiyor. Bir gün Rabbimiz size o sırları gösterebilseydi göreceksiniz ki başka alemlerden de oraya hak vermeye gelen insanlar ve diğerleri var. O zaman ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey Allah'ın reçetesini hayatımıza tatbik etmek. Nedir o? Kalpten ulaşmayı dileyerek. Bizi şeytana karşı, bizi nefsimize karşı galip getirecek olan sadece Allah'ın bizdeki temsilcisi olan ruhun talebine olmak. O zaman hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz ve sevgili kardeşlerim, Rabbimiz katından gönderdiği elçilerle bizi uyarmadıkça, bizi Allah'a kendisine davet etmedikçe asla ve asla ben sizi azaplandırmam diyor. İşte 7 ayet-i kerime. Her şeyi Kur'an reçetesiyle size sunuyoruz. 7 ayet-i kerimenin başında Enfal 24 geliyor. Allah ve Resulü sizi zahmet verecek şeylere davet ettiği zaman ne yapın? Daveti kabul edin. Hocamızın işaret ettiği şu anda sizin için en kıymetli şey ne? Anı yaşam. Her şimdi öyle değiliz. Anı yaşayacağız. Ama anı yaşamayanlar ne durumda? Anı yaşayanlar ne durumda? Bu Enfal 24'e göre anı yaşayanlar diri, anı yaşamayanlar nedir? Ölüm. Öyleyse Rabbimiz bizi yaşamaya davet ediyor. Yusuf 108. Allah Resulü diyor ki ben Rabbana tabi olanlar biz görerek Allah'a davet ediyoruz. Nahl 105. Teslimde olan Allah'ın zatına davet söz konusu. Nahl 125. Hikmetle davet söz konusu. Hac 67. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Ve Fussilet 33. Sen Rabbine davet et, davet et, davet et. O zaman tekrar slaytımızı devreye alalım. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşır mı? Hayır, çünkü fizik beden, fizik kanunlar sebebiyle zemin kattan yukarı çıkamaz. Gerçekten sebebiyle. Nefsimiz Allah'a ulaşır mı? Hayır. Nefs de berzah alemine aittir, Allah'a ulaşamaz. İrade bir güç mü? Hayır, o da değil. Bir tevki kuvvetidir. Akıl mı? Hayır, hayır, hayır. Allah'a ulaşan ne? Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize öfüren ruh. Halk arasında sizinle bekliğiniz gibi hayran geldik. Nereye gidiyoruz? Hayır gidiyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, nesetiniz çok basit, çok kolay. Kim bunu hayatına tatbik ederse, haydan geldim, huya gidiyorum, hayatına tatbik eder yaşarsa ki bu tasavvuf meclisi, o zaman hangi ayet kelimenin gereğini yaşar? Bakara 46, Bakara 156. Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ne yapacağız? Döneceğiz. Öyleyse kimdir bu dünyada dost olan, kurtuluşa ulaşan? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan. Bilecektiniz ki ruh hayattayken de Allah'a ulaşır. Bileceksiniz ki ölümle de mutlaka ruhla ulaşır. İşte 156'da bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah'a içiniz. Yani hayattayken mutlaka emaneti sahibine ulaştıracağız. Nisa 28'e göre. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَدْتُ عَدْتُ الْاَمَانَةِ لَاَيْهَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Kabul edelim ki şu anda dilediğiniz ey salondaki muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Siz de ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı biliyor musunuz? Dilden mi kalktın? Siz kendiniz anlayabilir misiniz? Yüzdeyle. Çünkü Allah'ın hedef olarak gösterdiği 7 tane hedeften bir tanesi ulaşmayı dilemek. Bunu kalpten dileyen kişiyi mutlaka Allah sevdiği olan kalp doktoruna ulaştırıyor. Hani şöyle ifade etmek gerekirse, doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil, biraz kendi gayreti ve çevre koşullar. Bu üçlüyü mukaddes ittifak içerisinde kendinizde cem ettiğiniz an, o zaman birinci basamakta Allah size ders vermeye başlıyor. Neyin dersi? Hayır, nehir, şer, nehir. Hayır ve şer, Allah'ın şu dünya üzerinde yaşayan insanlara verdiği nur. Nasıl okula çocuklarınız kaydolduğu zaman ders verirler, arkasından imtihan olur. İmtihanda Allah öğretmenleri ne yapıyorlar? Onlara not veriyor. Bizi de denetleyen, devamlı her halimizden haberdar olan, mutlaka kendisine kul olmamızı istediği Rabbimiz bize not veriyor. Eğer imtihanı kaybeden birisiyse eksi not alıyoruz, eksi derece. Eğer imtihanı kazanan birisiyse pozitif derece alıyoruz. Ve En'am 132'de Rabbimiz diyor ki وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مُّمَانِ Her amelin Allah katında mizanda bir derecatı vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer biz kendi amelimize sabahtan akşama kadar çalışsak asla kurtuluşa ulaşamayız. Rabbimizin rahmetine ihtiyacımız var. Onun için Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen de ne benden ama Rabbim beni rahmetine katletmiş. O zaman siz de Rabbinizin rahmetiyle hedefe ulaşmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman üçüncü basamakta ulaşmayı dilediğiniz an Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek Allah'ın katından rahmeti sizin kalbinize göndermesi demektir. Şimdi bir kere daha nefsimizin manevi kalbine bakalım. Şeytanın ettiği karanlıklardır. Bizi kötü alışkanlıklara sevk eden de bu afetlerdir. Gayet açık ortada. O zaman işimiz çok kolay. Ne diyor ona kolay olan? nefsinizin manevi kalbindeki afetleri temizlemek. Anahtarı ne? Anahtarı Allah'ın zikri. Niye Allah'ın zikri diyeceksiniz? Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ Rabbinin ismiyle zikir. Mutlu olmak istiyor musun? Rabb 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُبُمْ zikrullah. Allah ki amin oldular ne? Ne yapıyor? Kalpleri neyle mutmain oluyor? Nasıl mutlu oluyor kişi? Allah'ın zikriyle. Öyleyse sevdiği kardeşlerin %100 reçetlerine ticare ediyor. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın hükmüne sımsıkı tutunacaksınız ve arkasından Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Müzemi 8. 3 saatlik zikir ki bunu size sevdiren Allah, namazı sevdiren Allah, orucu size sevdiren Allah. Eğer siz kalpten dilemişseniz Allah'ın bu kolaylıkları size vermemesi mümkün değil. Ve çok kısa süre içerisinde ne olur? Ulaşmayı diledikten sonra Rahim Mesela Allah size tecelli ettikten sonra Enfal 29'a göre size 7 tane furkan verir. Furkan demek ne demek? Artık görmeyen gözünüzü Allah Teala görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı Allah işitme hale getirir. İdrak etmeyen kalbinizi idrak eden hale getirir. Eğer bu dileğin sahibi değilseniz o zaman Allah Teala'ya göre Kur'an ayetlerinde o kişi sağır dilsiz ökür. Tam 21 tane ayet-i kerime bu konudan bahsediyor. Ama siz dilediyseniz Enfal 29'a göre Rabbimiz diyor ki takva sahibiyseniz sizin o güne kadar işlediğiniz bütün günahlarınızı ne yapıyor? Ben örterim diyor. Yani 500 yıl ibadet yapsak derecemizle biz kurtuluşa ulaşmak istesek mümkün değil. Allah Resulü bu örneği vermiş. Verdiği için ben de tekrar ediyorum. Ama siz kalpten ulaşmayı dilediğiniz an bu Enfal 29'un size verdiği garantine bütün günahlarınızı örterim. Bütün günahların örtülmesi demek ne demek? Günah miktarı kadar Allah'ın size sevap vermesi demek. Belki diyeceksiniz ki Allah bana niye veriyor, vermiyor, niye ona veriyor? Size vermiyor aslında. Herkese bu sonsuz kudretiyle yardıma hazır. Ama kanunu var. Kanun ne? Takva sahibi olursanız. Kalpten ulaşmayı dilersiniz. Takva sahibinin ulaşmayı dilemek olduğunu nereden çıkartıyorsun hocam diyeceksin. Rum 31'den. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Evet, son 14 Kamis. Hemen çabuk geçeceğim Allah'ın izniyle. O zaman Allah Teala ulaşmayı dileyen herkese Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 7 furkan. O halde bırakmıyor sevgili kardeşim. Çünkü söz vermiş Rabbimiz. Sen bana ulaşmayı dilersen sen kendi ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Ben ulaştıracağım. Doğukan hocamızın okuduğu ayetlerini hatırlayın. En mutmain olan nefs. Sen Rabbinden razı, Rabbim senden razı olarak Rabbine dön ve kulların arasına gir. Yanılıp şahidimiz değil Allah korusun. Öyleyse kul olmanın giriş kapısı bir dilekti. Arkasından günahların örtülmesi diye birinci kat cennet. Arkasından Allah'ın en sevdiğisi olan kalp doktoruna bizi ulaştırmaktır. Hepiniz için var mı? %100 var. İnsanlar tayin etmeyecek sevgili kardeşlerim. Siz bu reçeteyi Allah'tan alacaksınız. Haccet namazıyla Rabbinize soracaksınız. Ey Rabbim, beni sana ulaştıracak o kalp doktoru kim bana göster. Hepinizin yanı başında var. Şair Naçirbent Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. Kabulü duada ve velileri de harbin içinde saklar. Nübüvvet sona ermiştir. Kıyamete kadar devam edecek olan nedir? Velayettir. Ve Allah Resulü veliye tabi olan ne olmaz diyor. Kim söyleyecek? Tabilerden olmaz. Cehenneme asla gitmez. O zaman 7 burkanı 13 tane insanla sizi kendinize ait olan kalp doktoruna ulaştırdı. Ve Rabbimize ona tabi olduğunuz an 7 nimet ve 7 kalp vardı. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. En nezafetu mine iman. Temiz imandan değil. Evin temizliği değil. Sokağın temizliği değil. Kalbinizin temizliği. Yani kalbinizin temizlenmesini, afetlerden arınmasını,
1: kötü alışkanlıklardan tamamen kurtulmak istiyorsanız kalbinizi temizleyeceksiniz ki Resulullah'ın ikinci görevi bu. O müddetki sizin nefsinizi tesbihle. Ama siz o kalp kötülüğüne ulaşmadığınız takdirde tek başına yapamazsınız. Diyelim ki fiziksel hastalığınız var, ameliyat olmanız lazım. Kendi kendinize ameliyat edebilir misiniz? Mutlaka bir doktora ihtiyacınız var. İşte Rabbimiz de tıpkı onun gibi. Sen tezkiye olmak istiyorsan yedi kalp şartının sahibi olman lazım. Evlat kalbindeki ihtiyacı Allah alacak. Yerine ihbatı koyacak. Kalbini kendine çevirecek ve nur onlaşacak. Ve sen Allah dediğin zaman nasıl bütün elektronlara o elektronu Allah dediğin zaman Allah'ın katından Allah'ın emri geliyor mu gelmiyor? Kainat kurulları dedi. Bu elektron hareket halinde mi? Evet. Elektron söylemesine rağmen hayır ben seni sevmiyorum ben rahmetli göndermiyorum diye bir seçenek var mı kainatta? Hayır mümkün değil. Öyleyse Allah'a %100 güvenelim. Biz bu şartları yerine getirdiğimiz zaman Allah'a deyip bakalım. Bundan %100 emiyorum. Şu anda Allah diyen herkesin göğsüne Rabbimizin katında bir çift nur geldi. Bu nedir? Rahmet yapalım. Fazlalar kalbe girmiyor. Ama rahmet içeriye sızıyor. Hadis suresinin 16. ayet gelmesinde bu kalbinize gelen rahmetle huşu sahibi oluyorsunuz ve huşu sahibi olan siz hacet namazıyla kalp doktorunu Rabbinizden istediğiniz an o size verecektir. Ve hemen kısa kesiyorum. Verdiği zaman reçetene 15 bin zikir. 15 bin zikirler nefsi emmare. O tıraşınızı göstersin kardeşiniz. 17 bin zikirler nefsi levame. 19 bin zikirler nefsi mileme. 21 bin zikirler nefsi mutmaine. 23 bin zikirler nefsi raziye. 25 bin zikirler nefsi maziye. Ve 33 bin zikirler nefsi tezkiye. Dikkat edin. Kötü alışkanlıkların menbaı, kaynağı nefsinizdeki haberlerdir. Siz kendinizden, çocuğunuzdan, eşinizden, akrabanızdan, çevrenizdeki bütün insanlara bu reçeteyi verdiğiniz an, bak Allah'ın reçetesi bu. Sen kendindeki ayarlarına göre yap. Kalbini temizle. İman kelimesi kalbine yazılmalı. Ve zikirle bu afetleri kalbine temizlenmesin. Dediğiniz an bunu size kolaylaştıracak, rahim esması size zemin yaptıracak olan kainatın sahibi, hepimizin sahibi olan Rabbimiz Allah'tır. Ve mutlaka verdiği sözü yerine getirir. Ve o zaman Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet kerimelerinde en mutmain olan nefs. Mutmain akademisi 4. kadar. Şimdi sen Rabbinden razı ol, sonra Rabbin de senden razı olsun, sonra nefsini tezkiye et. Ve sonra nefsinin manevi kalbindeki karanlıkların menbaı, şeytanın odağı, zulmün kaynağı kalbini %51 Allah nurlandırsın. %51 nur demek, şeytanın artık %51'ine tesir etmemesi demek. Allah Resulü ne diyor? Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Öyleyse şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak istiyorsanız reçetesine ne diyeceksiniz? Allah'ım. Yani Allah her yerde sizinle beraber müşkilatınız, probleminiz ne olursa olsun çözüm içinde çözüm Allah'ın. İşte Hazreti İsa kurlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki tek tek sineklerle uğraşmak yok. Allah'ın reçetesinde bataklığı kurutmak var. Örnekleri var mı? Evet. Aziz Mahmud Hazretleri. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada ama bana ne gerek? Bana Allah'ın gerek. Siz de ulaşmayı dilediniz. Siz de kapı doktoruna ulaştınız. Siz de Allah dediğiniz an, o Allah dostu nasıl en zirve noktaya, kamil insanın noktasına ulaşmışsa, hepiniz siz de oraya ulaşabilirsiniz. O zaman ceddiniz Osmanlı'nın şu tekerlemesini söyleyeceksiniz. Mutlu el ve mutlu ol. Ama dersi de söz konusu. Ne kendi elin rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti dayısına el kurdu. Sevgili kardeşlerim, kalbimizi temizlersek, başka insanların kalp temizliğine yardım edebilirsek, o zaman bu dünyada sonsuz mutlu yaşarız. Tam tersi, Allah'ın reçetesini unutursak, ki Resulullah öyle buyuruyor, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak, İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i hayatlarından çıkartırlarsa, Allah'ı unuturlarsa devamlı olarak problemleriyle uğraşırlar ama asla çözüme ulaşamazlar. Ulaştıkları gibi zannederler ama kalpleri asla temizlenmez ve Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit kalpten bahsediyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi hasta olanlar ve kalbi selim olanlar. Kalbi selim olanlar Allah reddetmesini hayatına tatbik eden afetlerden tamamen kalbi temizlenen kişiler. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmiş olmalarına rağmen bu reddeti hayatına tatbik etmeye gittikçe kalbi kararlanan. Kalbi hasta olanlar, onlar sadece bu hastalıklarıyla kalmıyorlar. Etrafına da bu virüsü bulaştırıyorlar. Ne kendisi ulaşmayı diliyor, ne başkasının ulaşmayı dilemesine sıkıntı engel olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim. Zamanı çok aştım. Affınıza sığınıyorum. Bu sözümü burada kesiyorum. Herkesin ezeli ve ebedi, mutlak Rabbimizin reçetesini, hem öğrenmesini, hem yaşamasını, hem de başkasını öğretmesini ve bunun neticesinde en zirve noktada sahabe gibi, havariler gibi, Rabbani gibi mutlulukları en zirve noktada yaşamasını Rabbimizin hürmetini diyorum ve sizi çok ama çok sevim kalbinden sözlerimi burada tamamlıyorum. Tekrar herkese özür diliyorum. Allah'a emanet.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hep bir büyük lütfu diye düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizler için varız. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi, müşriye tabiyeti, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimini büyük ölçüde unutmuş durumdalar. Ve İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdalar. İslam'ın 5 şartıyla da samimiyetle kurtulacaklarına inanıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu 5 şartla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ulaşabilmek için de mürşidine tabi olması lazım. Başka bir yol yok. Mutlaka hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Allah'ın koyduğu mürşit, onun için uygun gördüğü mürşit kim ise onu Allah'tan öğrendikten sonra harekete geçip ona ulaşacak. Önünde de çöküp tövbe edecek. Ve böylece bu tövbeyle ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların ruhunu bu dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Her ne kadar dinlerini bilmeyen insanlar ruh bedenden ayrılırsa insan ölür diye bir safsatanın arkasına takılmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, dileyen kişinin canlı olması lazım ki dilesin. Demek ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracak insanlar. İşte eskilerin ermiş dediği kişiler. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruh, Allah'a geri dönmek üzere bizlere verilen bir emanettir. Ve bu emanetin Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a geri döndürülüp ulaştırılmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin ermesi. Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp en az ruh teslimini gerçekleştirmesi. Şimdi dinimizin adına bakıyoruz. İslam dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam teslim olan demek.
Ve Allah Teala herkesin ruhunu da bir, fizik bedenini de iki, nefsini de üç, iradesini de dört, Allah'a teslim etmesini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'ı

merasimler birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu sebeple Musevilerin merasimleri, Hristiyanların merasimleri ve İslam aleminin merasimleri birbirinden farklı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmek. İşte Allah Teala bize onu öğretti. Neyi öğretti? 7 Safa ve 4 tane teslim öğretti. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa. Mürşide tabiyet 2. Safa. Mürşide tabi olunca vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. Safa. Fizik vücudun teslimi 4. Safa. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmek 5. Safa. Muhlis olmak 6. Safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. Safa. Ne oldu? O kişi ruhunu teslim etmiş oldu. Fizik bedenini teslim etmiş oldu. Nefsini teslim etmiş oldu. Ve iradesini Allah'a teslim etmiş oldu. Peki, Allah Teala'nın koyduğu bu kanunlar açık ve kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bu muhteva Tevrat'ın da esasını teşkil etmiştir. İncil'in de esasını teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman parçaları sebebiyle merasimlerde değişiklikler olmuştur. İşte bu merasimler neticeyi değiştirmez. İnsanın Allah ile olan ilişkisi teslimlerle Allah'ın emrettiği sonuca ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Herkes, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." tarzında bir talebi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bunu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak suretiyle perçinlemesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın ifadesi şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman Allah Teala'nın mutlaka devreye gireceğini, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağını önce Tevrat söylüyor, sonra İncil söylüyor, sonra da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Ayetler kesin olarak böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse ayrı ayrı dinlerin merasimleri aralarındaki zaman farkından kaynaklanır. Aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinciden, yani Tevrat'tan sonra İncil'in inmesi yüzlerce yılı gerektirmiştir. İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gene yüzlerce yıl gerektirmiştir. Ama Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Üç kitaplı dini araştırdığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradenin teslimi, Tevrat'ta

da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olarak merasimlerini o kitaplarının indirildiği devirdeki merasimlerini devam ettirmeleri eşyanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onlar Hristiyan, onlar Musevi, onlar İslam değil, onlar bizim düşmanımız tarzında bir düşünce yanlış olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala dünya sulhunun kurulmasını istiyor. Bize verdiği emir budur. O zaman onlarla bir araya geldiğimizde Musevilerle Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi kardeşlerimiz onlara gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ve konu İslam'a döndüğünde Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa ve 4 teslimi de anlatıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer gittikleri yer Musevilerse Hristiyanların İncil'inde de 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu kesin olarak ispat ediyorlar. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu tek Allah'ı ifade eder. Allah tektir. İndirdiği kitaplar hep asli unsur itibariyle aynı hususları ihtiva etmektedir. Demin saydığımız 7 safa ve 4 teslimi. Ama o kitapların indirildiği devirdeki ritüeller, merasimler birbirinden farklı olduğu için Musevilerin din tatbikatıyla Hristiyanların din tatbikatı ve İslam'ın din tatbikatı birbirinden farklılıklar göstermiştir. Bu muhteva dinlerin birbirinden ayrı dinler olduğunu, benim dinim doğru, diğer iki din yanlıştır tarzındaki bir ifadeyi bütün boyutlarıyla yok eder. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O dinin muhtevasına baktığımız zaman bunun 7 tane safhayla 4 tane teslimden oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ne ifade eder? Bu sevgili kardeşlerim dünya sulhunu ifade eder. İşte burada Amerika'dayız. Kardeşlerimiz Musevilere gidiyor. 7 safha ve 4 teslimi Tevrat'tan veriyor, arkasından İncil'den de veriyor, arkasından Kur'an-ı Kerim'den de veriyor. Ve diyor ki, bu 3 tane kitaplı din, Allah'ın indirdiği kitaplı dindir. Ne görüyorsunuz? Sizin kitabınızda Musevilere şöyle diyorlar. Sizin kitabınızda, Tevrat'ta, bu 7 safha ve 4 teslim şu ayetlerle yer almış mı? Evet. İşte size İncil. İncil'de de 7 safha ve 4 teslim yer almış mı? Kesin olarak ispat ediliyor ayetler sebebiyle. Peki en son din İslam. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış mı 7 safha ve 4 teslim? Net olarak sonuç evet. O zaman ne çıkıyor sevgili kardeşlerim? İster Hristiyanlara gitsinler kardeşlerimiz, ister Musevilere gitsinler. Anlattıkları şey açık ve kesin. Bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye dinler yok. Allah'ın dini var. O din, Hazreti Musa'nın Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, 7 safha ve 4 teslim, madem ki Musevilikte var, madem ki Hristiyanlıkta var, madem ki İslam'da var,
Bu muhteva üç kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ispat etmez mi? Elbette aradan geçen yüzlerce hatta binlerce yıla göre merasim olarak değişiklikler gösterecektir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama asıl unsur dinimize adını verdiren teslim müessesesi Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Önemli olan sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki dört ayrı faktör söz konusu, ruhumuz, nefsimiz, veçhimiz ve irademiz, bunların hepsini de Allah-u Teala'ya teslim etmekle mükellefiz. Hadi bizim dinimiz İslam dini, yani teslim dini, adını bu istikamette almış, tamam. Ama kendisinden evvel gelen Hristiyanlığa baktığımızda 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Ondan evvel mevcut olan Museviliğe baktığımızda orada da 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. 3 dinin de temeli cuk oturuyor yerine. 7 safa ve 4 tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, insanların boşu boşuna yıllarca harp ettikleri, savaş verdikleri, benim dinim hakim olacak, senin dinin hakim olacak davası değerini kaybetmiştir. Kimsenin dini hakim olmayacak. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepimizin dinidir. Aradan geçen binlerce yıl, yüzlerce yıl değişik merasimlerin oluşması için sebep teşkil etmiş olabilir. Ve öyle olduğu da kesindir. Çünkü merasimler İslam'da, Musevilikte ve Hristiyanlık'ta birbirinden çok farklı. Ama sonuca baktığımız zaman hiç kimse aksini iddia edemez. 7 safa ve 4 tane teslim 3 kitaplı dinde de net ve açık, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir statü içinde açıklanmış ve kitapta yerini almıştır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki dünya adı verilen bu gezegende aslında bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Demek istiyoruz ki dinler asli unsurlar itibariyle Allah'ın indirdiği standartlarda birbirinden ayrıcalık, temel konularda asla oluşturmadığı için hepimizin dini aynı dindir. İşte Allah-u Teala'nın bize verdiği görev dünya sulhunun kurulmasıdır. Ve dünya sulhunun kurulmasındaki temel hedef budur. Çünkü dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve merasimler her iki din arasında yüzlerce yıl geçtiği için farklı hüviyetlere bürünmüştür. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki üçü de 7 safa ve 4 tane teslimi net olarak muhtevasına almış. Üçü de 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Savaş mı istiyor? Hayır. Allah Teala sulh ve sükun istiyor. Bütün dünyanın insanların birbirini sevmesini, birbirini yüceltmesini ve birbirini mutlu etmesini istiyor. Allah mutluluk istiyor insanlardan. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de bu istikamete yönelik olarak indirmiş. Ne var bakıyoruz? Allah'a ulaşmayı denemek var. Bir. İki, mürşide tabiyet var. Niçin? Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Bunun için ne yapması lazım kişinin? Kişinin bunun için mürşidine ulaşması lazım ve tabi olması lazım. Tabiyet gerçekleşmeden o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. İşte mürşidin Allah'ın cereyanını almış olması gerekir. Bu cereyan varsa, yani o mürşid kendi mürşidinden tövbe aldığı zaman mürşidinde bulunan bu muhtevanın kendisine geçişi söz konusu olur. Öyleyse asırlar geçsin, önemli değil. Mürşitler arasında bir atlama yoksa bu muhteva içinde daha baştan sona kadar hep cereyan daha sonraki nesillere ulaşmış olur. Ulaşmış olursa ne olur? 7 Safa ve 4 Teslim temel faktör olur. Madem ki Tevrat'ta Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslim'den bahsediyor ve her birini en açık şekilde ayetlerle anlatmış Allah Teala Hazreti Musa'ya. Sonra Hazreti İsa'ya anlatıyor İncil'de. Bakıyoruz gene 7 Safa 4 Teslim aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. En son Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine 7 safa ve 4 teslim aynen yer alıyor. Geri kalan bölümlerin hepsi birbirinden farklı olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? İskelet bu. Konuyu ayakta tutan, muhtevayı tam olarak ifade eden, A'dan Z'ye ifade eden olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin teslimiyle son bulan bir ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini muhtevasını alan bütün. Öyleyse ne diye düşman oluyoruz birbirimize? Eğer Hristiyanlardan bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş bir kitabı var. Eğer Musevilerden bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş kitabı var. Ya bu kitap Allah-u Teala tarafından mı indirilmiştir? Kesin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor. Zaten faktörlere baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de esasını teşkil ettiği bir vaka olduğu kesin şekilde
ortaya çıktığı zaman ki bu gerçek oluşmuştur, kim itiraz edebilir ki? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mutlaka tahakkuk eder. Allah istiyor ki herkes merasimlerini kendi dininin gerekleri muhtevasınca gerçekleştirsin. Ama hepsi de ruh, kendi kitaplarında mevcut olan statü içinde ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Üç kitaplı dinin de Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Hazreti Musa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de peygamber olduğunu ispat ediyor. Üç peygamber Allah-u Teala'dan aynı dini almışlar. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler farklılık göstermiş. Hazreti Musa da Allah'tan aldığı emri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti İsa da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı emirler gereğince merasimleri oluşturmuş. Ve Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu hakikati net olarak görmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ayetler elimizde. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 tane safha. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safha. Her ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda yer almış durumda. Öyleyse işte sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarına gittiğimiz zaman onlara bu hakikatleri kendi kitaplarından ve diğer iki kitaptan ayetleri tam olarak vererek onlara ispat ettiğimiz zaman söyleyecekleri bir söz kalmıyor. Belki bu birleşme ilk defa Amerika'da gerçekleşecek. Ha sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için tek bir Allah vardır. O dünyada verilen bu gezegende hayatı oluşturmuş. O dinleri ortaya koymuş. Neden din demedik de dinler dedik? Çünkü aradan yüzlerce yıl geçtiği için merasimlerde, ritüellerde farklılık oluşmuş. Onun için ayrı ayrı kitaplar indirmiş Allah Teala. Şimdi bu karmaşa içinde kitaplar birbirinin tamamen dışında ayrı hüviyetler taşıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki asli unsur 7 safa ve bu unsurun teslimler dizisi 4 teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hamdolsun ki burada verdiğimiz konferanslarda bu muhtevayı herkese ispat ettik. Şu anda
bir anlaşmazlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü herkese kendi kitaplarından 7 safa ve 4 resmi ispat ettikten sonra diğer iki kitaptaki 7 safa 4 resmi de ispat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya sulhünü istiyor. Dünya sulhü dinlerin birleşim noktalarını herkese kabul ettirmek suretiyle gerçekleşebilir. Ve biz bu hedefe yönelik bir faaliyetin ve gayretin içindeyiz. Rahat rahat diyebiliriz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bu sevgili kardeşlerim başka dinlerin mensuplarını onlar gavurdur, onlar kafirdir tarzında bir itham altına almamak söz konusu. Neden öyle söylüyoruz? Bu kesin bir ifadeyle söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize 7 safa ve 4 resmi Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirdi. Biz de onları kaydettik ve bugün konferans veren bütün kardeşlerimiz bu esaslara riayet ederek Allah'ın bize öğrettiği o muhteşem dizaynı bütün dünyaya öğretiyorlar. Bu ne ifade eder? Bu, eğer çabalarımızı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürerek daha üst noktalara çıkabilirsek, yani birleşim noktalarından bahsediyorum, dünya sulhünü mutlaka kurmak mümkün olur. Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da kendi kitaplarıyla diğer iki kitabın muhtevasının ana çizgileri itibariyle, yani 7 safa ve 4 resim itibariyle aynı olduğunu kesin olarak öğrenecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin emeli, amacı bu olmalı. Bileceksiniz ki sizin dininizle onların dini arasında asli unsurlar itibariyle hiçbir farklılık yok. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer almış. O zaman sevgili kardeşlerim, asli unsurun bu olduğunu bildiğimizde, 3 kitaplı dinde de bunu tespit ettiğimizde ne çıkıyor ortaya? Açık ve kesin olarak Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Gerçeği çıkıyor. İşte bu gerçektir ki dünya sulhünü sağlayabilecek olan tek unsur. İşte sevgili kardeşlerim, yeni bir safhayı yaşıyoruz dünya standartlarında. Hepimizin dininin aynı din olduğu kesinlikle ispat edildiğinde dünya ülkeleri arasında artık tam bir dostluk hüküm sürecektir. Hep söyleyecektir ki 7 safa ve 4 resim sadece kendi dinlerinde değil, onların dışındaki diğer iki kitaplı dinde de aynen yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi var. Bu görev bütün insanlığa
dünya sülhünün ulaşması istikametinde bir hedefe hepimizi yönlendirmelidir. İşte burada verdiğimiz bütün konferanslarda bu vakayı açık ve kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Bu neyi gerektirir, neyi oluşturur? Bu, sevgili kardeşlerim, dünya sülhünü oluşturacak olan tek yoldur. Üç kitaplı dinin de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmekle tamamlanan 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini şu anda bütün dünyaya ispat edebilecek olan vasıfların, ispat vasıtalarının sahibiyiz. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verilmişse yapmamız lazım gelen şey bellidir. Nitekim burada Amerika'da yaptığımız konferanslarda hep bu hususu ortaya çıkartıyor ve din adamlarıyla çok güzel bir birleşim içinde yolumuza devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Museviler ve Hristiyanlardan bahsediyoruz. Onların kitaplarından ayetleri gösterdiğimiz, bizim kitabımızdaki ayetleri de göstererek birbirinin 7 safa ve 4 teslimde aynı olduğunu ispat ettiğimiz zaman hiçbirisi bizim karşımızda olmuyor sevgili kardeşlerim. Doğru diyorlar. Gerçekten bizim dinimizde de aynı şeyler söz konusu. Bu dünya sülhünün en önemli ispat vasıtası sevgili kardeşlerim. Ulaşmamız lazım gelen nokta, üç dinin sahiplerine de kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu ispat etmek. Bütün gücümüzde buna çalışıyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ispat ettiğimizde hiç kimse itiraz etmiyor. Ve kucaklar açılıyor birbirine. Sevgili kardeşlerim, dünya sülhünün eşiğindeyiz. Allah Teala'nın bütün insanlara bu muhteva içinde yardım etmesini Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümitli olmak için çok sebep var. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o üç kitaba da bunları koymak suretiyle hepsinin Allah-u Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla indirilmiş olan kitaplar olduğunu ispat ediyor. Öyleyse benim dinim, onun dini, ötekinin dini yok. Hepsi aynı din. Merasimlerin değişik olması asli unsurların değişmesine sebebiyet vermiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asli unsurlar olarak yerini almış durumda. Öyleyse hepimiz için tek bir yol var, dünya sulhunu kurmak. Hepinizi buna davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Evinden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın insanlardan istediği tek şey nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehileri bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Kainatta Allah-u Teala en çok insanı seviyor. Bütün kainat, hatta kainatlar, zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, bizim yaşamakta olduğumuz zahiri alem, ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve onun zıttı olan onların berzah alemi. Daha öteye geçiyoruz. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Bütün bunlar Allah-u Teala tarafından yaratılmış altı tane alem. Yedincisi de yok. Eğer yaratılsaydı yedincisi bir, yeni bir alem yaratsaydı Allah-u Teala mutlaka sekizincisi de olacaktı. Çünkü biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Bu altı tane alemin altısı da Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Niçin yaratılmış? İnsanlar için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Yedi kat yerler, yedi kat gökler, altı tane alem, Allah-u Teala'nın bütün alemleri kuşatması, ilmiyle ve rahmetiyle kuşatması, yedinci bir alem sayılmaz ama bir varlık, Allah'ın kuşatması. Hepsi insan denilen Allah'ın en çok sevdiği varlık için yaratılmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizler için yarattım diyor ey insanlar. Bütün göklerde yaratılanlar ve bütün yerlerde yaratılanlar, her şey biz insanlar için yaratılmış. Bu kadar kıymetliyiz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra sevgili kardeşlerim, her şey uğruna yaratılan insan Allah-u Teala tarafından en çok seviliyor. Neden? Çünkü her şey o en çok sevdiği mahluk için yaratılmış, insan için yaratılmış. Her şey insan için. Bu yaratık karşısında secde edilmeye layık görülmüş. Allah-u Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın karşısında hepiniz secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. Ne olmuş? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Sonra da ona hayat vermiş. Ona hayat verdim ve ruhumdan üfürdüm diyor. Evvela hayat vermiş, sonra da ruhundan üfürmüş. İşte kendisine hayat verilen bu ve Allah'ın ruhundan üfürülen bir varlık bu insan. Kainatta bir benzeri olmayan bir mahluk. Çünkü
Hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde, Allah'ı, ne hayvanlarda Allah'ın ruhu mevcut değildir. Secde edilmeye layık oluşu da insanın kıymetinden değil, muhtevasında Allah'ın ruhunun var oluşunda. Allah'ın ruhu biz insanlara Allah Teala tarafından üfürüldüğü için en kıymetli mahluklarız. Bütün göklerde, bütün arzlarda yaratılan her şey bizler için yaratılmış. Kıymetli oluşumuzun arkasında bizatihi bizim kıymetimiz yok. Biz insanların kıymeti yok. Ama biz insanlardaki Allah'ın ruhunun varlığı. Bunun için Allah Teala bütün meleklere ve cinlere diyor ki, onun önünde secde edin şimdi. Ona hayat verdim. Ruhumdan üfürdüm. Onun önünde secde edin. İnsanlar secde ediyorlar. Allah'ın en sevgili mahluku insanın karşısında. Öyleyse Allah Teala insanı niçin yarattı? Bir tek sebep. İnsanın mutlu olması için. İnsanın mutlu olması ise Allah'a kul olmasıyla sıkı sıkıya ilişkili bir muhteva taşır. Allah'a kul olamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kulluğunda 7 tane kademesi var. Her kademede mutluluk ve kulluğun derecesi devamlı artar. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, dilemezse Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 8'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.

Öyleyse başka bir maksatla yaratılmamışız Allah'a kul olmak. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu da birinci kulluk, ilk kulluk. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'ın kulu olmuşlar. Ama dilemeyenler tağutun kulu olarak kalmış. Tağutun kulu olarak, tağutun dostu olarak, hem dostu olarak kaldığına hem kulu olarak kaldığına dair iki ayet-i kerime söz konusu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezî neştenevû tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Diyor ki Allah Teala,

Onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ayet-i kerime sahabenin tağutun kulu olduğu bir noktadan başlıyor. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğu bir noktaya ulaşıyor ayet-i kerime. Ve bir de cennet ve dünya müjdesi alıyor. Allah'a kul olanlar. Başlangıçta herkes tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ayet-i kerime son derece açık. Sahabe de bütün insanlar gibiydi. Onlar da başlangıçta tağutun kuluydular. Sonra ne oldu? Sonra Allah'a kul oldular. Ne yaptılar? Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilemeseydi ne olacaktı? Müşrik olarak kalacaktı kişi. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu sevgili kardeşlerim. Burada gizli şirk var. İnsanlar puta tapmıyorlar, putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi Allah'a kul olmakla şirk arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanların Allah-u Teala tarafından sevilmeleri, tabiatıyla onların da Allah'ı sevmeleri veya tağutu sevmeleri. Ama tağut tarafından nurdan zulmete götürülmeleri söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların nurdan 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri diyor. Vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ile-zulumati. Allah amenu olan müminlerin, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve
nurdan zulmete götürülürler. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne oluyor? Kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Sonra mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Sonra ruhunu, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu noktada o kişi hedefe ulaşmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ne olmuştur? Eğer ulaşmış olsaydı, o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın kulu olacaktı, Allah'ın dostu olacaktı ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman bu dostluk üçüncü dereceye çıkacaktı. Birinci derece Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci derece mürşide tabiyet, üçüncü derece ruhun Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda, bir de tağutun dostlarından bahsediyor Allah-u Teala. Kim bunlar tağutun dostları? Kalpleri nurdan zulmete götürülenler. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o Allah'ın dostu olmuştur, ameni olmuştur. Allah-u Teala ne yapıyordu? Söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bunun sözünü vermiş. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman ne olur? O kişinin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken, %100 afetlere doluyken, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Yani zulmetten nura çıkar. Eşit olsaydı, zulmetle nur arasındaydı ama %51 nur galibiyeti ifade eder. Allah-u Teala kapkaranlık, %100 kapkaranlık olan nefsin kalbini %50'den daha fazla nura çevirerek %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla zulmetten nura çıkartıyor o kişinin kalbini. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Onlar kim? Allah'ın dostları. Allah, aminu olanların dostudur diyor. Allah onların dostu, amin olanlar da Allah'ın dostu. Kim bunlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü arkadan bunların müminler olduğu kesin. Çünkü arkadan o kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne demek? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuş. Allah görevini kendisine vazife gördüğü, üzerine vazife olarak Kur'an'da zikrettiği, kabul ettiği standardı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım sözünü gerçekleştirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla bezenmiştir. Zulmetten nura ulaştırmıştır. Peki sonra? Ama sonra tağut devreye girmiştir. İnsan ve cin şeytanlar ve Allah'ın koruyucu kalkını vuslattan sonra kalktığı için kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah-u Teala artık o kişiyi şeytandan korumak istikametinde bir paratonerin sahibi değildir. O kişiyi kendi halinde bırakır. Eğer kişi zikrini arttırabilirse daha sonra fizik vücudunu da teslim edecektir. Nefsini de teslim edecektir. Arttıramazsa, aynı seviyede tutarsa
aynı seviyede kalacaktır. Cehenneme gitmeyecektir. Ama eğer ihmal ederse görevlerini, adım adım kaybedenlerden olacaktır. Yavaş yavaş zikri azalacaktır. Kalbindeki nurlar eriyecektir. Zulmetle yavaş yavaş nefsinin kalbi örtülecektir. Ve böylece nurdan nefsinin kalbi %51 nur biriktirmişken, nurdan tekrar zulmete geri dönecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde zulmetten nura ulaşmak ve nurdan tekrar zulmete geri döndürülmek ifade buyuruluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a mülaki olmayı dileyenler Allah tarafından zulmetten nura ulaştırılıyor. Nefsinin kalbi %50'den daha fazla mutlaka nura ulaştırılıyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalıyor. Şeytan artık o kişiyle dilediği gibi uğraşabiliyor. Ve bundan sonra eğer o kişiyi tuzağa

geri dönüyorlar. Nefslerinin kalbindeki nurlar eriyor. İşte Allah ile olan insan ilişkisinde buradaki muhteva gerçekten dikkat çekici. Kişinin kalbinin zulmetten nura dönmesi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ama koruyucu kalkan yok olduktan sonra kişi tekrar ulaştığı %51 nurdan tekrar geriye dönüyor, kalbi tekrar kararıyor. Zulmete, küfre geri dönüyor. Bu tağutun dostluğu. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'ın dostu. Ama nefslerinin kalbi tekrar karanlığa dönenler, tağutun dostu. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi mutluluğun sahibi olabilir. Ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu her geçen gün artar. Allah Teala onun şeytanla ilişkisini bir anda keser. Keserse şeytanın o kişinin adımlarına uyma, o kişinin şeytanın adımlarına uyması artık mümkün olmaz. O kişi şeytanın adımlarına uymaz ve Allah Teala'nın söylediği nefsinin kalbinde rahmet, fazl ve salavat toplanır. Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin üzerine olur. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte bir kişinin üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının gelmesi ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Böyle bir olay o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırır. Tekrar kişi küfre dönerse nurdan yeniden tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından zulmete götürülür. Allah Teala biz insanları mutlu kılacağına dair söz vermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bunu gerçekleştirmesi, o kişinin kalbinde %51 nurun mutlaka oluşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı kişi dilediği andan itibaren Allah'ın muhafazasına girmiştir. Şeytanla ilişkisi tamamen kesilmiştir. Kişi doyumsuz bir mutluluğu yaşamaya başlar. 7-8 aylık bir devre içerisinde o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır, nefs tezkiyesini gerçekleştirir kişi. Nefsindeki nurlar %7 %7 arttıkça o kişinin ruhu Seyri Sülük isimli yolculuğunda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer diğerleriyle beraber çıkar. Neticede ruh Allah'ın zatına ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine

ulaştırır. İşte böyle bir olgu, bir kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapar. Allah'ın zatına ulaşmış bir kişidir o artık. Böyle bir olayın o kişi tarafından yaşanabilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Bir insanın mutluluğu nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça neden artar? Sadece iki tür davranışımız var. Ya Allah'ın emirlerine itaat ya da itaat etmemek. Ya Allah'ın yasaklarını yasak olarak kabul edip gerçek yapmamak ya da yasak olmasına rağmen o fiilleri işlemek. İkisi birbirinin tamamen zıttı olan faktörler. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bunu anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir noktada Allah-u Teala'nın işitmesi, görmesi, o kişi üzerine derhal rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Mürşide karşı sağır, kör ve dilsiz olan bu kişi, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onun irşat makamını gören, işiten, irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak sözlerini dinleyerek manasına ulaşan ve kalbine onu indirerek kalbinde idrak eden bir kişi hüviyetine getirir. İşte bu nokta o kişinin mutluluğa doğru yelken açmasıdır. Ve Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. Hangisi noksansa mutlaka tamamlar. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını yapmayan birisi haline gelir. Allah'ın o kişi üzerindeki hükmüyle, tesiriyle ve Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesinlikle önler. Bu sebeple kişi mutlu bir insandır. Bu sebeple kişi zikri sever. Zikir yaptığı için de nefsinin kalbi %7 fazla dolduğu zaman, mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Devam eder kişi yoluna. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye. Altıncı defa nefsi mardiye. Yedinci defa nefsi teskiye. Her seferinde %7 fazıl artışıyla bir sonraki kademeye ulaşan bu kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluşmuştur. Oluştuğu zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu serüven, bu macera, bu güzel hedefe ulaşmak Allah-u Teala tarafından herkes için garanti edilmiştir. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım.
İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, Allah kimi kendisine ulaştırırsa değil, Allah dilediğini kendisine seçer, kendisi için seçer. Ve onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnsanların %90'dan fazlasını sını seçer ama seçilenlerden sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenleri. Ve ulaştırdığı zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ruhu ulaştırılmış olan bir ermiş evliya olur. İşte Allah Teala o noktaya kadar bunlara aminu olanlar diyor söylediğimiz iki ayet-i kerimede. Söylediğimiz ayet-i kerimede. Ama ulaştıktan sonra şeytanla ilişkisini kestiği koruyucu kalkanı kaldırıyor. O noktadan sonra kişi şeytanla karşı karşıya geliyor ama Allah Teala tarafından artık şeytanla ilişkisi korunmuş, şeytanla ilişkisi kesilmiş değil. İlişki başlamış durumda. İşte böyle bir hüviyette Allah Teala o kişiyi artık şeytandan mutlak bir engel olarak korumadığı, engelli koyarak korumadığı için kişi tehlikelidir. Eğer iradesini kullanabilseydi daha üst noktalara gidecekti. Ama kullanamayınca gideceği yerden geri dönüyor. İşte eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ruhu Allah'a ulaştığında zikrini daha çok arttırsaydı ne olurdu? Arttırsaydı zikir süresi günün yarısını mutlaka aşacaktı. Aşacaktı ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i bulduğu zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecekti. Bu onun %50 olan mutluluğunu %80'in ötesine taşıyacaktı. Daha sonra bu kişi eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktı. Ulul elbab olacaktı. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50 nura sahip olan ve dünya saadetinin yarısını yaşayabilen bu insan, üçüncü kat cennetin sahibi olan bu insan, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini de Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişi bir bütün mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. 24 saat her gün mutlu bir insan olarak hayatını devam ettirecektir. Çünkü nefsinin kalbinde artık afetler yoktur. Onu mutlu kılacak olan bütün faktörler o kişi için hazır hale gelmiştir. Bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga artık mevcut olmayacaktır. Ruhuyla nefsi arasındaki kavga, diyalektik kavga bütün insanlar için bütün devrelerde mutlak olarak vardır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyen insan mutlak bir iç dünya savaşı içindedir. İç dünyasında ruhuyla nefsi arasında mutlak bir kavga vardır. Bu kavga hiç bitmez. Kavga varsa orada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur. Bu kişi dış dünyasındaki insanlarla kavgalıdır. Herkese üstün olduğunu ispatlamaya çalışır. Onlar da onun yaptığı ukalalıkları tahammül edemezler. Onlar da ona ukalaca tavırlar sergilerler. Anlaşmazlıklar devam eder, gider. Ve de o kişi başka insanlarla da iyi bir ilişkinin içine giremediği için hep huzursuzdur, sıkıntılıdır. Diğer taraftan şeytan devamlı olarak onu Allah'ın görevlerini, aslında birer zevk olan görevlerini, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, özellikle zikir yapmayı engeller. Bu kişi ibadetlerden zevk almadığı gibi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Eğer ibadetlerini yaparsa, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün, bu sıkıntıdan kurtulayım diye namaz kılar. Oysa ki Allah'ın yolunda olan, tasavvuf yolunda olan bir insan için namaz büyük bir zevktir. Namaz boyunca o kişi dünyadan ayrılmıştır, Allah ile ilişki içindedir ve Allah'ın bir güzelliğini yaşar, namaz adlı güzelliğini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 nurlarla dolar, kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur kişi. Çünkü bütün bu nurlar hep ona Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi söyler. İşte böylece bu istikamette o kişi Allah'ın güzelliklerini yerine getirmek istikametindedir. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olup kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşayan bir insan olmak var ya da olmamak. Kişi tercihini ona göre yapmalıdır. Eğer dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bundan sonra kişi iradesini kullanabilir de fizik vücudunu Allah'a teslim ederse mutluluğu %80'leri aşacak. Nefsini Allah'a teslim ederse mutluluğu %100 olacak. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili yapmayan bir insan olarak iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olacak. İç dünyasında mutlu olacak. Başka insanlarla olan savaşını bitirmiş olacak. İnsanlarla arasında kavga kalmayacak. Onlar ona düşman olabilirler. Ama o başkalarına düşman olmaz. Hep onlara dost olacaktır. Hep onları kurtarmaya çalışacaktır sadece. Düşman olması, onları incitmeye çalışması, onlara huzursuz etmeye çalışması mümkün değildir. O sadece Allah'ın kendisine verdiği görevleri yapabilmekte, kendisine engel olanları yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Ama onları kırmamak üzere, onları severek, çünkü istediği şey o kendisine düşman olanları da kurtarmaktır. O herkesi
cehennemden kurtarmak üzere vazifeli olan biridir artık. İradesini de Allah'a teslim eden herkes o noktadadır. O zaman şu dünya üzerinde o kişi sülh-i sükûnu, yani mutluluğu yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki insanların dostudur. Eğer o insanlar Allah'a dost olmak yolunu seçmişlerse veya şeytanın dostudur, eğer Allah'ın yolunu seçmemişse. İşte daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde onlara karşı bir kin, bir nefret duyması, bir huzursuzluk yaşaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insan için söz konusu olan şey, o insanlarla bir düşmanlık hali var mıdır diye bir sual ise, bu kişi hiçbir zaman başka insanların düşmanı olamaz. Onları da kendisine nasıl davranılırsa davranılsın, o yanlışları, kendisine karşı düşmanca davranışları vücuda getiren faktörün o kişinin nefsindeki afetler olduğunu ve şeytan tarafından kışkırtılma olduğunu çok iyi bildiği için o insanlar onun düşmanı değildir. Onları da kurtarmak için hayatını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi olan bir insan herkese dosttur. Dış aleminde bu sebeple kendi cephesinde sulh ve sükun vardır. Ama başka insanlar ona düşman olacaklardır. Normal. Allah'ın dostlarının karşısında her zaman insanlar vardır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, meyve veren ağaçlar taşlanır sadece. Ve Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Allah ile olan ilişkilerde bu kişi bütün boyutlarıyla bir mutluluğu yaşar. Neden? Allah Teala ne demiş? 5 vakit namaz kılacaksınız. 7 vakit kılar. Daimi zikrin sahibi olacaksınız der. O daimi zikrin sahibi olduktan başka iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. Daimi zikri ona artık sünnetullah yaptırmaktadır. Allah'ın her boyuttan, her cepheden güzele ulaştırdığı bir insandır. İç dünyasında mutludur. İç dünyasında kavga mevcut olmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri gene aynı standartlarda yapması söz konusu olmadığı için. Başka insanlarla ilişkisi en dostane standartlarda vücuda gelir. O insanlarla bir düşmanca görüşün o insanlara karşı hiçbir zaman sahibi olmadığı için kavgası bitmiştir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde ise bütün ibadetleri bir zevk olarak yerine getiren birisidir. Namaz onun için bir zevktir. Oruç tutmakta hiçbir zaman açlık hissetmez. Hangi ibadet diyorsanız o kişi için sadece bir zevkin yaşanması söz konusudur. Onun için hepinizi oraya davet ediyoruz. Gelin sevgili izleyenler, dinleyenler. Gelin bu büyük zevkleri birlikte yaşayalım. Yaşadığınız zaman Allah'a ne kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Bizimle beraber olan o insanlar bu büyük zevkleri yaşadıkları için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmekteler. Neden siz de onlarla birlikte değilsiniz? Neden sahabenin yaşadığı hayat sizleri de muhtevasına almasın, sizleri de kucaklamasın? Hadi gelin,
Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk sizleri bekliyor. Bütün sualleri, aklınızda takılan en küçük kuşkuları bize ulaştırın. Size cevaplarınızı buradan verelim. Göreceksiniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece mutluluktur. Ve bizim görevimiz hepinizi mutluluğa davet etmektir. Hadi gelin, kucağımızı açtık. Mutluluğa gelin. Allah'ın sevgilisi olun. İbadetler sizin için zevk olsun. Hayat zevk olsun. Allah'ın dostu olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbel alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere. Sizinle sohbet yapmak bir büyük zevki yaşamak sevgili kardeşlerim. Bugün de sizlere inşallah faizden bahsetmek istiyorum. Allah'ın yasak kıldığı faiz. Bir kesin hükümden bahsedelim önce. Faiz haramdır. Faizin Kur'an'daki adı ribadır. Faiz haramdır. Allah Teala faizi haram olarak değerlendiriyor. Ve faiz yiyen şeytan çarpmış gibi olur diyor. Sevgili kardeşlerim, faizin temel kanunu, faiz alan da günaha girer, faiz veren de günaha girer. Öyleyse iki taraf için de faiz müessesesi bir nakisedir, sıkıntıdır. Faiz haramdır. Öyleyse faiz nedir? Basit bir misal verelim. Diyelim ki birisi bir başkasına 10 altın borç verdi. Bir yıl alanda kalacak. Paranın bir yıl sonra geri verilmesi sırasında eğer borç alan borç verene 10 altının karşılığında 12 altın iade ederse 2 altın faiz vermiştir. Diğeri de borcu veren de 2 altın faiz almıştır. Bu kesin olarak faizdir. Öyleyse faizin özelliği nedir? Faiz bir borçtan kaynaklanacak. Birinci özelliği. İkinci özelliği birinin muamelekinde artış olacak, ötekinin muamelekinde eksilme olacak. Bir borç akdi, borç akdinin sonunda taraflardan birinin muamelekinde paranın ödenmesi, geri ödenmesi sırasında para taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde artma varsa o bir faizdir. Öyleyse Allah-u Teala niçin verdiğiniz paradan daha fazla para aldığınız takdirde bu faizdir demiyor da dolambaçlı bir yol kullanmış. Muamelekte artış, muamelekte azalma. Allah-u Teala elbette bu zamana gelinceye kadar paralarda enflasyon müessesesinin oluşacağını biliyor. Ve enflasyonu da devreye alacak olan bir ölçümleme getirmiş faize. Taraflardan birinin mal varlığında artış, ötekinin mal varlığında azalma. Yani ne demek istiyor? Şimdi enflasyonsuz bir ortam olsaydı,
Türkiye'de. Bu sene birinden 100 milyon borç alsaydınız, gelecek senede 100 milyon borcunuzu ona ödeseydiniz, ne siz faiz almış olacaktınız, ne de borcu alıp da iade ettiğiniz kişi. İki tarafta ne faiz alacaktı, ne de faiz verecekti, enflasyon sıfır olsaydı. Ama şimdi enflasyon var. Siz gene birisinden 100 milyon borç aldınız. Ertesi sene 100 milyon ödediniz ona. Ama %50 enflasyon var. O zaman borç alan, borç verene hakkını ödememiştir. Eksik ödemiştir. Öyleyse borç alan burada faiz almıştır. Borç alanın muamelekinde artış olmuş, borç verenin muamelekinde azalma olmuştur. Niçin azalma olmuştur? Şöyle bir hesap yapalım. Diyelim ki bu alınan 100 milyon borçla 100 milyar diyelim, rakamı büyütelim basit rakamlarla konuşabilmek için. Bir sene evvel 10 çuval pirinç alınıyordu diyelim. Aynı kalite pirinçten bu sene almaya kalktığınız zaman bir de bakıyorsunuz ki 5 çuval pirinç alabiliyorsunuz. O zaman taraflardan birinin muamelekinde 5 çuval pirinçlik bir değer kaybı söz konusu, diğerinin muamelekinde 5 çuval pirinçlik bir değer kazanma söz konusu. Öyleyse taraflardan birinin muameleki azalıyor, mal varlığı, diğerinin mal varlığı çoğalıyor. Mal varlığı, para varlığı. Öyleyse burada faiz var. Öyleyse ülkenin kanunlarına göre alınan borcu aynı miktarda ödediğiniz zaman hukuk karşısında bir sorumluluğunuz yok. Borcunuzu ödemiş oluyorsunuz. Ama Allah karşısında sorumluluğunuz var. Borcunuzu ödemiş olmuyorsunuz. Eksik ödemiş oluyorsunuz. Allah-u Teala El-Hak esmasının sahibidir. Hakkı mutlaka korur. Hakkın tam olarak yerine gelmesini ister. Onun için vezni doğru tutun diye Kur'an'ın kaç yerinde ihtar ediyor Allah-u Teala herkese. Vezni, ölçüyü, teraziyi doğru tutun, tam hakkını verin kişiye diyor. Ne eksik, ne fazla. Ama eğer siz terazi tartıyorsanız ve sizin gönlünüzden koparak, bilerek, isteyerek biraz da fazla koyuyorsanız teraziye, bunda bir sakınca yok. Hatta sizin lehinize Allah-u Teala'dan derecat kazanırsınız. Başkasının hakkını yemek şöyle dursun, ona siz hibe ediyorsunuz. Karşılıksız olarak bir miktarda fazladan veriyorsunuz, aman hak geçmesin diye. Orada sizin mal varlığınızda küçük bir eksilme oluyor, karşı tarafınkinde çoğalma oluyor ama bir borç akdi söz konusu değil. Ayrıca siz bunu bilerek, isteyerek veriyorsunuz oraya ve bu rızayla yapılan alışverişte siz kazanırsınız. Teraziye fazla koyduğunuz zaman, normalden fazla koyduğunuz zaman karşınızdaki kişi bunu bilse de bilmese de siz kazanırsınız. Ama borç müessesesine gelince orada durun sevgili kardeşlerim. Borç üç hüviyette vücut bulur. Bir, Allah'a verilen borç. Birisine borç verirsiniz ve o borcu ondan asla istemezsiniz. Bu Allah'a verilen borçtur. Allah-u Teala onu Allah'a verilen karz, Allah'a verilen borç, karz-ı hasen borçların en güzeli olarak değerlendirir. İhtiyaç sahibi birisine borç verdiniz, istemiyorsunuz.
Peki karza seni aldı adam, siz istemediniz hakikaten. İstemek gibi bir niyetiniz yok. Ama getirdi size verdi. Almayacak mısınız? Alacaksınız diyor Allah Teala. Niçin alacaksınız? O kişinin artık ona ihtiyacı yoktur. O görevini yapmıştır verdiğiniz para. Sizin de onu almak konusunda bir talebiniz olmamıştır. Ama kişi gelip size onu iade etmiştir. Siz de parayı alacaksınız ki başka birisi daha sizden para istediği zaman ona da karzahsen olarak verebilmek için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde istemeniz pozitif bir olguyu gerçekleştiriyor. İstememeniz pozitif bir olguyu gerçekleştiriyor. İstemeden size verildiği zaman geriye aldığınız o para başka bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını göreceği için Allah-u Teala karzahsen kabul ediyor gene onu. Değerini düşürmüyor. Çünkü siz istemediniz. Ama geri verilirse almanız uygun görünüyor. Birincisi karz-ı hasen. İkincisi borç veriyorsunuz ve karşınızdakinden hiçbir ilave istemeden o parayı geriye alıyorsunuz gerçek değeriyle. Bu da borç. Faiz müessesesi yok. Gerçek değeri ne demek? Siz geçen yıl birisine bir para verdiniz. Bu paranın karşılığı 10 çuval pirinç. Bu sene de gene parayı o kişi size iade etti. Aldığınız parayla eğer 10 çuval pirinci alabiliyorsanız, aynı kalitede pirinci, aynı özellikleri taşıyan 10 kilo pirinç alabiliyorsanız, misal olarak söylüyorum, başka bir mal olabilir. En güzel karşılığı altındır. 10 altın borç verdiniz, 10 altın tutarında Türk lirası borç verdiniz. Bir sene sonra size 10 altın tutarında 10 altını tam olarak alabilecek olan parayı karşınızdaki kişi size iade ederse, iki tarafta faiz almamıştır ve vermemiştir. Ama Türk lirasının rakamı değişmiştir. Belki %50 Türk lirası olarak kişi size fazla para ödemiştir. Ama ne siz faiz aldınız ne de o faiz aldı. Bu normal bir borç müessesesidir. Üçüncü borç müessesesi faizin devreye girdiği bir müessese. Orada problem var. Alan içinde problem var. Veren içinde problem var. Bir sene evvel alınan 10 milyar liranın bir sene sonra karşınızdakine 10 milyar lira olarak ödenmesi, eğer enflasyon haddi %50 ise 10 milyar lirayla siz eskiden 10 tane altın alırken bakıyorsunuz ki bugün 5 tane altın alabiliyorsunuz. Öyleyse taraflardan birinin muamelesinde 5 altınlık bir azalma, ötekinin muamelesinde 5 altınlık bir çoğalma olmuştur. Burada faiz vardır. Aynı miktarda para veren kişi faiz almış durumdadır. Aynı miktardaki Türk lirasını alan kişi de faiz vermiş durumdadır. Hüsniyet sahibi olmaları neticeyi değiştirmiyor. Allah Teala El Hak esmasının sahibi olarak para verenin hakkını mutlak olarak korur. El Adl esmasının sahibi olarak da borçluyla alacaklı arasındaki ilişkiyi adaletli bir şekilde tahakkuk ettirir. Eğer bu adalet kaidelerine riayet edilmiyorsa iki taraf da sorumludur. Ama taraflardan birisi geldi, parayı vermek istedi ve şöyle söyledi. Ben sana aynı miktarda bir sene evvel senden aldığım 10 milyar lirayı ödersem aynı miktarda para ödemiş olmam. Çünkü ben bununla 10 altın alıyordum geçen sene. Bu sene 5 altın alabiliyorum. Burada bariz bir haksızlık var. Ben sana altın alıp vereyim.
teklifini yapmışsa, öbür tarafta kabul etmemişse bunu, hayır ben Türk lirası olarak istiyorum ve aynı miktar istiyorum diye rızasını bildirmişse, o zaman faiz yoktur. Öbür taraf bilerek feragat etmiştir hakkından, karşı tarafa faiz vermemiştir. O bir gönlünden kopan bir sadakadır, bir güzelliktir, Allah-u Teala indinde bir kıymettir. O bir faiz değildir. Bir feragat müessesesi vardır. Karşı tarafın bir ihtiyacı vardır. Fakr-ı zaruret çekmiştir. Ona bir yardım geçmiştir diğer kişinin içinden. Onu almamıştır, bilerek, isteyerek almamıştır. Orada faiz yoktur. Karşılıklı rıza müessesesi vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankalarla insanlar arasındaki ilişkilerde faiz müessesesi hep yanlış anlaşılan bir muhteva taşır. Faizin azı da haram, çoğu da haram diye insanlar faizin ne olduğunu bilmeden haksızlığa sebebiyet vermektedirler. Aslında beraberce gene ölçülü bir şekilde bakalım olaya. Diyelim ki bankaya geçen yıl 10 milyar lira yatırdınız. Bir yıl sonra bu yıl dediniz ki ben Müslümanım, faiz istemiyorum, bana 10 milyar liramı geri ver. Burada siz faiz vermiş oluyorsunuz, bankada faiz almış oluyor. Ama siz bilerek, isteyerek fedakarlık ediyorsanız, hakkınızdan feragat ediyorsanız, bankaya bu parayı bırakmak gibi bir fikriyatınız varsa, ben sadece 10 milyar liramı isterim, geri kalanını istemem diye bankanın size fazladan verdiği parayı iade ediyorsanız, banka faiz almış olmaz. Siz onu bankaya feragat ederek vermiş olursunuz ki bu bir faiz müessesesi değildir. Ne alan için, ne veren için. Şimdi burada dikkatle duralım sevgili kardeşlerim. Bankalar aldıkları paranın karşılığı olarak kişiye aynı miktarda para ödemezler. Yani 1 milyar 10 milyar lirayı borç alan, 10 milyar lirayı tevdiat olarak alan banka, tevdiat müessesesi bir emanet müessesesidir. Paranın kullanma hakkı verdiğini de geçer. Bankalarda alınan paraya mevduat adı verilir. Bu bir tevdiattır, tevdi etme müessesesidir. Paranın kullanım hakkının birinden diğerine geçmesi hakkıdır. Banka o parayı dilediği gibi kullanmak imkanının sahibidir. Nasıl isterse öyle kullanır, parayı veren buna müdahale edemez. Ama parayı verenin bir hakkı vardır, dilediği an bankadan parayı almak. Eğer anlaşma yapmışlarsa, kişi bir yıl sonra bu parayı alacaksa ve banka buna bir ilave vermişse, diyelim ki kişi gene 10 milyar lira yatırdı, 10 milyar lirayla da 10 altın alıyordu geçen yıl. Bu sene banka ona 12 milyar iade etti bir sene sonra. Kişi bir sene evvel 10 altın alıyordu 10 milyar lirayla. Kendisine verilen 12 milyar lirayla %50 enflasyon var ülkede. 10 altın yerine 6 altın alabildi. Ve kişi hak sahibi. Burada bu kişi hakkını talep etse de bankadan alamaz.
bankanın faiz baremi oysa banka bir sene evvel aldığı kişiye paraya o paraya karşılık 10 milyarına karşılık 12 milyar para verdiyse %20 faiz ifade eder bu. O kişiye %20 faiz vermesi bankanın baremi ise kişi de başlangıçta bunu kabul etmişse bu kabulün neticesinde kişinin hakkı haleldar olmuştur. Ne yazık ki hakkını almak istediği halde kanunlar muhacesinde alamaz. Bankanın baremini baştan kabul etmiştir ve o oran üzerinden de banka ona faizini, ilavesini vermiştir. Ama kişinin gönlü buna razı değilse burada faiz müessesesi vardır. Bankanın mal varlığında 4 altınlık bir ilave oluşmuştur. Parayı yatıranın mal varlığında 4 altınlık bir azalma oluşmuştur. Rıza müessesesi de yoktur. Burada faiz vardır. Banka bu kişiden onun rızası hilafına cebindeki paradan 4 altını çekip almıştır. Öyleyse burada faiz vardır. Peki tersini düşünelim. %50 enflasyon kabul ediyoruz gene. Banka bir evvelki yıl o kişiden 10 milyar lira aldı. Bir sene sonra 20 milyar lira olarak bunu geri verdi. Kişiye ve %50 enflasyon var. Kişi bir sene evvel 10 altın alırken o parayla bu sene 15 altın alabildiğini gördü. %50 enflasyon olduğuna göre banka ona 15 milyar geri verseydi o kişi 15 milyarla tam 10 tane altın alabilecekti. Ama alamıyor. 10 altın, 15 altın değil, 15 altından daha fazla alıyor. Ve o zaman aradaki fark kadar o kişi bankadan faiz almış olur. Paranın değerinde %50 düşüklük varsa banka ona 15 milyar verseydi o kişi 15 milyarla 10 tane altını gene alacaktı %50 altın değer kaybettiği için. Burada kişinin şu hesabı bir daha gözden geçirelim. 20 milyar banka kişiye veriyor. %50 altın fiyatları yükselmiş. Öyleyse bu kişi 20 milyar lirayla %50 eksiğini yani 10 altın alacak. Demek ki deminki hesabı yanlış yaptık. O zaman bu kişi ne bankaya faiz vermiştir? Ne de banka ona faiz vermiştir. Kişi %50 enflasyonlu bir ortamda bankaya 10 milyar lira vermiştir. Bankadan 20 milyar lira almıştır. Ama %50 enflasyon olduğuna göre bir yıl evvel 10 milyar lirayla 10 altın alırken bir yıl sonra 20 milyar lirayla gene 10 altın alıyor. Ne bankaya faiz vermiştir ne de bankadan faiz almıştır. Ama banka bu kişiye 20 milyar değil de 15 milyar vermiş olsaydı
Ve bu kişi bankaya parayı verdiği zaman 10 altın alabiliyorsa, %50 enflasyonlu ortamda artık 7,5 altın alabileceğini görecektir. O zaman o kişinin mal varlığında 2,5 altın eksilme vardır. Bankanın mal varlığında 2,5 altın yükselme vardır. Banka o kişiden faiz almıştır. Kişi de bankaya faiz vermiştir. Öyleyse tersi mümkün mü? Mümkün. %50 enflasyonlu bir ortamda banka aldığı 10 milyar liraya karşılık bir yıl sonra o kişiye 20 milyar değil, 24 milyar lira para iade etse, 24 milyar lirayla %50 altın değerleri yükselmişse, o kişi 10 altın değil 12 tane altın alabilir. O zaman hakkından 2 altın daha fazla almıştır. Bu o kişinin mal varlığında 2 altınlık fazlalık oluşturmaktadır. Bankanın mal varlığında da 2 altınlık eksilme oluşturmaktadır. Bu faizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse adalet müessesesinin, hak müessesesinin Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesini dikkate alın. Ben bankaya geçen yıl 10 milyar verdim. Bu sene 11 milyar aldım. Bunu almamam lazım. Bu faizdir diyen insan yanlış bir düşüncenin sahibidir. O faiz değildir. Bankanın tazminatıdır. Ne zamana kadar faiz değildir? Sizin bir sene sonra bankadan aldığınız parayla bir sene evvelki 10 altını alabilecek olan para eşitliği ancak o sağlayabilir. Eğer %50 enflasyon olmuşsa ülkede, 10 milyarın karşılığında banka size 20 milyar verebilirse, 20 milyarla da siz gene sadece 10 altın alabiliyorsanız, %50 para değer kaybettiği cihetle artık iki kat para ödeyeceksiniz her altın için. Bunun manası aynı miktarda altın alıyorsunuz demektir. 10 milyar verip 20 milyar geri almanıza rağmen adalet ancak orada teşekkür ediyor. Ne sizin mal varlığınızda artış var, ne de bankanın mal varlığında artış var. Öyleyse adalet yerini bulmuştur. Paranın değer kaybı kadar banka size tazminat ödemiştir. Ne siz faiz aldınız, ne banka faiz aldı. Ne siz faiz verdiniz, ne de banka faiz verdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, banka münasebetlerinde ne faizdir, ne faiz değildir, bunun hesabını yapmak mecburiyetindesiniz. Yani birisi derse ki ben Müslümanım, faiz istemiyorum, oraya da imza atarsa, bankada ona bir yıl sonra 10 milyar lirasına karşılık onun istediği gibi tam 10 milyar lira öderse, bu kişi aslında bankaya faiz vermiştir. Bankada ondan faiz almıştır. Bankanın muamelesinde 5 altınlık bir fazlalık oluşmuştur. Çünkü bankanın bir yıl sonra verdiği 10 milyar lira 10 altın değil, sadece 5 altın alabiliyor.
Öyleyse burada o kişi açıkça 5 altınlık bir zarara uğramıştır. Bankada 5 altınlık bir karı kişiye hiç sormadan etmeden onun cebinden çekip alıvermiştir. Karunlar buna müsait olduğu cihetle banka bu işi yapabilir. Ama banka bunu yaptığı zaman faiz almış olmaz mı? Faiz almış olur. Banka açık bir şekilde ribayı almış olur. Öyleyse kişinin kendi rızasıyla feragatı söz konusu diyeceksiniz ama kişi böyle düşünerek o imzayı atmıyor. Aman ben bankadan faiz almayayım diyor. Maksadı ne? Maksadı parasını, hangi parayı verdiyse o parayı geri almak. Ama o parayı geriye alamıyor. O paranın yarısını geriye alabiliyor. 10 altın alacak parayı bankaya yatırıyor. 5 altın alacak parayı geriye alıyor bir yıl sonra. Faiz istemiyorum imzasını attığı zaman ve kişi aldanmış oluyor. Banka onu isteyerek aldatmış değil. Ama banka bu konuda faizi almıştır. Kişi de hedefi bu olmadığı için faiz vermiş duruma girmiştir. Hedefi nedir? İnsanın ben faiz almıyorumdan muradı ne? Yani benim muamelekimde bir artış veya eksiliş olmamalı. Faize girmemeli aldığım para. Paranın faizin çoğu da haramdır, azı da haramdır diyen insanlar bunu o istikamette değerlendiriyorlar. Yani ben bankadan az bir miktarda olsa verdiğim paradan fazla alırsam bu faiz olacaktır zannediyor adam.

Bunun faiz olmadığı, adaletin tahakkuku için başlangıçta verdiğiniz paranın altın karşılığını bankadan almanın sizin için hak olduğunu insanlara öğretmek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. İslami ölçülerde yaşamak isteyen insanlar soyuluyorlar bu yanlışlık yüzünden. Bir defa daha üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bir yıl evvel bankaya para yatırdınız ve zannediyorsunuz ki yatırdığınız 10 milyar liranın üzerine alacağınız her para faizdir. O zaman yazıyorsunuz ben Müslümanım faiz istemiyorum. Ve banka size bir yıl sonra 10 milyon liranıza, 10 milyar liranıza karşılık 10 milyar lirayı aynen Türk lirası olarak veriyor. Siz de faiz almadığınızı ve faiz vermediğinizi zannediyorsunuz. Oysa ki faiz verdiniz. O kadar para, 10 milyar lira faiz verdiniz. Neden faiz verdiniz? Çünkü bir sene evvel parayı yatırdığınız zaman 10 milyar lirayla farz edelim ki 10 altın alıyordunuz. %50 enflasyon mevcut olduğuna göre artık 10 milyar lirayla sadece 5 altın alabilirsiniz. Bunun manası sizin muamelekinizde, mal varlığınızda 5 altınlık bir azalma olmuştur. Siz faiz verdiniz. Bunun karşılığında bankanın muamelekinde 5 altınlık artış olmuştur. Banka sizden faiz almıştır. Öyleyse Müslümanım diye geçinenler doğruları öğrenin ve bu istikamette bir doğru tatbikatın içinde olun. Bankadan sizin hakkınız olan 10 tane altını karşılayacak olan parayı verdiğiniz Türk lirasına ilave olarak geri almanız faiz değildir. O tazminattır. Hakkınızı almanızdır. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e taraflardan birinin mal varlığında, muamelekinde azalma, diğerinde çoğalma olması asıldır hükmünü koyması bu sebeplidir. Bugüne gelineceğini, enflasyonların var olacağını ve masum insanların bu konuda bilerek veya bilmeyerek aldatılacağını, aldanacağını Allah Teala muhakkak biliyordu. Onun için koyuyor Kur'an-ı Kerim'e bunu. Taraflardan birinin muamelekinde azalmak, ötekinin muamelekinde çoğalmak. Öyleyse banka size %50 enflasyonist bir ortamda verdiğiniz 100 milyar, verdiğiniz 10 milyar Türk lirasının karşılığında 10 altın alabiliyorken siz bir sene sonra %50 enflasyon varsa bankanın size 20 milyar Türk lirası iade etmesi gerekir. 25 milyar iade etti. 20 milyarla siz 5 altın, 10 altın alabiliyorsanız affedersiniz. Geri kalan 5 milyar lirayla da 2,5 altın daha alıyorsunuz. O 2,5 altını temsil eden 5 milyar lira size haramdır. O faizdir. Bankanın verdiği tazminat 20 milyar lirada biter. Tazminatın ötesinde bankanın size ödediği para o faizdir. Sakın onu almayın. Onu hak etmediniz. Derseniz ki ben onu alırım ama başkasına veririm. Söylerim de öyle ihtiyaç sahibi bir insan olabilir ki faiz de olsa o paraya ihtiyacı vardır. Bu sizin sorumluluğunuzda olan bir iş. Dilerseniz böyle bir şey yapabilirsiniz ama sorumluluğunuz olduğunu da bilmelisiniz. Peki kötü mü yaparım diye düşünen insanlar olacaktır burada. Öyle bir insana vermiş ki kişi onu alacak, yakacak alacak parası yok.
ona bu parayı veririm.

kömür alır, yakar diyorsunuz. Ve söylerim ki bu faiz parasıdır. Ben bunu fazla olarak aldım, sana veriyorum. Sevgili kardeşlerim, bunu söyleseniz de, söylemeseniz de, o kişi için sizin faiz olarak aldığınız parayı ona vermeniz, o kişi için faiz hüviyeti taşımaz. Bankadan fazla, hakkından fazla faiz almış olan birisi, o paralarla gitti lokantalara yemekler yedi, arkadaşlarına ziyafetler çekti. Her biri büyük günaha girdi. Hayır sevgili kardeşlerim, diğerleri günaha girmezler. Diğerleri o paranın faiz olduğundan haberdar değiller. Kaldı ki faiz olarak almış olsa adam, o faiz parasından onlara ziyafet çekse, onlar kendileri faiz almadıkları için birisinin onlara bir yemek vermesi söz konusu sadece o insanlar için. Faiz parasını kişi gitti, birçok yerde harcadı. Kendine ayakkabı aldı, elbise aldı. Ne ayakkabıyı aldığı yer için, mağaza için bu bir faizdir. O kişi günaha girer. Ne elbiseyi aldığı dükkan için, o elbiseyi satanın günaha girmesi söz konusudur. Faiz, sadece faizi alan için geçerlidir. O para başka birine faiz alan tarafından verildiği zaman artık faiz hükmü kalmamıştır paranın. Bu konuda da kendini boşuna üzen bir sürü insan olduğu için özellikle üzerinde duruyorum. Bir adam faiz aldı. Faiz aldığını da biliyor ve harcıyor parayı. Terzi de harcıyor, ayakkabıcı da harcıyor, bakkal da harcıyor. Diyelim ki bir araba alıyor kendisine. Arabayı satan kişi için o para onu hiçbir zaman günaha sokmaz. Faiz almış değildir adam. Arabasını satmış ve arabanın karşılığında arabanın gerçek değerini para olarak almıştır. O kişiyi hiç alakadar etmez. Kendisine para veren kişinin o parayı faiz olarak alması ya da almaması arabayı satan kişiyi hiç alakadar etmez. O ondan günaha girmez. İyi ama bu adam tefeci. Tefeci olduğunu herkes biliyor. Öyleyse ondan alınan her para günahtır. Hayır, hiçbiri günah değildir. Kim bir mal almışsa, o malı satmışsa, o paranın, o malın gerçek değerini satmışsa, satın alan kişi bir faizci de olsa ondan alınan para faiz hüviyetinde değildir. Satan için, malı satan kişi için o para faiz hüviyetinde değildir. Şimdi malı satanın yerine koyun kendinizi. Ne yaptınız? Araba sattınız birisine. Karşılığında da arabanın gerçek değerini aldınız. Siz oradan elbette kar edeceksiniz. Karınız da var o arabanın içinde. Araba satışında karınızı da aldınız. Bunda da haklısınız. Ama o para faiz parasıymış. O parayı aldığınız kişi için o faizmiş. Size hiç mi hiç alakadar etmez. Ve bundan şu kadarcık günaha girmezsiniz. Öyleyse halkın arasında her şeyin yanlış anlaşıldığı bir büyük handikaplar dizisi var. Ve bu yüzden İslami yaşayışın içinde olan kardeşlerimiz aldatılıyor. Bunların gerçek hükümlerini bilmeyenler, enflasyon ortamında diyorlar ki sakın bankaya verdiğinden daha fazla bir para alma. Alırsan günaha girersin, bu faizdir.
değildir sevgili kardeşlerim. Enflasyon değeri kadar bankanın size vereceği fazla faiz değildir. Hep onu hesap edeceksiniz. Bir yıl evvel ben bu parayı yatırdığım zaman bu para kaç altın karşılığıydı? 10 altın karşılığıydı. Öyleyse banka bana 10 altın karşılığını benim verdiğim paranın üzerine, ana paranın üzerine onlar adına faiz dese de onları katarak bana verdiyse ve ben o parayı bankadan aldıysam aldığım parayla 10 altın alabiliyorsam gene bu paranın hiçbir kuruşu bana haram değildir. Tam onun karşılığını almışımdır. Adalet müessesesi tahakkuk etmiştir. Benim muamelekimde artma olmamıştır. Azalma da olmamıştır. Bankanın da muamelekinde artma da olmamıştır. Azalma da olmamıştır. Ne banka faiz almış veya vermiş, ne ben faiz almış veya vermişimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir otobüs yolculuğundaydı. Bir kardeşimizle konuşuyoruz otobüste yıllarca evvel, belki 15 sene evvel. Ve bir tarikattan olduğunu söylüyordu kardeşimiz. Bu söylediklerimde onu ikna edemedim. Alınan paranın azı da faizdir, çoğu da faizdir diyor. Yani diyorum, sen bankaya geçen sene bu kadar para yatırmışsın, bununla 10 tane altın alırken bir sene sonra sana adam senin bankaya yatırdığın paranın aynını para olarak veriyor, Türk lirası olarak veriyor. Ama sen artık o parayla 10 tane altın alamıyorsun. 5 tane altın alabiliyorsun. Sen bu durumda bankaya faiz veriyorsun diye 2 saat, 3 saat konuştuğum o kardeşimizle anlatamadım sevgili kardeşlerim. O hala faizin azı da haram, çoğu da haram diyor. Ya kardeşim diyorum, bu faiz değil. Allah Teala diyor ki faiz olması için senin muamelekinde azalma olması lazım. Onun muamelekinde çoğalma olması lazım. Sen aslında o faiz dediğin şeyi almamakla bankaya faiz veriyorsun. 10 altın yerine 5 altınlık parayı bankadan geri aldığın zaman bankaya 5 altın para veriyorsun. Sen bankaya faiz vermiş oluyorsun o zaman. Banka da senden faiz almış oluyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz bu işe? Yanlış bilgiler, eksik bilgiler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uygun olmayan standartlarda insanları zararlıde ediyor. Hep bizim tertemiz Allah ile ilişkili kardeşlerimizin başına geliyor bunlar ve bu kardeşlerimiz bilerek isteyerek soyuluyorlar. Bankanın onları soymak diye bir niyeti yok. Ama adam kendi kendini soyduruyor. Ve en kötüsü faiz vermiş oluyor. Bankaya faiz vermiş oluyor. Bankada ondan, banka zorla bu parayı almış değil, zimmetine geçirmiş değil. Kişi vermiş ona. Bankada faiz olmuş oluyor. Ama banka için burada bir problem yok. Çünkü kişi bilerek, isteyerek yapıyor. Cehaleti yüzünden yapıyor bunu. Bu cehalet onu faiz vermiş hüviyetine sokuyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin günah seviyesi ne olur? Bu konu bizi aşar. Çünkü kişinin aslında burada rızası da var. Yani ben diyor, olabilir 10 altın yerine 5 altın karşılığı ama ben bu kadar alacağım, fazla almak istemiyorum. O zaman kişinin rızası olduğu için bu kişinin faiz verme hüviyeti burada yok. Ama fizik standartlarda o kişi faizi vermiş oluyor. Çünkü muamelekinde azalma var. Ama rızası var olduğu için, rızayla verilen bir şey olduğu için, bu karşı taraf istemeden verilen bir husus olduğu için
bankanın aldatma ve faiz alma amacı olmadığı için, o zaman banka için bu kişinin rızası sebebiyle faiz hüviyeti ortadan kalkıyor. Ama kardeşlerimiz soyuluyorlar burada. Yani dinlerini bilmeyen insanların onlara faiz müessesesini yanlış aktarmaları, yanlış öğretmeleri sebebiyle İslam kesimi, dinlerini yaşayan insanların kesimi devamlı bir soyguna maruz kalıyorlar rızalarıyla. Ve yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Peki başka gruplar var. Bunlar sizden para alıyorlar. Bu parayı çalıştırıyorlar, ticarette kullanıyorlar ve size karı ödüyorlar. O zaman burada faiz var mı? Sevgili kardeşlerim, burada faiz yok. Eğer kişiler sizden para alıyorlarsa, bu parayı ticarette kullanıyorlarsa ve ticaretten elde ettikleri karın karşılığını size ödüyorlarsa, baştan anlaştınız. Diyelim ki kişi diyor ki, ben bu parayı alırım, bununla ticaret yaparım. Ama ticaretin, yaptığım ticaretin %10'unu ben alırım. %20'sini ben alırım, %50'sini ben alırım, her neyse. Aslında burada da gerçekten ortaklık %50'dir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala, bir tarlanız varsa, sermaye sizdense, tarlanız sizdense, tohumunu da siz almanız kaydıyla, tarlayı eken, biçen kişiye o mahsulün yarısını vermekle sizi mükellef kılar. Yani İslam'da sermayenin payıyla emeğin payı eşittir. Kim bunun ötesinde bir şeyler talep ederse orada adaletsizlik girer, haram girer konunun içine. Diyelim ki yarıcı usulüyle, yani Kur'an'daki esaslara uygun olarak bir tarlanın sahibi tarlasını ektirdi. Eken kişi emeğini verdi. Ekti, biçti, mahsulü aldı. Tam %50'sini tarlanın sahibine vermek mecburiyetine. Vermedi. %40'ını verdi. %10 haram aldı. Mülk sahibi tarlasında bulunan mahsulden %50'den fazlasını aldı. Hangi sebeple aldı, nasıl aldı, onu hesaba katmayalım. Böyle bir şeyi yaptığını düşünelim. Gene haram aldı demektir. Emek ve sermayenin payı eşittir. Şimdi birisi dışarıdaysa, öteki o parayı çalıştırıyorsa ve bundan kar sağlıyorsa, çalışan kişinin emeği %50 olarak devreye girme hakkının o kişi sahibidir. Ama anlaşma yapmışlar. Demiş ki paranın sahibi, ben %50 emek payını çok görüyorum. Ben paramı, sen %40'ı kabul edersen veririm. Eğer iki tarafın rızası varsa bu rakam değişebilir ve adalet ve hak müessesesi zedelenmez. İki tarafın da talebi ve rızası paralelse. Zaten sevgili kardeşlerim, ticaret ve faiz aynı şey değildir. Ticaret helaldir. Faiz haramdır. Neden haramdır? Ticarette de taraflardan birisi çalışmıyor, parasını veriyor. Sen bu parayı çalıştır diyor. Benim verdiğim sermayeyi de işinde kullan. Ticaret yapıyorsun. Peynirini al, sat. Karından ben senden şu kadar isterim. Bu helal. Ama öbür taraftan, taraflardan biri ötekine borç veriyor. Gene taraflardan biri çalışmıyor. Öteki o parayı ne yapıyorsa yapıyor. Tamam. Ama eğer bir borç verme müessesesi varsa,
bir ticaret akdi yapılmamışsa ve bu borç verme müessesesinin üzerine borcu alan kişi fazladan bir para ödeyecekse karşı tarafa, bir ticaret ortaklığı olmadan, bunun adı faizdir, ribadır, kesin olarak haramdır. Öyleyse öbür tarafta ne oldu? Diyelim ki aynı miktarda para söz konusu oldu. Yani bir tarafta iki kişi arasında bir anlaşma yapıldı. İşte benim 16'ım, sen bunu çalıştır. Senenin sonunda bu 16'nın karşılığında diyelim ki 5 altın kar ettin. Bu karın yarısı benim, yarısı senin. Ama benim sendeki 16'ım gene duracak. Ben senden 10 altın alacaklıyım. Böyle bir ortamda gerçekten 5 altın kar yapıldıysa, karın %50'sini sermayenin sahibi, %50'sini çalışan aldıysa, bu bir faiz değildir. Bunun faizle alakası yoktur. Ticaret haktır, helaldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de mesleğidir. Ve bu rakam değişebilir. Aslında Allah'ın koyduğu kanun %50, %50. Ama taraflar anlaştılar, %60, %40, %70, %30. Tamam. İki tarafın da rızası varsa, hakkını bilerek o rakam üzerinde teksif etmişse, iki taraf da kabul etmişse kendi rızalarıyla, orada ticaret vardır. Onun için sevgili kardeşlerim, eğer parayı insanlar ticarette kullanıyorlarsa ve karın yüzde şu kadarını size veriyorum, verebilirim demişlerse, siz de o yüzde o kadarı kabul etmişseniz, bu rakam %50 değildir, diyelim ki %40'tır. Veya öyle biriyle karşılaşırsınız ki, paranı bana verirsen sana %70'ini veririm der. Çok karlı bir iş yakalamıştır, hemen yapmak mecburiyetindedir. Ve o sürümden kazanacaktır ama size %50 değil %70 verecektir. Siz bunu kabul etmişseniz, o da kendi rızasıyla size %70'ini verirse, burada iki tarafında bir haksız fiile neden olmaları söz konusu değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Ticaret helaldir, riba haramdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki gene bir beraberliği tamamladık. Bir güzelliği yaşadık beraberce. Bu güzelliğin hep devam etmesini dilerdik. Ama bir saatlik süre hep doluyor ve konumuz tamamlanıyor. Sonra başka bir konu geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun. Zülcenahayn Allah-u Teala sizleri yapsın. Zülcenahayn olma hedefine ulaştırsın. Dualarımızda, niyazlarımızda. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti. Allah insanlardan ne ister? İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim, tek bir şey. Hepinizin mutluluğu yaşamasını ister. Ve mutluluğun bütün aşamalarını üzerimize farz kılmıştır. Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Üç kitapta 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizi Kur'an konusunda en güzele ulaştırdı. Kur'an'ın başından sonuna kadar her ayetini ayrı ayrı öğretti. Ve de bunun ötesindeki asıl Allah-u Teala'nın muradı Kur'an'ın sadece lafzını değil, ruhunu öğretmekti. Onu gerçekleştirdi. Kur'an'ın hamdolsun ki lafzını da ruhunu da biliyoruz. Çünkü bize Kur'an'ın lafzını da ruhunu da Allah öğretti. Kur'an'ı indiren Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba Kur'an'ı indirmekle ne yapmak istiyor? Düşünün, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda mutluluk kervanı yola çıkmıştır. Sonra ikinci safa geliyor. Mürşidi Allah'tan sormak. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi mutlak olarak mürşidini o kişiye göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp el öpüp tövbe etmesi.
Bu tövbe olayı sevgili kardeşlerim, yedi safanın ikincisini ifade ediyor. Ne olur tövbe edersek? Tövbe edersek çok önemli bir şey gerçekleşir. Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan kafileye katılır. Bu kafile öyle bir kafiledir ki bir kısmı birinci kata kadar çıkıp daha üst katlara çıkma yetkileri henüz olmadığı için birinci katta kalırlar. Geri kalanlar birinci katta kalıp çimenlerin üzerinde secde edenleri orada bırakarak daha üst katlara çıkanlar ikinci gök katına çıkarlar. Birinci safa tamamlanmıştır. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta su arınma havuzlarına ulaşırlar. Su arınma havuzlarında su arınırlar. O sarımsı renkteki, turuncu sarımsı renkteki şeffaf mayin sıvının içerisine girerler ve orada suyun içinde su arılırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kısmı orada kalacaktır. Buraya kadardır yolculukları, henüz daha yukarı katlara çıkmak yetkisinin sahibi değildirler. Bir kısmı ise daha üst katlara çıkacaklardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı burada vazife alırlar. Bir, yedinci kata da çıkabilenler, iki, altıncı kata kadar çıkabilenler, iki tane grup oluştururlar. Ve de yolculuk devam eder. İkinci kattaki bu su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta sadece bir köşk mescidin içinde secde edilir. Nefsin kalbi her gök katı aşıldığında %7 fazıl nuru alır. %7 nispetindeki fazıl nuru o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır ve kalbe yerleşir. İşte bu üçüncü defa bir kişinin bir yeni safhaya gelmesi ruhu yedi katlık bir yolculuğun sonunda Allah'a ulaştırmakla mümkün olur. Üçüncü kata ulaşan ruh oradan dördüncü kata ulaşacaktır. Diğer ulaşabilen ruhlarla beraber

Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Her gittiği yerde bir süre bekleme söz konusudur. O beklemeler tamamlandıkça bir üst kata kadar çıkmak yetkisi kazanır ruh. Sonra

Beşinci gökkatına. Ulaşan ruh. Altıncı gökkatında Beytül Haram'ın arasında secde eder. Yedinci gökkatında ise yedi tane alemden geçecektir. Evvela kader hücrelerini aşar. Ümmü kitaba ulaşır. Ümmü kitaba aşar. Kudret denizine ulaşır. Kudret denizini aşar. Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Makam-ı Mahmud'a aşar. Divan-ı Salih'ine ulaşır. Divan-ı Salih'ini aşar. Zikir hücrelerine aşar. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sesetil Müntaha'ya ulaşır. Bu Sesetil Müntaha varlıklar aleminin sonudur. Artık yokluğa geçiştir. Orada indi ilahiye dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Adı fena, fani olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak yani yok olmaktır. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya kadar olan bu yolculuğu ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıncaya kadar bir yolculuk yapmasını Allah Teala garanti etmiştir. Diyor ki Şura Suresinin 13. ayeti kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi. Ulaştırır ileyhi ona. Kendisine. Men kişiyi

ويهدي إليه ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi. Allah'ı Allah yeştevi seçer. Men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Seçtikleri mi? İnsanların %95'inden fazladır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenleri seçmez. Onlar da %5'i aşamazlar. Netice itibariyle insanların küçük bir azınlığıdır. Seçilmeyenler. Allah Teala neden herkesi seçiyor? Herkese bu imkanı tanımak için. Ötekiler davranış biçimleri itibariyle bu hedefe ulaşmayacaklarını kesinleştirmiş olanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, çevirenler. Ne diyor Allah Teala onlar için? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Zulmederler. Hem kendi nefislerine zulmederler, hem de başka insanlara zulmederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve zalemu لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. وَلَا يَهْتِيَهُمْ tarika ve onları tarika ulaştırmaz, hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları cehennem yoluna ulaştırır, cehenneme giden yola ulaştırır. حَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا Orada ebediyen kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaptığınız her güzel davranış hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. Bir insanın sadece bir dileği, kalpten bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala tarafından mutlaka yerine getirilir. İki türlü insan vardır, talepte bulunan iki türlü insan vardır. Bir, gerçekten kalpten Allah'a ulaşmayı dilerler ruhlarını. Hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten gerçek anlamda dilerler. Bir de sözle dilerler ikinci kısım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum diye söz olarak söyler bunu. Ama kalplerinde bu konuda bir talep taşımazlar. Öyle bir talep yoktur kalplerinde. Söz, kalbin talep etmediği bir hedefi söz talep ediyorsa, o Allah katında hiçbir kıymet ifade etmez. Onun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle söylenir yani, kıymeti harbiyesi yok diye. Sevgili kardeşlerim, ama kim şuradan kalbinden sımsıcak bir duyguyla Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. İşte insanların içinde kim bunu söylemişse o kişiyi Allah mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh deyince orada duralım. Ruh nedir? Ruh Allah'ın bize bütün insanları üfürdüğü onun ruhudur. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben üfürdüm diyor Allah Teala ve diyor ruhumdan üfürdüm. Onun içine insan adı verilen o mahlukun fizik bedeninin içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bize verdiği o ruh bir emanettir. Ve emaneti Allah Teala geri istiyor. İstemekle kalmıyor. Öyle bir kapı açmış ki kapı o kapına girmek isteyen herkese açık. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. O ulaştırmaz diyor. O sadece talep edecek benden. Ya Rabbi ben de ruhumu ulaştırmak istiyorum. İki nevi talep vardır diyor. Bir, dillen talep. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama kalpten bir talep yok. Dillen talepleri kabul etmem diyor. Hani Yaşar Kemal'in bir sözü vardı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz diye. O sözden aklınıza gelsin. Dilden yapılan talepleri kabul etmem diyor. Buradan isterim diyor. Kalbinizden bir taleple bana ulaşacaksınız diyor. Kalbiniz talep edecek diyor. Dilinizde kalbinizin talebini bana iletecek diyor. İşte kim kalpten bir taleple Allah-u Teala'dan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Allah-u Teala bu talebi mutlak olarak kabul eder ve o kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliya olmuştur. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesini tekil olarak kullanmayı usul haline getirmişiz. Falanca mı? Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır deriz. O velidir dememiz lazım aslında. Evliya veliler demek. Ama dilimize tekil gibi kullanılarak girdik, genel kabul gördüğü için de evliya kelimesini tekil gibi de değerlendirmek mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten yapılmışsa Allah-u Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Bir işlevdir, bir fenomendir. 7-8 ayda bu olay tamamlanır. Mürşide tabi olduğu anda vücuttan ayrılan ruh, demin saydığımız gök katlarından birer birer geçerek 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra
dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire, bu fenomen, bu işlev bir kişiyi ermiş evliya yapar. Sorarız, nereye ermiş? Allah'a ermiş. O kişi neydi? Allah'ın ruhunu taşıyordu. Allah'a ait olan ruhu onun gerçek sahibine tevdi ederek, teslim ederek evliyalık makamına ulaşır kişi. Bu evliyalığa ermiş evliya demek daha doğrudur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah'ın velisi olmuştur. Allah'ın velisi, Allah'ın dostu demek. Bu kişi 14. basamakta hacet namazını sorup mürşidini görecektir. Allah-u Teala mutlak ona gösterecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır, ikinci safa başlar. Ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Ve 7. alemde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Bugüne kadar hep başkalarıyla birlikte hareket eden ruh, zikrini tamamladığı zaman tek başına zikir hücrelerinden ayrılacaktır. Ve Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatına ruhun ulaşması vuslattır. Vuslat kelimesi rüsül kökünden gelir. Vasletmek, ulaştırmak demek. Ayet-i kerime vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale. Vellezine ve onlar yasulüne vasletenler ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Rahat Suresi 21. ayet-i kerime. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ne Allah-u Teala'nın emrettiği şey? Ruhumuz. Yani Allah'ın ruhu, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levame, mülkime kademelerini geçmiş. Mutmainne kademesine gelmiş. Yani doyuma ulaşmış olan ruha sesleniyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ruha sesleniyor dedik ama yanlış söyledik. Ruha değil. Nefse sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki. Bu sefer ruha seslendi Allah-u Teala. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine yükselerek ulaş. Sonra da fizik hücre sesleniyor.
etuli ve ibadi, ey fizik vücut, kullarımızın arasına gir. Etuli cenneti ve cennetime gir. Ve ise hem fizik vücut hem ruh bu konuda devrede. Bir de nefs devrede. Nefse baktığımız zaman 7 kademe görüyoruz. Nefse emmare birinci gök katına kadar çıkışı ifade eder. Nefsi devame ikinci gök katına çıkışı ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkışı ifade eder. Bundan sonrası bu ayettedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki radiyeten vardiye. وَتُولِي فِي عِبَادِي وَتُولِي جَنَّتِي فَجْرِ Suresi 28. ayet-i kerime. اَمَّارَ لَوَّامَ مُلْكِمَ ve mutmainne. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol. Nefs-i radiye beşincisi oluyor. Allah'ın rızasını kazan nefs-i mardiye, Allah'ın rızasını kazanan ruh. Ve tezkiye ol, nefsi tezkiye, yedinci gök katındaki ruhun yedinci gök katına ulaştığı yerdeki nefsin durumu. Nefsi tezkiye, kişi tezkiye olmuştur. Bunun manası, o kişinin kalbine 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi fazıllara, bu %49, 7 defa %7, %49 fazıl nuruna mukabil, başlangıçta %2 öncü olarak nefsin kalbine giren, daha mürşide ulaşmadan evvel giren, Allah'ın o kişinin göğsünü yardığından sonra giren, Enam 125'te Allah Teala insanların göğsünü teslim için yardığını söylüyor. İnsanların göğsünü o kişinin ruhunun Allah'a teslim edebilmesi için yardığını söylüyor. Niçin yarıyor? O yardığı delikten Allah Teala'nın evvela %2 rahmet nuru kalbe ulaşır. Sonra o kişinin zikrine paralel olarak, artan zikrine paralel olarak 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir. 7 defa 7, %49 eder. 2 de başlangıçta nefsin kalbine giren nur, %51. İşte bir insanın ruhunun 7 tane gök katını emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 defa kademeleri aşarak Allah'a ulaşması olayı. Neyi sağlar? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu sevgili kardeşlerim mutluluğun sadece yarısıdır. Ama bunun bir özelliği var. Kim Allah'tan kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah talayette olanları bırakır. Ama adalet olanlardan her kim, ki herkes adalettir başlangıçta, bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. O diyor bana ruhunu ulaştırmaz, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın ikramıdır. Lütfu kerimi, Allah'ın ikramıdır. Kerem ve ikram kelimesi aynı kökten geliyor. Kerem eden, ikramda bulunan, ikram o konuyu anlatan ifade. Bir misafiriniz gelir, ona bir şeyler ikram edersiniz. Karşılıksız verirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh bir emanettir.
Allah-u Teala emanetini kendisine istiyor. Ve de her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen herkesin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşide tabiyet onu 2. kat cennetin sahibi kılar. Bu noktada ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması onu 3. kat cennetin sahibi kılar. Bitti mi cennetler? Hayır, bitmedi. O noktadan sonra dik yokuş başlar. O güne kadar yaklaşık 3 saatlik veya biraz daha fazla bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama fizik vücudunu Allah'a ulaştırması elbette söz konusu olmaz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

gerekir. Onun için fizik vücudun teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Dik yokuşu tırmanmaya herkes giremez. Böyle bir işlemi gerçekleştirebileceğine, Allah'ın yardımıyla gerçekleştireceğine inanması lazım kişinin. O zaman eğer inanmış da kalbi iman içerisinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmuşsa, Ya Rabbi ben fizik vücudumda sana teslim etmek istiyorum diye, o inancı Allah-u Teala'nın ona yardım etmesini mutlaka sağlar. Kişi nasıl olduğunu anlayamadan 18 saat zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Fizik vücudun teslimi konunun en güç olan noktasıdır. 18 saat zaten insanın uyanık olduğu devreyi ifade eder. 6 saatlik bir uykunun yeterli olduğunu düşünelim. 18, 6 daha 24 saat eder. Kişi zaten bir süre uyuyacaktır. Uykunun dışına geçen bütün saatlerini zikirle geçirmesi lazım ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra kişi o güne kadar zaten usul haline getirdiği sağa dönerek uyumayı, sağ kulağını yastığa dayamayı ve kalbinin atışlarını kulağında hissetmeyi başarmıştır. O zaman bu kişi uykuya yatar ama sağ kulağını yastığa verir. Sağ kulağında kalbinin atışlarını duyarak içindeki sesle kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah diye dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah kelimesini içinden tekrar etmeyi öğrenecektir. Kalbinin atışlarına paralel bir şekilde içindeki ses Allah kelimesini devam ettirecektir. Bir gün o kişi kendisini uyandığı zaman hala Allah kelimesini tekrar ettiğini görecektir. Dilini kımıldatmadan gerçekleştirdiği harika bir olaydır bu. İşte sevgili kardeşlerim, iç sesiyle, kalp sesiyle o kişinin Allah kelimesini kesintisiz bir hale getirdiği nokta, o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. O kişi ulul elbap olur. Bundan sonraki yol, ulul elbaptan sonra kişinin muhlis olmasıdır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah-u Teala onu ihlas makamına geçirir. Sonra da geriye iradesini teslim etmek kalır. Allah böyle olan, muhlis olan kulunu mutlaka, eğer o kişinin ömrü varsa, muhlis olmak konunun dik yokuşu açtıktan sonraki ikinci kesimidir. Birincisi ulul elbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Bundan sonra tövbe-i nasuhu Allah Teala tarafından davet edilmek. Kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirmişse o kişi mutlaka iradesini de Allah Teala'ya teslim eder. O teslimi gerçekleştirince irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. İşte burası yedinci kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Bunlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir. Dördüncü safa. Zorluk budur. En zor yokuş, en dik yokuş budur. Fizik vücudun teslimi.

Beşinci safa nefsin teslimi, daimi zikir, hulyel makamı, sonra tövbe-i nasuh, ihlas makamı, sonra da iradeyi Allah'a teslim ederek irşada Allah Teala tarafından memur ve mezun kılınmak, yedinci safa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yedi safa, dört teslimlik bir yaklaşım ve Allah tarafından verilen bütün hediyelere sahip olmak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe İnsanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfak formunda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz Allah'ın seçimi. Birinci sual, Allah'ın insanları seçmesi ne demektir? Her güzelliğin Allah indinde bir değerlendirmesi vardır. Daha başlangıçta insanların kalplerine bakar ve bizim müktesebatımızda var olanlar üzerinden bir seçim yapar. Kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, kim başka insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa, kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, işte onlar seçilenlerdir. Ama eğer kalbiniz başkalarını devamlı incitmek istiyorsa, onlara düşmanlık etmekte sakınca görmüyorsa, başka insanların mutluluğu umurunuzda değilse, o zaman o kişi seçilmez. Yani seçilenler kalplerinde hayır taşıyanlardır. Seçilmeyenler de Allah'a isyan edenlerdir. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Allah'a isyan edenler bir, fesat çıkaranlardır. Rad 25, 2, Kübera ve Saadatlardır. Ahzab 67-68, 3, hidayeti gizleyenlerdir. Bakara 159, 3, 4, Resul ayetlerle alay edenler, Kehf 106, İsa 140, 5, zulmani ilimlerle amel edenler, Bakara 102. Bunlar seçilmeyenlerdir. Bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah'ın kendilerine hayır görmedikleri kişiler. Ama geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Her devirde seçilenlerin çoğu %90'dan fazla seçiliyor. %10'dan azı seçilmiyor. Ve bu seçilmeyenler üzerinde lanet taşıyanlardır. Bu seçilmeyenler insan şeytan, cin şeytanlardır. Yani özellikleriyle mesela fesat çıkaranlar aynı şekilde. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ahir zamanda Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklardır ama İslam'dan ne uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır. İşte bu din alimleri emaniyeyle, bidatlerle din anlatıyorlar ve dinde fırkalara ayrılmışlardır. Öyle olunca hem vahdet akidesi zedelenmiştir, şirktedirler, hem de tevhid dinde fırkalara ayrılmışlardır. Bu iki olay o kişi için bir fitnedir. Ve bu fitne çıkartan din adamları sebebiyle Rum 41'de Allah-u Teala yeryüzünde, karada ve denizde fesat vuku buldu. Fesat çıkaranlar sebebiyle. Zâhârel fesâdü fil berri vel bahri bimâ kesebet eydin nâsi. İnsanların eliyle karada ve denize fesat zuhur etti. Yaptıkların bir kısmını onlara tattırılması için umulur ki böylece onlar işte bu noktada bu fesadın bir kısmı onlara tattırılacak yani. Belki ders alırlar, Allah'a dönerler diye inşallah. Allah razı olsun. İki, Allah insanları seçerse ne olur? Seçerse her senede bir ve iki kere o seçilenler imtihana tabi tutulurlar. Tövbe 126. İmtihan etmesi. Kim bu imtihanlara dayanıp da kendine bir musibet isabet ettiği zaman muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşacağız derse onlar hidayete ererler. Gerçekten de insanlar yaşadıkları olaylar kendilerini üzüyorsa şer olarak kabul ediyorlar. Kendileri seviniyorsa hayır olarak kabul ediyorlar. Bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e göre şer, sevinsek de üzülsek de derecat kaybettiğimiz her şeydir. Kur'an-ı Kerim'e göre hayır, sevinsek de üzülsek de derecat kazandığımız şey hayırdır. Öyleyse sevinmemize, üzülmemize göre değil, tam tersi derecat kaybetmemize ve kazanmamıza göre. Derecat kaybettiğimiz her şey şerdir, derecat kazandığımız her şey de hayırdır. Bizi üzse de bizi sevindirse de. O zaman ne yapılması lazım? Hemen ona göre değerlendirmek lazım. Unutmayın ki önce seçilmek, sonra seçim hakkının kullanılması söz konusudur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar kurtuluşa erer. İnsanla Allah arasındaki ilişki hakkı, insanın insanla olan ilişkisi ise kesinlikle adaleti devreye alıyor. Hak ve adalet. İnsanlar arasındaki bir ilişkisi adaleti, insanla Allah arasında bir ilişkisi mutlaka hakkı devreye alıyor. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa erer. Seçim hakkı kişinin serbest iradesine verilmiştir. Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip dilememe durumuna göre yine insanlar ikiye ayrılıyor. Her devirde insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. %90'dan fazla seçilmesine rağmen musibetlerle imtihan olduğunda insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يَفْسُرُونَ بِيَا لَهَمْ عَزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِيَا اُلَاكَ كَلَنَامِ. Bunlar seçilmişler mi? Seçilmişler. Seçilmişler ama bunlar iradelerini kullanmıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor ve onlar irşat makamına battıkları zaman görmüyorlar, idrak etmiyorlar ve kalpleri fıkıh etmiyor. Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeler inşallah. Üçüncü sual, risalet ve nübüvvet konusunda Allah'ın seçimi nasıl gerçekleşir? Risalet ve nübüvvet konusunda doğmadan evvel seçiliyorlar. Kasat 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Öyleyse tamamen nübüvvet de, nebiler de, nebi resuller de, resuller de ilahi irade ile tespit edirler. Ama bu tespite olan resullerden devrin imamı hazır değilse bunlardan bir tanesini alınan 179'a göre Allah Teala seçiyor ve secde 24'e göre vekaletinden devrin imamı olarak tayin ediyor. Peygamberler ezelde seçilmişlerdir. Doğmadan evvel. Veli imamlarsa ezelde seçilmiyorlar. Yaşarlarken seçiliyorlar. Bu seçilme onların tek başlarına bir mukayese yapmadan seçilmesi değildir. Yaşadıkları devrede aynı zamanda onlar bulunduğu ülkede resuldür ve diğer bütün ülkelerde de o ülkelerin resulleri vardır. Allah Teala kendi ölçülerine göre mukayesesini yapıyor ve o devre ait olan bir seçim gerçekleştiriyor. Gerçekten de ezelde nebileri, resulleri seçiyor. Ama veli resuller, devrin imamına tayin edilen veli resuller, onlar dünyadayken seçiliyor. Allah'ın seçtiği kişi huzur namazının imamlarını vekaleten tayin ediliyor. Veli olana kadar geçen devrede o kişiler kesbi olarak bu hedefe ulaşırlar. Ondan sonraki devrede Allah'ın huzur namazının imamlığı görevini vermesi vehbidir. İşte 7 safa varis var. El-ulema verasetil enbiya. Alimler Resulullah'ın varisleridir. Bazmeyimiz 79'da Resullerden bir tanesini seçiyor ve secde-i imrine göre vekaleten devlin imamı tayin ediyor. Demek ki vekaleten devlin imamı dünyadayken seçiliyor. Allah'ın izniyle. Peygamberler ezelde seçilmişlerdir. Veli imamlarsa ezelde seçilmiyor, yaşarlarken seçiliyor. Ama bu seçim onların tek başlarına bir mukayese yapmadan seçilmesi değildir. Yaşadıkları devirde aynı zamanda her ülkede Resul vardır. O bütün ülkelerdeki Resul'ün arasından bir tanesini Allah seçiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarından kalbinde hayır gördüklerini seçtiğini söylüyor. O kullardan da kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye kurtuluşu, hidayeti, cenneti hediye edeceğini söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Aynı o söyledikleriniz benim için de geçerli. Yani iyi niyetinizi bozmayacaksınız. Bu dünyada yaşıyoruz ama yani bunun bir de toprak altı var.
3: Oturur, namazımı kılarım, nafile kılarım. Sonra Kur'an okurum, Allah'a dua ederim.
4: Her konuda Allah'a ulaşabilirsin. Allah her zaman bizim yanımızda. Yani sonuçta bizi var eden o. Biz biraz uzağız ama Allah'a ulaşmak çok basit. Bir duayla, bir istekle her zaman, her yerde senin yanında.
5: Beş vakit namazını kılacaksın, haramdan uzak kılacaksın, Allah'a zikredeceksin, yalvaracaksın, ibadetlerini yapacaksın, komşularla iyi geçineceksin.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Ettiğimiz dualar ulaşır tabii ki.
5: Namazını dedim ya, beş vakit kılarsın, ondan sonra zikir yaparsın, Kur'an okursun.
3: Allah-u Teala'ya ağzından çıkan her şey ona ulaşıyor zaten.
1: Bize ölmeden önce ruh üflediği için ruhumuzu ölmeden önce ona ulaştırmamızı istiyor. Allah'ım sana teslim olmak istiyorum, dostlarından olmak istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Yaparım, her zaman yaparım.
3: Derler ya, dua ettiğinde ibadetin böyle Allah'la senin arana kalsın, ben onlardanım öyle.
1: Yapalım mı Allah'a ulaşma dileme duası? Ben söyleyeyim, siz tekrar edin.
2: Tamam. Ey Yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhumu.
5: Ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
3: Dostlarından olmak istiyorum. Sevdiklerinden olmak istiyorum.
2: Ne olur ya Rabbi, bu duamı kalbime nakşet. Amin.
0: Bir misafirimiz, biz biraz uzağız ama Allah'a ulaşmak çok basit. Bir duayla, bir istekle her zaman, her yerde senin yanında. Allah'tan en uzak insan bile bir duayla Allah'a ulaşabilir mi? Evet. Allah'a ulaşma dileği bir duadır. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Rahim esması ile tecelli ederek Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ve Bakara 186 İzâ se'alâke ibâdi annî fennî qirîbun Ucubu davetiddâ izâ da'ânî fel yestecubulî vel yûminu bil alem yirşidûn. Allah Teala, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaştılar. Demek ki manevi istikametteki dualarımızın kabulü mutlaka bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı. Mümin suresinin 49-50. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminin değil, Mümin suresinin 49. ve 50. ayet-i kerimesi. Evet. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bizi affilesin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beynelerle gelmediler mi? Evet dediler, bekçiler geldi. Öyleyse siz dua edin, ya siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece delalettir, delalet içindedir. Demek ki Allah Teala Resulleri bize gönderiyor ve onlarla birlikte dua etmemizi istiyor. Resullerini size beynelerle gelmediler mi? İşte Resul onun için diyor, kullarım sana benden sordularsa. Yani biz Allah'tan ne almak istiyorsak Resul'le Allah'tan talep etmemiz lazım. Resullerimiz size beynelere gelmediler mi? Geldiler. Öyleyse siz dua edin. İşte hayattayken Resuller geliyor diyor ki siz Allah'tan neyi istiyorsanız Allah Teala hazırdır. Ama bir şartla siz onun davetine icabet ederseniz. Daveti ne? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştırıyor. Ve o zaman hedefine ulaşıyor. Onun için Allah Resulü faydasız ilimden ürpermeyen kalpten doymak bilmeyen, kabul olmayan duadan doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Ancak mürşide tabi olduğumuz zaman duamızı kabul ediyor. Veya faydası ilimden ürpermeyen kalpten doymak bilmeyen nefisten kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah razı olsun. Allah her safhada yapacağınız dualara icabet eder. Ama neye layıksanız o kadar icabet eder. Kalbinize Allah'a ulaşma talebi yoksa Allah'a Teala sizin üzerinizde hiçbir işlem vücuda getirmez. Ama evvela mutlaka duada bulunacaksınız. İster içinizdeki sesle belirtin, ister dışınızdaki sesle belirtin ama bu işlevi yapmak mecburiyetindesiniz. Hadis-i şerif duanızı mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez. Yani duanız kalpten değilse o zaman dilden yaptığınız dualar dilden yapılan dualar kulaktan düşer. Kalpten yapan kalbe işler. O zaman da duanızın kabulünü istiyorsanız kalpten olması lazım. Ama kalp gaflet içindeyse dilden yapıyorsanız o zaman o dua hakikatinde geçerli değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bizler için mürşitler seçtiğini söylüyor. O mürşitleri bulup tabi olmamızı da Kur'an-ı Kerim'e göre farz kılmış. Mürşitle tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bu zamanda mürşitler var mıdır?
5: Çok.
4: Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü öyle tipler var ki mesela Allah dostu diyerek insanları yanlış yönlendirerek. Şimdi bizim şu an yaşadığımız din gerçek din değil. Bizim dinle bir alakamız yok. Hani çok güzel anlatıyorsunuz ruhun Allah'la buluşması. Şu an hiçbir insan kendi dinini yaşayamıyor. Tabi bir şekilde. Çünkü okumadığı için, araştırmadığı için, kendini vermediği için. Bazıları çıkıyor ben Allah dostuyum. İşte şunu yapmak günah, bunu yapmak günah. Öyle bir şey yok.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizler için mürşitler seçtiğini, Allah'ın dostlarını seçtiğini söylüyor. Sizce bu zamanda da Allah'ın dostları, mürşitleri yaşıyor mudur?
2: Bence yaşıyordur. Ben inanıyorum yani ona. Kesinlikle var.
3: Bence olması gerekir. Çünkü şöyle mesela kalkıp da ben bir çocuğu 7 yaşında olduğum okula veririz. Ben onu anlamam. Her şeyin bir hocası şeyi var yani. Bu Adem Aleyhisselam'dan bu yana öyle.
1: Peygamber olmasa da Allah'ın dostları yok mudur?
4: Şu an ben var olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir imam gerçekliğini anlatamadığı için şu an bizim insanlarımız camiye gidip cuma namazı kılıyor, normal öğlen, sabah, akşam, yatsı namazını kılıyor. Onların kıldığı namaz da belki doğru değil. Ben imamların arkasında namaz kılınmasını bile doğru bulmuyorum.
0: Misafirimiz, bizim şu anda yaşadığımız din gerçek din değil. Şu an hiçbir insan kendi dinini yaşamıyor. Allah'ın gerçek dinin muhtevası nedir? Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her devirde peygamberlerine kutsal kitaplarla bildirdiği din 7 sabah 4 teslimi içeriyor. İlahi emirler Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Tam 7 safa. İşte Tevrat'ta 7 safa 4 teslim, İncil'de 7 safa 4 teslim, Kur'an'da 7 safa 4 teslim ve bunların hepsi elimizde mevcut. Allah-u Teala dini biz insanların mutluluğa ulaşabilmesi için vaaz etmiştir. Dinin temelini Allah'ın indirdiği mukaddes kitaplar oluşturur. Allah bütün peygamberlerine aynı dini öğretmiştir. O peygamberlere tabi olanların hepsi de aynı dini yaşamışlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dinin içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse de o da dinin dışındadır. Hadis size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Dolayısıyla biz bu kitaplara sarıldıkça, muhtevayı hayatımıza tatbik ettikçe mutlaka Hazreti Musa ona tabi olan Rabbaniyünün yaşadığı saadeti yaşarız. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havarilerin yaşadığı saadeti yaşarız. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabenin yaşadığı asr-ı saadeti yaşarız. Hangi dönemde olursak olalım. Allah'ın dini sadece mutluluğu yaşamayı hedef ittihaz ediyor ve mutluluğu yaşamamızı istiyor. Allah razı olsun. Dinin temeli evet Allah'ın indirdiği mukaddes kitaplardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah'ın insanları kendisine seçmesi, insanın özgür iradesine müdahale etmesi anlamına mı gelir inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın insanları kendisine seçmesi, insanın özgür iradesine müdahale etmesi anlamına geliyor. Hayır. Allah'ın bir değerlendirmesidir. Herkes serbest iradesiyle hayatı yaşıyor. Ama yaşadığı olaylara bakış açısı negatifse ve negatiflikten kalma bir de insanların pozitif istikamette yoluna engel oluyorsa o zaman Allah onları seçmiyor, geri kalan insanların hepsini seçiyor ve bir iradeye müdahale değildir. Bir iradeye yol göstermektir. Allah Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok. Ama gay yoluyla irşat yolu var. Öyleyse Allah Teala diyor ki bu gay yoludur, şeytanın yoludur. Bu da irşat yoludur, benim yolumdur ama seçimi sen yapacaksın. Bir takım insanlar burada yanlışa düşmüşlerdi ve demişler ki İnsanın kendi iradesinin hiçbir rolü yoktur. Her şey kaderdir. Oysa ki kesinlikle bu yanlıştır. Allah bu seçimi neye göre yapıyor? Sualin cevabını, konuyu aydınlatmaktadır. Allah bizim müktesebatımıza göre adalete uygun bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Seçiliriz veya seçilmeyiz. Ama her halükarda kesinlikle Allah'ın mutlak adaleti gerçekleşiyor. Dolayısıyla özgür iradesine müdahale etmiyor. Biz dua edersek o zaman Allah'ın ilahi iradesini bizim için bir şey yapmasını istiyoruz ve davet ediyoruz Allah-u Teala. O zaman devreye giriyor. Allah razı olsun. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala seçtiği kullarını çok sevdiğini söylüyor. Evet. Allah sevgisinin kalbimizde artması için, Allah'ın da bize olan sevgisinin artması için Allah'ı zikretmemiz, Allah Allah diye yürürken, otururken, yatarken bile Allah'ı zikretmemiz Kur'an-ı Kerim'de farz. Zikir konusunda ne düşünüyorsunuz? Zikir insana neler sağlar?
4: Her gün kalktığında zikir edersen kötü yola düşmemiş olursun. Çünkü için ferahlar, manevi olarak her anlamda Allah'ı zikretsen kötü yola düşmezsin.
2: Kalbini temizliyor, içine rahatlık veriyor. Yani ben her ettiğim duada çok rahatlarım.
3: Bulmazları oldurur, atamadığı hiçbir kapı yok. Ve dünyada tüm dillerde, tüm konuşulanlardan, tüm böyle anlatılanların en başına bence Allah geliyor.
5: Allah'a giden yollardan biridir. Yolda gideceğim bile zikir çeker giderce.
1: Zikir yapan insanda neler değişir sizce? Davranış biçimleri açısından, düşünceleri açısından ne gibi değişiklikler olur?
4: Ya tabii ki bir zikir yapan insan iyi bir insandır. Kötü yola düşmez. Yani dünya hayatına kapılmaz. Zikir eden bir insan öfke duymaz, sinirli olmaz, kalp kırmaz, kötülük yapmaz. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü zikretmek Allah'ı zikretmektir. Seni yaratan Yüce Rabbini zikretmektir.
2: İnsanlığını kazanır. İnsanlara karşı daha anlayışlı olur, daha sevecen olur. İnsanı, bitkiyi, hayvanı sever yani.
0: Ey misafirime zikreden bir insan öfke duymaz, sinirli olmaz, kalp kırmaz, kötülük yapmaz dedi. Zikir yapan bir insan olumsuz davranışlarını bir anda bırakabilir mi? Tabii ki hayır. Tedrici basamaklar içerisinde yedi kademedeki nefs seskesi ve tasfiyesiyle adım adım hedefine ulaşabilir. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve teske kademeleri. Emmare'de şeytanın üzerimizdeki etkisi %7 azalmıştır. Çünkü %7 fazıl miktarı iman kelimesinin etrafında birikmiştir. Şeytan artık nura tesir edemiyor fazıllara. Levame'de %14, mülhime'de %21, raziye'de, mutmaine'de %28, raziye'de 35, marziye'de 42 ve teskiye'de 49. Adım adım kalbimizdeki nurlar artıyor. İşte zikir oranı 15 bin zikirse kalbimizdeki nur %7 nur. Şeytan bu nura tesir edemiyor. Şeytanın üzerimizdeki etkisi %7 azalmıştır. Nefs-i levamede 17 bin zikir, şeytanın üzerimizdeki etkisi %14 azalmıştır. Nefs-i mülhemede 19 bin zikir, şeytanın üzerimizdeki etkisi %21 azalmış. Nefs-i mutmaide 21 bin zikir, şeytanın üzerimizdeki etkisi %28 azalmıştır. Nefs-i razide 23 bin zikir, nefsin üzerimizdeki etkisi şeytanın %35 azalmıştır. %2 azalma %49. Nurlar kalbimize girdikçe şeytanın üzerimizdeki etkisi azalıyor ve şeytanın üzerimizdeki etkisi azalınca biz şeytanın boyunduruğundan, kulluğundan kurtuluyoruz. Ve irademiz güçleniyor. Bir insanın davranışlarının değişmesi onun nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasına ve çoğalmasına bağlıdır. Bütün insanların kalpleri başlangıçta hastadır. İnsanlar eğer kendilerine düşeni yapmazlarsa, Allah'ın yoluna girip de nefs seskesini başlayamazlarsa her geçen gün hastalık artmaktadır. Bir insan eğer Allah'ın yoluna girmişse, mürşidine tabi olmuşsa, zikir yapıyorsa, zikrini artırdığı takdirde nefsin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak ve zikir arttıkça davranış biçimleri güzelleşir, davranış biçimleri güzelleştikçe zikir artar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmetle hasretlerinizden öpüyorum. Müsaadenizle sorum arz ediyorum inşallah. Allah'ın seçimlerini göremeyenler hangi yanılgılara düşer? Sizi çok ama çok seviyor. Hürmetle hasretlerinizden öpüyor. Her konuda dualarınızı istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah insanları seçerse onların etrafında öyle bir düzen oluşturur ki o insanlar işaret makamının sözlerini işitecek hale gelirler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Diledikleri andan itibaren Allah'ın bundan sonraki işlemleri tahakkuk eder. Ama eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bunlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Bu kişiler işaret makamından nefret edeceklerdir, ona karşı sevgi duymayacaklardır. İşte Bakara 45, 46 ve izâ kâretel Kur'âne festez ve ceallâ beyneküm ellezîn lâ yu'minûne bil-âhireti hicâben mesûrâ ve fî âzânihim vakrâ ve ceallâ alâ kulûbihim ekenneten yefkahû. Yani uzuvlarına Allah engeller koyuyor. Câsiye 23'te ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hasalarına engeller konuluyor. Mürşidine tabi olmayanların uzuvlarına engeller konuluyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir Her An Kur'an, Her An Butik programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece ve sadece birer yaratıkız. Mahluk. Yaratansa Allah. İşte yaratanla yaratılan arasındaki ilişkiler Allah-u Teala'nın hedef standartlarında hep mutluluğa yöneliktir. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu en çok severek yaratmış ve ondan sadece bir tek şey istiyor. Onun mutluluğunu, mahluku olan insanın mutluluğunu. Bütün mahlukatı arasında, yani bütün yaratıkları arasında en çok değer verdiği biz insanlarız sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün yaratıklar arasında en çok değer verdiği mahluk biziz, insanlar. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah-u Teala. Her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Her şey bizler için. Öyleyse başka mahlukat var. Cinler var. Melekler var. Hayvanlar var. Kuşlar var. Deniz mahlukatı var. Aklınıza ne geliyorsa Yecüc Mecüc adı verilen insan benzeri mahluklar var. Ama sevgili kardeşlerim hepsinden ötede Allah'a en yakın mahluk olarak insan var. Peki acaba insanı Allah'ın katında bu kadar değerli kılan nedir? İnsan bütün mahlukattan üstündür çünkü. İnsan Allah'ın ruhunu taşımaktadır. Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınan kainattaki tek mahluk insandır. Bu sebeple meleklerden de, cinlerden de, onların dışındaki şeytanlardan da hangi tür bir mahluk söz konusu olursa olsun, bütün mahlukattan daha değerlidir. Çünkü insandan başka hiçbir mahluk Allah'ın ruhunu bünyesinde barındırmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudumuz var ya, bu fizik vücut bir mekandır. Ruhun da mekanıdır, nefsin de mekanıdır. O bir kaptır ve içine giren ruh otomatik olarak onun şeklini alır. İçindeki nefs gene otomatik olarak onun şeklini alır. Nefsimiz de, ruhumuz da, bizim şu andaki hüviyetimiz her neyse, saçımızın, sakalımızın her teline kadar her şeyiyle aynıdır. Allah-u Teala Secde Suresi'nin
9. ayet-i kerimesinde diyor ki insan için ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah Teala kendisinden bahsederken genellikle na kullanıyor, biz kullanıyor. Ama burada tekil kullanmış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhumuzdan üfürdük demiyor.

But he said, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insana da verilen bu mahlukunu genellikle kullandığı biz kelimesinin dışında tutmuş ruhundan üfürürken. Yani içimizdeki Allah'ın biz dediği zaman ifade etmek istediği kendisi ve onunla beraber bizlere vasfetmek istediği mesela dört büyük melek mesela mukaddes ruh. Onlar bu muhtevanın içinde değiller. Ruhul Kudüs, Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, bu dört büyük melek de ruhun verilmesinde hiçbir fonksiyona sahip değiller. Ruh sadece Allah'ın ruhu. Ruhumdan üfürdüm diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratma kararı aldıktan sonra onu meleklere söylüyor. Biz diyor, insan adı verilen bir mahluk yaratacağız. Melekler de diyorlar ki, Ya Rabbi sen onu kan döksün diye mi yeryüzünde yaratıyorsun? Geleceğe dair hepsinin bilgisi var. Allah Teala da diyor ki ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Salsalin adı verilen veya tayin adı verilen ikisi de organik hale dönebilecek olan bir toprak türü, balçık. Salsalin adını da kullanmış Allah Teala insanın fizik vücudunun yaratılmasında. Tayin adını da kullanmış. Ama cinlerden bahsederken Allah Teala onları, cinleri topraktan değil, dumansız ateşten yani enerjiden yarattığını söylüyor. İnsan enerjiden yaratılmamış. İnsan topraktan halkedilmiş, topraktan yaratılmış. Ve Allah Teala insanı vücuda getirdikten, ona hayat verdikten sonra ruhundan üfürmüş. Arkasından da diyor ki, ey melekler, ey cinler, hepiniz Adem Aleyhisselam'a secde edin. Bütün melekler ve cinler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan bütün meleklerden ötede bir varlıktır. Bütün cinlerden ötede bir varlıktır. Allah'ın yarattığı her türlü mahluktan daha ötede, daha üstün olarak yaratılmış bir varlıktır ki hepsine Allah Teala önünde secde edin emrini vermiş. Öyleyse hepiniz Allah Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. O sizleri çok ama çok seviyor. Ve istediği, hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Yaratılış sebebiniz de o, istediği de o. Hepinizin mutlu olması. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği yegane şey bu. Her şey Allah'ın bu mutluluk talebinin etrafında şekillenmiş. Allah Teala'nın bu konuda kendisine en çok benzeyen mahlukunun insan olduğunu ifade buyurduğunu söylüyor mutasavvıflar. Sevgili kardeşlerim, her açıdan Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep ait olduğu yere oturtmalısınız. O Allah'tır.
Hepimizi yaratandır. Hepimizi çok sever. İster ki herkes mutlu olsun ve hayatını mutlu bir insan olarak devam ettirsin. Allah'ın başka hiçbir talebi yoktur kullarından.

Ayet-i kerimede yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Dünyanın dışında bir hayatın mutlak olarak mevcut olduğunu görüyoruz. Dünya adı verilen bu gezegen kainatın kalbidir. Bu gezegende, dünya adı verilen gezegende Allah'ın peygamber olarak tayin ettiği adlarına Kur'an-ı Kerim'in Arapça Nebi kelimesini kullandığı bütün peygamberler bu dünyanın peygamberi değildirler sadece. Bütün kainatın peygamberidirler. Resullere gelince her Resul her şeyden evvel kendi kavminin Resulüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavminin Resulüydü ama kainatın Nebisiydi. Bütün peygamberler Nebi Resul'dür. Yani peygamber olan Resullerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gönderdiği resullerden bahseder. İnsanların başlarının üzerine nimet olarak verdiğini söylüyor. Anlaşılıyor ki o ifade devrin imamına ait. Her nebi kendi kavminin resulüdür. Ama aynı zamanda kainatın da peygamberidir. İşte bu yaratılan insanın kainatsal bir hüviyeti taşıdığını oradan öğreniyoruz. Allah-u Teala diyor ki, biz seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmettir. Bütün alemlere rahmet gönderendir. Öyleyse bu dünyada nebi olarak vazifeli kılınmış ama bütün kainata aynı nübüvvet, peygamberlik meselesi rahmet göndermekte vazifeli kılınmış. Bu bakta İnsan adı verilen, bu dünya adı verilen gezegende yaşayıp da insan adı verilen mahlukat sadece bu dünya için değil, tüm kainat için en üstün değerin sahibidir. Çünkü kainattaki bütün gezegenlerdeki hayatın muhtevasında hep bu dünyadaki peygamber, onlar için de rahmet gönderen olarak vazifelendirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, peygamberler kainatta yaratılan en üstün mahluklardır. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de peygamberlik müessesesi sona

vermiştir. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Hatem kelimesi mühür manasına geliyor. Ama aynı zamanda son bulmak manası da var. Hitam kelimesi de son bulmak demek, aynı kökten gelen iki kelime. Hatem, sona eren, hitam da son bulmak. Hatem-in Nebi'in, nebilerin mührü, nebilerin hitamı, sona ermesi demek. Nübüvvet, peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Peygamberlerin bundan sonra gelmesi artık mümkün değildir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelmesi mümkün değildir. Bizim de asıl garibimize giden şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim bilir kaç yüz defa buradan size, yahu biz peygamber değiliz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Peygamber olmadığımızı söylemekten dilimizde tüy bitti dememize rağmen bir takım insanlar hala hayır sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun diyorlar. Sevgili kardeşlerim, cehaletin en karanlık çağını yaşıyoruz din açısından. Peygamberlerin ve Resullerin farklılığı insanlar tarafından bilinmiyor. İki çeşit Resulden birisi Veli Resuldür ya da sadece Resul de diyebilirsiniz adına. Ama diğeri Nebi Resuldür, Peygamber Resuldür. Veli Resuller ya da sadece Resul derseniz eğer Resuller, bütün kavimlerde görevlidirler. Her kavimde, zamanın bütün parçalarında kesintisiz olarak bir Allah'ın Resulü yaşamıştır. Kıyamete kadar da yaşayacaktır. O Resul peygamber değildir. Peygamber bir tane olur. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerin içinde Allah'ın bir Resulü görevlidir. Onlara kendi dilleriyle hitap etmek üzere. Ama şu anda da dünya üzerinde Nebi mevcut değildir. Bundan 100 sene evvelde, 200 sene evvelde, 500 sene evvelde, 1000 sene evvelde Nebi mevcut değildi. Peygamber yoktu. Ta ki 1400 sene evveline ulaşasınız. 1400 yıl evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O peygamber idi. Peygamberlerin mührü. İşte sevgili kardeşimiz, kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın içine ruh üfürdüğü şu fizik beden sadece bir mekandır. Aynı mekanda bir misafir ruhtur. Bir başka misafir de nefstir. Ama bir emanet olan ruhu Allah-u Teala üfürdüğü zaman fizik vücudumuza kabul olunan bu
ruhun sadece fizik vücudumuz tarafından değil, nefsimiz tarafından da misafir edildiği, yani ev sahipliği görevine sadece fizik vücudumuzun değil, nefsimizin de yaptığını Allah Teala şöyle ifade ediyor. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki diyor Allah Teala, iki tane vasıf saymış. Hem diyor Allah Teala nankördür. Hem de diyor kibirlidir. Kibirlidir değil de cahildir kelimesini kullanmış. Cahildir ve inkar eder, nankördür diyor Allah Teala. Bunlar nefsimizin iki tane vasfıdır. Tekebbür ve nankörlük, inkar etmek, dini inkar etmek, Allah'ı inkar etmek nefsin afetlerindendir. İşte sevgili kardeşlerim, ruh adı verilen emaneti alan insan vücudunda, bir mekan olan insan vücudunda daha önce girip yerleşmiş olan bir misafir var. O nefsimiz. Nefsimizle nankör ve cahil olan, inkar eden ve Allah'ın emirlerinden haberdar olmayan nefsimiz, bir mekan olan fizik vücudumuzun içinde mevcut ve o vücudumuzun içine ruhun girmesine, fizik vücudumuzla beraber nefsimiz ev sahipliği ediyorlar. Mekan fizik vücudumuz, ilk misafir ruhumuzdan evvelki misafir nefsimiz. Allah Teala biliyorsunuz ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Her şey zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratılmış. Öyleyse mekan olan fizik vücudun içindeki nefsimizin bir zıddı olması lazım. İşte o zıt unsur ruhumuzdur. Nefsimiz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar, mürayilik, yalancılık, fitne, fesat, bütün bu negatif unsurlar nefsimizin afetlerini temsil eder. 19 grup afet. Ruhumuz da ...19 grup haslet taşır. Allah'ın bütün emirlerini
yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellikte yaratılmıştır ruhumuz. Ruhumuz Allah'ın emrindedir. Nefsimiz başlangıçta şeytanın emrindedir. İşte şeytanın emrinde olan nefsimizi Allah'ın emrinde olma noktasına götürmekle hepimiz vazifeliyiz. İnsanlar Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmaksızın şu dünyada oda verilen gezegende bir ot gibi yaşarlar. Hiçbir derde deva olamadan ömürlerini geçirirler dünya nimetlerine, dünyadaki her şeye onları hedef alarak sahip olmak hırsıyla yaşarlar. Manevi değerler o insanlar için bir şey ifade etmez. Ama onların da böyle olduğu için mutlu olmaları mümkün değildir. Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda mutluluk, yani eğer ruhumuzu Allah-u Teala'ya henüz göndermediysek, nefsimizle ruhumuz arasındaki bir ahengin sağlanması iç dünyamızdaki mutluluğu ifade eder. Sonra dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla bizim aramızdaki ilişkilerin mutluluğu. Sonra Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Üç ayrı cepheden oluşuyor mutluluğumuz. Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir mutluluk sağlanabilir? Ne zaman biz insanlar Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşabilirsek, o zaman mutluluğu %100 yaşarız. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğimiz, yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemediğimiz zaman kesintisiz bir mutluluk yaşamak mümkün olur. Öyleyse dengeleri nasıl kuruyor Allah Teala? Başlangıçta bir insan kendisine ruh üfürülerek dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiği zaman kendisine ruh üfürülmüştür ve nefsi vardır. %100 kötülüğü temsil eden gece kadar karanlık bir nefs. Yıldızsız bir gece kadar karanlık bir nefs. Bir de ruhu vardır insanın. O da güneş kadar aydınlık bir ruh. Tarifler olarak biri diğerinin ne kadar aksi olduğunu belirtmek üzere bunu söyledik. Nefsimiz sadece afetlerden oluşur. Ruhumuzsa sadece hasletlerden. Nefsimizin oluştuğu afetler, nefsimizi oluşturan afetler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği her fiili de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahipleridir. Ve başlangıçta nefsimiz %100 şeytanın kumandasındadır. Ruhumuz da %100 hasletlerden oluşur. Hasletler Allah'ın
bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde yaşıyor. Birinin istediğini öteki reddediyor. İkincinin istediğini de birinci reddediyor. Her an bu sebeple iç dünyamızda bir savaş hüküm sürüyor. Allah'ın bütün güzelliklerini ruh işletmek istiyor fizik vücudumuza, nefste işletmemek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de nefs işletmek istiyor, ruh işletmemek istiyor. İşte böyle bir hengame içinde hayat denilen müesseseyi yaşıyoruz. Ne oldu şimdi? Bir defa iç dünyamızda nefsimiz şeytanın emrinde, ruhumuz Allah'ın emrinde olduğu için, nefsimiz şeytanın emrinde, ruhumuz Allah'ın emrinde olduğu için devamlı bir kavga hüküm sürer. Kavga, huzursuzluğun, mutsuzluğun ta kendisidir. Nerede kavga varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur. Öyleyse başlangıçtaki denge, karanlıklarla aydınlıkların birbirine eşit olduğu bir dengedir. %100 afetlerle dolu olan nefsimiz karanlıkları, %100 hasletlerle dolu olan ruhumuz aydınlıkları temsil eder. Karanlıkla aydınlık dengededir. Böyle dünyaya gelmişiz. Ama Allah-u Teala'nın bizden bir istediği var. Ruhumuzu bir emanet olarak bize üflemiş Allah-u Teala ve emanetini geri istiyor. Üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ruhumuz için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Bize diyor ki Allah-u Teala, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir Allah'a dönüşün oluşabilmesi için nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın bitmesi konunun hedefidir. Çünkü mutluluk iç dünyamızda bir sırf ve sükûne ulaşmak meselesinin varlığıyla mümkündür. Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne zaman? O kişi 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman. O zaman ne kalacaktır geriye? Nefsimizdeki afetler ve biz. Öyleyse Allah'a milaki olmayı dileyen biz insanlar çok büyük bir sıkıntı içine gireceğiz gibi görünür. Asla böyle bir şey oluşmaz. Çünkü nefsimizin bizim üzerimizde bize sıkıntı verecek sonuçlar oluşturabilmesi şarta bağlıdır. O afetlere şeytanın tesir edebilme şartı. Tesir edemezse afetler tek başlarına bir hüküm ifade edemezler. İşte Allah-u Teala, Allah'a milaki olmayı dileyen
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın dilediği anda şeytanla ilişkisini kesiyor. Şeytanın o kişinin nefsine tesir etmesini engelliyor. Engelleyince afetlerin şeytan tarafından azdırılmadıkça negatif bir şeyler işlemesi söz konusu olmuyor. Allah Teala nefsimizin afetlerini kontrol altında tutuyor. Afetler negatif bir şey istemediği gibi biz insanlarda ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda yapacağımız ibadetlerde hangi cephemiz eksikse Allah Teala onu tamamlıyor. Böylece oruca karşı dayanıksız olan, açlık kendisine çok kötü tesir eden bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman orucunu rahatça tutabilen bir insan oluyor. Namazı sevmeyen bir kişi namazı sevmeye başlıyor. Zikir yapmak hoşuna gitmeyen bir insan, zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. Bütün bunlar birbirinin arkasından gelen güzellikler. Ruhumuz mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkma sürecinde ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, bizim nefsimizin kalbindeki afetlerin %50'den daha fazla yok olmasına bağlıdır. Bunun için de zikir adı verilen bir müessese kurulmuştur Allah Teala tarafından. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, ister sessiz olarak, ister dilimizi de kımıldatmadan tekrar ettiğimiz zaman Allah'ın göğsümüze gönderdiği rahmetle Fazıl ve rahmetle Salavat isimli iki grup nur göğsümüzdeki Allah'ın sonradan yardığı bir yarıktan geçerek kalbimize ulaşacaktır. Kalbimize girdiği zaman kalbimizin içine Allah'ın yazdığı, mürşidimize tabi olduğumuz an yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan oluşturacaktır. Ve bu manyetik alan nefsimizin afetlerini kendisine, nefsimizin afetleri var olmasına rağmen Allah'ın fazlını, fazla adı verilen nuru kendisine çekecek ve yapıştıracaktır. Allah'ın katından gelen fazıllar, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi sağlayan, yasak ettiği hiçbir fiili işletmek istemeyen bir özellik taşırlar. İşte nefsimizin kalbine bunlar gelip yerleşiyor. Nereye kadar devam ediyor bu iş? Otomatik olarak biz zikirlerimizi mutlaka Allah bizi zikri seven bir hale getirdiği için zikirlerimizi mutlaka gerçekleştiriyoruz. Ve neticede nefsimizin kalbi %7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet nuru oluşarak %51 nura ulaşıyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Nefsimiz %100 afetlerle doluydu. Ruhumuz da %100 hasletlerle doluydu. İkisinin toplamı 200 eder. 200'ün yarısı afetler, yarısı da hasletlerdi. Şimdi de %100'ün yarısı afetler, %100'ün ikinci yarısı haslet, fazıllardan oluşuyor. Haslet değil, fazıl ama aynı hüviyette Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla gerçekleştirmek istemeyen bir özellik taşıyan bir müessese bu. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala başlangıçtaki dengeyi ruhumuz Allah'a ulaştırdığı ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman biz ulaştırmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz aşağı yukarı. Allah Teala bize her şeyi sevdiriyor ve o yaptıklarımızla Allah'ın bütün güzelliklerini
yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki başlangıçtaki ruhumuzun %100 hasletlerle, nefsimizin %100 afetlerle donatılmış olduğu, yani %50 afet, %50 hasletten oluşan denge, bu noktada ruhumuz Allah'a ulaştığı noktada yeniden kurulmuştur. %51 fazıl, %50 fazıl ve rahmet, %49 karanlıklar, afetler. İşte bundan sonraki noktadan itibaren kişi artık büyük bir gayretin içinde olmalıdır ki hedeflerine yürüyebilsin. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk mutlu olmak üzere dünyaya gönderilmiştir. Mutluluksa nihayette bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiillerini işlememek onun için bir zevk haline gelecektir. İşte o noktadan itibaren kişi gerçek anlamda mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için bir zevk olacaktır. Yasak ettiği fiilleri işlememekte. Böylece o kişi iç dünyasında mutluluğu yaşayacak. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her emri yerine getirdiğinde mutluluğu yaşayacak. Yasak ettiği fiilleri de her işlemeyişinde gene Allah-u Teala ona iç huzuru verecek. O kişi ömrü boyunca bir mutluluk dünyasında yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğa ulaşmak, en azından mutluluğu %50'nin ötesine taşımak, hiç kimse için en ufak bir zorluğu olmayan bir müessesedir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet nasip edilir. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiiyetinde ikinci kat cennet nasip edilir. Ve ruhunu Allah'a vasıl edip Allah'ın zatında yok ettiğinde üçüncü kat cennet nasip olur. Bu kişi hiçbir zahmete girmeden, sıkıntıya düşmeden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Çünkü o kişi o hedefe kendisi ulaşmamıştır. Allah onu ulaştırmıştır. Yeter mi? Yetmez. Bu üçüncü kat cennetin dışında, ötesinde o kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşmıştır. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla temizlendiği için o kişinin davranışlarının yarısından fazlası ona sadece mutluluk veren davranışlar olmuştur. İşte İnsanoğlu yaratılış sırrının neyi ihata ettiğini, ne yapması lazım geldiğini bilmeden yaşıyor. İşte dünyanın bu günlerinde insanlar mutluluktan bu kadar uzaksalar, arkasında sadece Allah'ın bütün mukaddes kitaplarda yazdığı aynı hususları fark edememesinden ileri geliyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mutluluk insanların üzerine farz kılınmıştır. Allah-u Teala üç kitapta da
Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almıştır. Ve bütün toplumlar, Hz. Musa ve ona tabi olanlar da, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar da, hepsi mutluluğu bu standartlar içinde yaşamışlar. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bunu kesinleştiriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasınızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

0: El-Fatiha mi as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ya kenen stayin et. Nasrata mustakim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından
1: gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikata da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkı devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün varlığı kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin önüne serildiği halde öğrenmek istemiyorlar. İblis herkese bütün boyutlarıyla kuşatmış durumda. Ve İslam kalesinden insanları cennet saadetine götürecek olan bütün faktörleri söküp aldığı gibi dünya saadetine ulaştıracak olan faktörleri de yok etmiş. Birincisinde İslam'ın bacaklarını kesmiş, ikincisinde de kollarını kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Fıkıh ilminin o müstesna güzelliği hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde. Ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki, cennet mi? Ben mi? Bundan 14 asır evvel sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sarfını hazır ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet saadeti sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçhiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkiye, Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam, teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arap olmasıdır. Arapça indirilen bir Kur'an-ı Kerim ve teslim kelimesini, İslam kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu da ve cini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse mutluluğun başlangıcı da, İslam'ın başlangıcı da bir dilekten ibarettir. İslam'ın giriş kapısı, kaleyi fethetmek için bu kapıdan gireceksiniz. İslam'ın başka bir kapısı mevcut değildir. İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah-u Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini karanlıklarla doldurmuştur. Bu muhtevada her afet karanlığın, zulmetin bir bölümünü ifade eder. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, biliniz ki kalbiniz %100 karanlıktır. Sadece afetlerden ibarettir. Allah-u Teala diyor, biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçası içerisinde, belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzeli ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esferi safinler reddettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor, sonra esferi safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'ından fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu kadar. İşte Kur'an ve Kur'an'ın ölçüsü. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Allah Teala diyor ki biz 6 yevimde 3 asıl 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci katın, yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır, yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsa, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim, bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları, bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Hem başka bir dinin içinde olsun, hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanç inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu. 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve çin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların yaşadığı bütün devrelerdeki kainatın tek tenini yaşadınız. Şimdi size eğer dersek ki, ey aziz kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Dünya üzerinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din yaşanmıştır. Bize diyeceksiniz ki iyi de, yani şimdi bundan 3 dakika evvel sen söyledin bize ki 72 tane inanç biçimi var. Öyle dedik, inanç biçimi din demedik. Bir dinin dışında hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına, Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına İslam dini.

Son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini. Neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış iblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ve okumussalat ve la tekûne minel müşrikîn. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altından ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah Teala. Kaf 31-32 ve zülfetül cennetü lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olarak yaklaştırıldı, uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaat olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Li külle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan, fısktan, bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ
lehümül

Büşra ve Beşir İbadi. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz diyenlere ithaf olunur. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a yönelendir. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve mutlaka şeytana kul olmaktan kurtulur. Mutlaka şirkten kurtulur. Mutlaka dalaletten kurtulur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azâbe sümme lâ tünserûn. Diyor ki Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Beçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah-u Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız, mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız. Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa, ne olacak benim halim, beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa, bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor.
sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona, dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun, bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır, değil sevgili kardeşlerim. İslam'da niyet amelden üstün, bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْيُسَلَ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi'yi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi ruhu bir, veçi yani fizik vücudu iki, nefsi üç ve irade-i dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci emanet, ikinci varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Sizde bulunan adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah Teala
demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safha 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah-u Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Rahmetimden ümitlerini kesmesinler ne demek? Rahmet, Rahim esmasının mahsulüdür. Rahim esması ise, Allah'ın Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana Rahim esmasıyla tecelli eder ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah-u Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda Deher Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz. Biliyor musunuz gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası.
adına basar diyor Allah Teala. Görme hastanesin. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakraya engeli alıyor ve işitme hastanız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor. Dört Furkan oldu. Kalbinizin mührünü açıyor. Beş, kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. Altı, ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden, ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor. Kendinizi aldatmayın. E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte zikirden hoşlanan bu kişi, zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi, ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah Teala cehenneme koymaz. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum. 7 kat cennet var. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki, eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler, her katta ayrı bir cennet var. 7 kat cennetin birincisine girebilir bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka birinci kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin
ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan, 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? Üçüncü kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane furkan verdi ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti. Huşuya ulaştı kişi. Hayret namazını kıldı. İrşat makamını gördü. Ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane insan aldı Allah-u Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir furkanda verdiği derecelerle o 7 safhada, her bir furkanda verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 7'de biri kadar ona ilave yapan Allah-u Teala derecelerine, ona derecat veren Allah-u Teala 7 furkanın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları açmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre. Ve bire 10 verirken bire 100 vermeye başlar. Sonra bunu bire 700'e kadar çıkaracaktır. Bu kişi bu noktadan sonra ölürse, irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülkatli yolculuğuna çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve neticede bu kişi sağ kalırsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Süre en çok 5-6 aydır. Çok daha evvel
ruhun Allah'a teslimi mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş ruhunun yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifna olmasıdır. 22. basamak Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık. Sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar. Ne yazık ki İblis 14 asırda Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek. Tam 12 defa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Cennet saadetinin ise 3. katını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiç karşılığı sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olma. Teslim olmanın standartlarına baktığımız zaman burada bir başlangıç devresi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enna minnel müslimine ve minnel kasitun." فَمَنْ اَسْلَمَا فَاِلٰيكَ تَهَرَّبْ رَشَدًا. Cinler diyorlar ki bizden Allah'a teslim olanlar da var ve kasütün olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. O kişiler zikir yapsa da netice değişmez. Kalpleri kasütündür onların. Onlar kasütün olanlardır. Kalpleri kasiyet bağlamış olan herkes kasütün adını alıyor. Kasiyet bağlamış karanlık ve sertleşmiş kalpler. O kalplerdeki karanlık kalbin tamamen dolu olduğunu gösteriyor. Ne ile? Afetlerle dolu olduğunu gösteriyor. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Kalbin karanlıkları söz konusudur. O kalbin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemedikçe kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın kalbi aydınlanamaz. Kalbi hep karanlıkta kalır. Allah Teala burada bu kalbin karanlığından bahsediyor. Kalpleri kasıtlı olan kişilerden bahsediyor. Bu kalpleri kararan insanlara baktığımız zaman bir başka işaret daha görüyoruz. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın göğsünü yarıp da göğsünden kalbine bir yol açtığı ve o kişinin kalbini İslam'a açtığı kişi ile ve o yoldan kalbine Allah'ın nuru ulaşmış ve bir nur üzere olan kişiyle kalbi zikirden kasiyet bağlamış olan kişinin durumu bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbine Allah'ın nur gönderdiği bir kişi var. Allah o kişinin kalbine nur gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir yol açıyor. Kimlerin açar? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Bakıyoruz. Nur yolunu nasıl açtığını söylüyor Allah Teala. Enam Suresi 125. ayet-i kerime.
فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Bunun için de yarması söz konusu. İşte kimin göğsünü yararsa o göğüsten içeriye rahmetle Fazl isimli iki tane nur gönderir Allah-u Teala. Ama bunlardan sadece bir tanesi hüküm fermadır. Gerek Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği muhteva ki orada Allah'ın katından kalbine bir nur ulaşan kişi diyor Allah-u Teala. Kalpte hüküm ferma olan o tek nur. Rahmetle fazdan rahmet nurları. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, şeylerle değil, şeyle, nurla o kişinin kalbinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Ve vay o kalpleri zikirden kasiyet bağlamış olanlara diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar kasütün olanlardır. Kasütün olmak insanlara verilen sıfat, kalbi kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan herkes kasütündür. İster zikir yaparak kalpleri kararsın, ister zikir yapmadan kalpleri kararsın. Zaten kalpleri zikir yapmadan önce kapkaranlıktır. Zikir yaptıkları zaman da zikirin tesiri olmadığı için karanlık devam eder o insanlarda. Bu bapta Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, la tettebi'u hutuvetu şeytani, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutuvetu şeytani, kim şeytanın adımlarına tabi olursa, fe innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri, o fuhuşla ve münkerle emrolunur. Şeytan tarafından emrolunur. Fuhuşla ve münkerle. Velev la fadlullahi aleykum ve rahmetehu ma zekâ minhum min ehadin ebeden. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen tezkiye olamazsınız. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani nefsiniz daimi olarak karanlıkta kalır, kasiyet bağlamış olarak kalırsınız. Lakin Allah yüzekki men yeşâ'u, ama Allah dilediğini tezkiye eder. Vallahi semîn alîm. Allah işitir ve bilir. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Öyleyse Allah Teala hiç kimsenin
nefs tezkiyesi yapmasının kendi başına mümkün olmadığını, mutlaka Allah'ın devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi cinlere dönelim. Ne diyordu cinler? Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var ama kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmak daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olanlardır. Bu teslimin birinci safhası. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci defa teslim oluyor Allah-u Teala'ya, ikinci teslimde oluyor. Mürşid de onu Allah adına teslim alıyor. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesindeki muhtevaya bakıyoruz. Kim Allah'a teslim olmak dilerse mürşidini arar diyor. Bu mürşidini arama keyfiyeti birinci teslimden sonra geliyor. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah Teala'nın teslimler kademesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci teslimde, mürşidine ulaşan kişi ikinci teslimde. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü teslimde, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü teslimde, nefsini teslim eden kişi beşinci teslimde, irşada ulaşan kişi altıncı teslimde, iradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci teslimde. Bunlardan dördü gerçek anlamda teslimdir. Yani bir şeyin tamamen Allah-u Teala'ya teslim edilmesi keyfiyetini içerir. Ama diğerlerinde teslim edilen bir şey olmadığı halde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar diyor. Öyleyse buradaki bizden teslim olanlar da var sözü. Belki de ilk kademe teslimden itibaren bütün teslimleri kapsıyor. Ve mürşidini arayan kişi ikinci teslim için gerçekleşecek olay. Mürşidine tabi olduğu anda kişinin ikinci teslimi, mürşide teslimi söz konusu. Peki birinci teslim nasıl bir teslimdir? Kişi Allah'a teslim oluyor. Nasıl bir teslim? Allah'ın üzerinde her çeşit değişikliği yapması için teslim oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde Allah derhal harekete geçer. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır, işitme hastasının mührünü açar, kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbinin mührünü açar, kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Kişi Allah'ın bunları gerçekleştirmesi için Allah'a teslim olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim esması tecellisine mazhar olur ve bu sebeple Allah'ın üzerine 7 tane furkan vermesi için, kendisinde bu değişiklikleri yapması için Allah'a teslim olmuştur kişi. Allah Teala diyor ki hiç diyor kendisine yürüsün diye nur verdiğimiz, onunla yürüsün diye nur verdiğimiz kişiyle hiç karanlıkta kalanlar bir olur mu diyor. Allah ve Resulü sizleri hayat veren şeylere çağırdığı halde diyor, siz ona ittiba etmiyorsunuz. Nedir hayat veren şey? Ölüleri dirilten nokta.
Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediği anda ölü olan kişi hayata geliyor. Çünkü Allah Teala onu işiten, gören ve idrak eden birisi haline getiriyor. Bunun için kişi Allah'a teslim olmuştur. Bu ikinci teslimdir. Öyleyse ikinci fasla baktığımız zaman mürşide ulaşmak üzerimize farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse bu bir farz emirdir. Allah'tan o vesileyi istemek hepimizin üzerine borçtur. Ama dikkat edin ki herkes isterse o neticeye ulaşamaz. Vesileyi istemek için işaret geliyor bu ayet-i kerimede. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah-u Teala isteyebilirsiniz. Ötekiler de isterler ama biz onların davetine icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Onların davetine icabet etmeyiz. Gerçekten öyle mi söylüyor Allah Teala? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edenin davetine dua ettiği takdirde icabet ederiz. Ama onlar da bize aminu olurlarsa, bize ulaşmayı dilerlerse oluruz. Onların davetine icabet ederiz. Ne zaman? Bize ulaşmayı diledikleri takdirde icabet ederiz," diyor. Böylece onlar diyor, irşada ulaşırlar neticede. Öyleyse Allah-u Teala amini olanların davetine icabet eder. Zaten Maide 35 de aynı şeyi söylüyor. "Ya eyyühellezine aminettekullâhe." Ey amini olanlar, siz, size hitap ediyorum diyor. Siz takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmayı, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Peki kimden isteyeceğiz? Kimden istenir? Allah'tan. Peki Allah'tan istememiz lazım geldiğini nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki: "Alallahu kastus sebilin." Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi Allah'ın üzerinedir. Sadece Allah herkesin sebilini tayin eder. Her mürşidin dergahından devrin imamının bulunduğu ana dergaha, yeryüzünün sathına paralel yollar var. Yüzlerce yol devrin imamının bu dünya üzerinde, yüzlerce yol devrin imamının dergahına gider. Şu anda biliniz ki sevgili kardeşlerim, bütün milletlerin içinde hangi dili konuşuyorlarsa o dille konuşan bir Resul şu anda bütün o milletlerin içinde mevcut. Onların bulundukları kavmin A dininden, B dininden, C dininden olması o Resul'e hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın
söylediklerini onlara anlatıyor. Bunlar Kur'an'ın hükümleridir. Onlar ilmi Allah'tan alıp oradaki insanlara söylüyorlar. Öyleyse o mürşitleri, o resullerin bulundukları her kavimdeki o dergahlardan da bu devirdeki devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Bütün dünyadan yüzlerce sebil oraya ulaşıyor. Ve bu sebillerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Bütün o resulleri, bütün o kavimlere kavim resulü olarak Allah tayin ediyor. Onlar birinci derecedeki mürşitler. Devrin imamı temel mürşittir. Mürşitlerin en üst noktasındadır. Her kavimdeki resuller mürşitlerin ikinci kademesini teşkil ederler. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı mürşitler üçüncü kademeyi teşkil ederler. Ondan sonra onlara bağlı olan mürşitler, daha sonra diğer mürşitler gelirler. Ve bu mürşitlerin daha alt kademesinde mürşit olmayıp da cereyan sahibi olan ama insanların bulunduğu yerde bir mürşit yoksa o cereyanı onlara ulaştıran kişiler de var. Böylece yedi kademe kendisine ulaşıp da teslim olunacak olan insan çıkıyor ortaya. Yedi kademe. Allah Teala devrin imamını birinci kademeye koyuyor. İkinci kademede bütün kavimlerdeki resuller var. Üçüncü kademede Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri var. Dördüncü de onların dağ altında o irşat makamına tayin edilen mürşitlerin vekil mürşitleri var. O vekillerin vekilleri olan kişiler var. Ve mürşit hüviyeti, mürşit sıfatı verilsin verilmesin, tabiyeti sağlayabilen herkes, yani tabiyetten murat cereyanın alınmasıdır. Şu anda Allah'ın dostlarında, Allah'ın mürşitlerinin var olduğu bütün dergahlarda, gerçek dergahlarda mutlaka cezbe vardır. O başta o dergahın mürşidi olmak üzere oradaki insanların bir kısmı mutlaka cezbelidir. El öptürecek olanlar da bu cezbenin sahipleri olmalıdır ki el mutlaka öbür tarafa geçsin. Ama cezbenin sahibi değil gibi görünenlerde de Allah'ın cereyanının mevcut olduğunu Allah Teala söylüyor. Tabi olan herkes tabi olduğu anda cereyanı almıştır. Ama bunlardan layık olanlar var, layık olmayanlar var. Layık olmayanların başkalarına tövbe vermesi geçerli değildir. Öyleyse gerçekten vekil mürşitlerinde bir liyakat esasına dayalı hüviyeti var. Ve Allah Teala diyor ki Allah'tan isteyin mürşidinizi ve mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Öyleyse kişi Allah'tan nasıl isteyecek? Bu sualin cevabı açık bir şekilde verilmiştir. Diyor ki Allah Teala Bakara 45 ve 46'da Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşi'in ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala
sabırla ve namazla, bu namazına da hacet namazıdır, Allah'tan isteğineyi isteyin diyor Allah Teala.

taneyi isteyin diyor Allah-u Teala. Kimden isteyeceğiz? Hacet namazını kılıp Allah'tan isteyeceğiz. Peki herkese verir mi? Hayır, vermez. İnsanların çoğu için imkansızdır diyor Allah-u Teala bu. Büyük bir iştir diyor. Onların çok uzun süre sabretmesi lazım. Sabretmesi lazım ki bir gün Allah'a ulaşmayı dilesinler de Allah onlara da mürşitlerini göstersin. Dilememişse Allah-u Teala'nın bir mürşit göstermesi anlamsız. Çünkü o kişi öyle bir mürşide ulaşırsa Allah'a ulaşmayı dilemediği için ihsanla tabi olamayacak. Tabi olamazsa tabiyeti hükümsüzdür. Tabiyetin gerektirdiği 7 tane nimeti asla o kişi alamaz. Alabilecek olanlar sadece 12 tane ihsanın sahipleridir. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım. Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmasını istiyor ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe temel hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi, ona diyorlar ki ya kardeşim, bir mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin ha. Sen git kendine bir mürşit bul, yakayı kurtar cehennemden. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir mürşide gidiyor, tabi oluyor. Aslında tabi oluyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Tabi olduğunu zannediyor. Tabi olduğunu zannediyor, netice yok. Sadece bir zan var ortada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah ona 7 tane furkan verecekti. Zaten dilediği anda, mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine kavuşacaktı. Ama öteki bundan haberdar değil, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ve de ona demişler ki git bir mürşide ulaş, o da ulaşmış, tabi olmuş. Ama hiçbir işlem yapılmıyor. Peki tabi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tabi olduğu noktaya kadar hangi değişiklikler olur? O kişi Allah'ın rahim esmasına muhatap olur. Gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Allah'ın kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın nuru o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan rahmet nurları o kişinin kalbinde %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ancak o zaman hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorarsa sadece huşu sahiplerine gösterir. Allah-u Teala bu ise 13. basamağa geldiğini gösterir kişinin ve mürşidine ulaşır. Bu 12. ihsanıdır Allah-u Teala'nın o kişiyi mürşidine ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine gördüğünüz gibi farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Ayrıca Allah'tan başka kimse mürşit tayin edemez. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince. Ve Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne isteriz. Yani mürşidin kim olduğunu Allah'tan başka kimse tayin edemez. Mürşidi yalnız senden isteriz. Senden, yalnız senden istiâne isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. İstihane sadece Allah'tan istenebiliyor. Sevgili kardeşlerim, niçin isteniyor? İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine enamte aleyhim.

o yol ki üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Sevgili kardeşlerim, kimin üzerine nimet verilir? Başının üzerine devrin imamının ruhu kimin üzerine gelir? Allah'a ulaşmayı dileyip de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin üzerine gelir. İşte burada görüyoruz ki Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete dedikten sonra orada durmuyor. Diyor ki ve cahidû fî sebillihî leallehum tuflihûn ve onun yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Nefs tezkiyesi yapın. Nefsinizdeki afetleri azaltın ve yok edin. Yok ettikçe felah kademelerini birer birer aşacaksınız diyor Allah Teala. Tabiyetin Allah yolunda cihadı gerçekleştirdiği, nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasına bakıyoruz. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْدٍ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? O kişi diyor nefsiyle cihat etsin. Allah'ın yolunda o kişi nefsiyle cihat etsin. Burada da Maide 35'te de ve cahidu fi sebilihi Allah'ın yolunda cihat etsin. Allah'ın yolunda cihat kişinin nefsiyle yaptığı cihadın adı. Adı nefs tezkiyesi. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız bundan sonra başlayabilirsiniz. Bu olmadan Maide 35 Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve diyor nefs tezkiyesine başlayın. Eğer ona ulaşamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız anlamı bu ayet-i kerimenin muhtevasında mevcut. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz için mutlaka Allah'ın katından İki nur gelmesi lazım. Rahmetle faz birinci grup, rahmetle salavat ikinci grup. Ve bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bir grup nur alır, rahmetle faz. Ama o kişinin kalbine mürşidine ulaşana kadar rahmetle fazlan yalnız rahmet nurları girer. Peki Allah Teala Zümer 23'te diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer gönderir. İkinci ikili de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. 156'da diyor ki Allah Teala kendisine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuz da Allah'a ulaşmak için yaratıldı. Allah'a ulaştırmak mecburiyetli olduğumuz bir ruhumuz var olduğu için, onu Allah'a ulaştırmakla vazifeli olduğumuz için biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte
hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. İşte ikinci ikili rahmetle salavat. Birinci ikili rahmetle faz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde geçiyor. Rahmetle salavat da Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ve böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde iki defa ikili söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbinde nurların birikmesini temin ediyor. İlk %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Ruhumuz birinci gök katında. İkinci %7 nur birikiminde nefsi devamedeyiz. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü nur birikiminde nefsi mülhimedeyiz. Üçüncü gök katında ruhumuz. Sonra nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları ve nefsi tezkiye, yedinci gök katı. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için tezkiye etmiştir. Nur 21'de ne diyordu Allah Teala? Hiç kimse Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerine olmadan nefsini tezkiye edemez diyordu. İşte rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin üzerinde oldu. Rahmet nurları fazlı getirdi. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandı. Toplandıkça karanlıklar oraya geri dönemedi. Neticede kalbin %51'i, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere Allah'ın nurlarıyla işgal edildi. Böylece karanlıklar nefsin %51'ini artık işgal edemez hale geldi. %49'la nurlar karanlıkları geride bıraktı. Karanlıklar %49 hakimiyette ama Allah'ın nurları, rahmet ve fazıllar %51'de. Yani hakimiyet Allah'ın nurlarında, o kalpte vaktiyle sıfır nur varken, hiç nur yokken, şimdi kalbin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. İşte burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Ruhun Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu gerçek anlamda bir teslimdir. Ruh vücudumuzdan ayrılmıştır. 7 tane gök katını aşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Meaba sığınmıştır. Nebi 39.8'de bir tövbe merasimini veren Allah Teala, arşı tutan meleklerin, devrin imamının da hazır bulunduğu bir tövbe merasimini veriyor ve kişinin günahlarının sevaba çevrildiği de sevap kelimesiyle ifade ediliyor. Yani o kişiye mağfiret ediliyor devrin imamı tarafından. Günahları orada sevaba çevriliyor. Böyle bir noktada kişi 22. basamaktadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu konunun başlangıcı tabiiyet. Ondan sonraki ayet-i kerimede Nebe 39'da Allah Teala diyor ki Nebe 38'den sonra Zalikel yevmül hakkı fe men şahitaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte ruh
Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde bizden Allah'a teslim olanlar da var. Ama kasitün olanlar da var diyor. Kalbin kasiyeti yarıdan daha fazla azalmıştır. Teslimlerden de asıl teslim, fiziki teslimlerden birincisi gerçekleşmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci teslimdedir. Mürşidine ulaştığı anda kişi ikinci teslimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü teslimdedir. Ama bizim teslim dediğimiz olay gerçekten bir nesnenin, bir varlığın Allah'a teslimi burada gerçekleşir. İnsan ruhtan, fizik vücuttan ve nefsten oluşur ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. İlk teslim ruhun teslimidir. Kasidin olmanın yarı yolundayız. Öyleyse cin 14'teki teslimler sadece birinci teslimi içermiyor. Kalpteki bütün afetlerin yok olacağı, iradenin de Allah'a teslim ettiği bir noktaya kadar bütün safhalar var. Çünkü kalplerin kasütün olduğundan bahsediyor. Kasütün olma müessesinin bütünüyle bittiği noktaya kadar teslimler geliyor Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Böyle bir teslimin muhtevasına baktığımız zaman Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine aminu tulu fissilmi kâfe. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Hepiniz birden ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim olun. Teslimlerinizi tamamlayın. Ve la tettebi'u hutuvetü şeytan ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Allah'a teslim olmanın ilk noktası şeytanın adımlarına tabi olmamak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık şeytanın adımlarına tabi değilsiniz. Şeytanın, tağutun dostu da değilsiniz, Allah'ın dostusunuz. Allah Teala burada diyor ki innehu lekum aduvun mübin, muhakkak o size apaçık bir düşmandır. İşte Allah'ın dostu olmak için adımınızı attınız. Eskiden bütün insanlar başlangıçtan itibaren tağutun dostudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun dostu olmaktan, tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنُوبُ وَاَنُوبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ وَاَنُوبُ اِلَى اللّٰهِ Tebeşir ibadi. Ne diyor? Sahabe tağutun kulu idiler diyor. Tağutun kulu iken bundan iştinav ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Niçin? Neyle? Nasıl? Allah'a yönelerek, Allah'a münif olarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Onlara müjdeler vardır diyor. Bir kelime daha, bir iki kelime, kullarımı müjdele. Yani tağutun kulu olduğu söyleniyor baştan bütün sahabenin. Ayet-i kerimenin sonunda da tağutun kulu olan sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağutun kulluğundan kurtulduğunu, Allah'ın
kulluğuna geçtiğini ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın her dizaynı en güzeli içerir. Her şey Allah'ın en güzel standartları içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nazarında kurtuluş herkes için geçerlidir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli bir sebeptir. Bu ilk teslimidir kişinin. Sonra o kişi irşat makamına ulaşır. İrşat makamı onu Allah adına teslim alır. Bu ikinci teslimidir. Birinci teslimde, ikinci teslimde kişiden ayrılan bir şeyin, herhangi bir şeyin başka birine teslimi değildir. Ama kişinin Allah'a teslimi, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın üzerinde bütün işlemleri yapması için bir ölünün ölü yıkayıcısına teslimi gibidir. Kişi farkına bile varmadan Allah onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah'a uygun bir çözüme ulaştırır. O kişi artık Allah için olmuştur. Ondan sonra mürşidine ulaştığında, Allah'ın ona mürşidine ulaşmadan evvel neler verdiğine bakalım. Kalbine ulaşıyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden? O kişiye nefs tezkiyesini yaptırabilmek için. Ama kişinin nefs tezkiyesini yapabilmesi için mutlaka mürşide ulaşması lazım. O kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşabilmesi için mürşid, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce gelmesi mümkün değil. Eğer 12 tane ihsanla bir kişi mürşide tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Ve kişinin aldığı 7 tane nimet o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırması için yeterli sebeptir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Kalbine iman yazılıyor. İki, o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Üç, Allah ona başlangıçta biri 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor. O kişinin ruhu devrin imamından aldığı emir üzerine vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine geliyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlıyor kişinin zikrine bağımlı olarak. Ve de sonuç nefs tezkiyesi. 7 defa nefs tezkiyesi tamamlandığında ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra kişi zikrini artıracaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman fizik vücutta Allah'a teslim olacaktır. Yeni bir teslim. Nefsin kalbindeki bütün nurlar yok olduğu zaman, kişi daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsi de halis olacaktır. Bütün afetlerden temizlenmiş olacaktır. O kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. 27. basamak. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradenin de Allah'a teslim edilmesiyle teslimler tamamlanmıştır.
Cin suresinin 14. ayet-i kerimesine tekrar bakalım. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Bizden kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Teslim olanlar da var. Femen esleme fevlâke tâhirem reşedâ. Kim teslim olmayı dilerse o mürşidini arar. İşte mürşidini arayan kişi kasidin olmaktan ancak nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman kurtulur. Öyleyse nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada sonuca gitmiştir kişi. Nefsinin bütün afetlerinden kurtulduğu noktada çözüm oradadır. O zaman kasütün olmaktan kurtulacaktır. Öyleyse teslimin gerçek anlamı, cin 14'teki teslimin gerçek anlamı kişinin kalbinin kasütün olmaktan bütünüyle kurtulduğu noktadır.

Teala'nın bu dizaynında bütünü görüyoruz sevgili kardeşlerim. Teslim olmanın bütün standartları, kasıtlı olmaktan kişinin kurtulduğu yer işte orasıdır. Nefsindeki bütün afetlerin yok olduğu yer. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslim olduğu nokta. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hakka tukati takvanın sahibi olur. Hedeflerin hepsine ulaşmıştır. Bütün teslimlerini tamamlamıştır. Artık basitun değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir sohbeti tamamladık. Kasıtın olmaktan kurtularak Allah'a teslim olma sohbeti. Bu vapta Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine de bakmak lazım. Allah Teala orada da kalpleri kasutun olanlardan bahsediyor. Kalpleri sertleşmiş ve kararmış olanlardan bahsediyor. Sonra da kendilerine ilim verilenlerden, kalplerine ihfat konulanlardan bahsediyor. Onlar sadece kasıt olmaktan kurtulabilenler olarak açıklanıyor. Yola ulaşabilenlerin de onlar olduğu söyleniyor. Konuyu burada tamamlamış oluyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere. Evvela Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiye layık olmak için çok çalışmamız lazım sevgili kardeşlerim. Kendinizi başkalarıyla mukayese etmeyin. Siz devrin imamının etrafındaki insanlarsınız. Onun etrafındaki ilk halka. Bize en yakın olanlar. Sonra adım adım ikinci halka, üçüncü halka gelir. Bunlar birer çevredir. Sevgili kardeşlerim, kaç tane on yıllar geçti. Allah'ım bize bu sohbetleri yaptırmaya başlamasından bu tarafa yıllar geçiyor. Ve geçen zaman parçası içinde ne kadar çok insan kurtuluşa ulaştı. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bir tek dilekle sadece ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemekle cehennemden kurtulabileceklerini bilmiyorlar. Birçokları için sadece bu dünya var. Dünyada yaşanır, sonra ölür. Kişi böyle düşünüyor. Ben yaşarım dünyada diyor, sonra ölürüm. Ama gerisini hiç düşünmüyor. İşte sevgili kardeşlerim, sonuçta cennettir ya da cehennemdir. Ve cehennemle cenneti birbirinden ayıran bir tek kapı vardır. Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi bunu söyledikten hemen sonra ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Önemli olan bu talebin kalpten bir talep olması, kalpten bir dileği oluşturması. Sevgili kardeşlerim, Kiramen Katibi Melekleri sizin sözlerinize bakmaz. Kalbinize bakar. Siz bir insanı çok sevdiğinizi söylerken kalbiniz ne diyor acaba gerçekten? O da bu sevgiye haykırıyor mu? Siz Rabbinize ya Rabbi seni çok seviyorum derken Allah kalbinize bakar. Kalbiniz de aynı şarkıyı terennüm ediyor mu? Her şeyden evvel hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var ki Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Allah nefret etmez. Allah kin tutmaz. Kimseye Allah-u Teala'nın
böyle bir şey oluşamaz. O herkesi, en büyük suçluları bile kurtarmak ister ama kanunlarını koymuştur. O kanunları ne kendi çiğner ne de başkalarını çiğnetir. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten bir dilekse ve o dilek bozulmadan kişi ölmüşse, daha ruhunu Allah'a ulaştıramadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. O mevcut mürşitlerden bir tanesine karşı kalbi sevgi duyacaktır. Ona tabi olacaktır. Bu sevgi ve arkasından gelen tabiyet bu kişiyi bundan sonra ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan mürşidini dilemiştir. Allah'ın mürşidine ulaştırmıştır. Tabi olmuştur, sonra ölmüştür. Hiçbir şey yapamadan. Ama tabi olmuştur. Bu onun ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlak olarak garanti eder. Yaşıyor kişi. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde, sözüme lütfen dikkat edin, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne dedim? O kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır demedim. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demedim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır dedim. Hem Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak, hem de onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Bu üç tane kademe bütün insanlara alabildiğine açıktır. Hiç kimsenin bu hedeflere ulaşmasında bir engel yoktur. O kişinin Allah'a ruhunu ulaştırması için bir başka ifade, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için o kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah istikametinde yeterlidir. Allah'ın katında yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır ve onu kendisi ulaşmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye o ulaşmaya yetecek kadar, yani 7-8 aylık bir ömür biçmişse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hayattaysa, o kişiye Allah-u Teala mutlaka bu 7-8 aylık devre içinde kendisine ruhen ulaştırır ve o kişi bunu kendisi başarmış gibi onu mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz sahibimiz ne kadar lütufkar, ne kadar seviyor bizleri. Bir tek dileğimiz, o dileğin sahibi olduğumuz için, sadece kalbimizden ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz için Allah tarafından kabul buyuruluyor. Ve şartlar ne olursa olsun, eğer o kişinin bu konuyu tamamlamaya yetecek kadar, bu süre normal standartlarda 7-8 aydır, ömrü varsa, onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve o kişiyi
sanki kendisi bunu gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırıyor. Yani hep bizden yana sevgili kardeşlerim. Hep insanlardan yana. Hep bizlere en güzelini sunuyor. Hak etmediğimiz, hak edemediğimiz güzellikleri sunuyor. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah için mutlaka o kişinin Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa. Yok, Allah'a ulaşmayı diledi, sonra öldü. Bu kişi gene cennete gidecektir. Birinci kat cennet. Yaşıyor, mürşidine ulaştı, sonra öldü. İkinci kat cennet. Yaşıyor, ruhunu da Allah kendisine ulaştırdı. Ne dedik? O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Ama o kişi ulaştırmış gibi ona üçüncü kat cenneti de ihsan etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyor musunuz? Bunların hiçbirisi Allah bize bu ilmi öğretmeden evvel insanlar tarafından bilinmiyordu. İnsanlar alimlere tutsak olmuşlardı, Kur'an'a değil. Allah bizi tutsak etti ama Kur'an'a. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Öğretince ne oldu? Hiç. 8536 sayfalık 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirdik. Bu konuda olağanüstü hizmetleriyle bize yardım eden kardeşlerimiz vasıtasıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolumuza çıkardığı yardımcılarımıza Allah-u Teala'nın huzurunda çok büyük ölçüde teşekkür ediyoruz. Eğer onlar olmasaydı biz yalnız başımıza hiçbir zaman bunları yapamazdık. Allah-u Teala onları çıkardı karşımıza. Ve bizim kontrolümüz altında onlar en güzel şekilde çalıştılar. Her adımda biz onlarla birlikteydik. Sonra bir eser çıktı ortaya. Dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim. 8536 sayfa, tam 19 yıl. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, bu büyük insanları Allah-u Teala bizimle beraber kıldı. Onların gayretleri, onların yardımları, emekleri bizim kontrolümüz altında bir hedefe yürüdü. O hedef açıkça tebliğ etmiştir. Şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizlere aittir. Ne diyorum? Bana aittir demiyorum. Bunu demem mümkün değil. Çünkü kardeşlerimizin o unutulmaz gayretleri bunun tahakkuk etmesi için asli unsuru oluşturmuştur. Biz kontrol eden, Allah'tan soran, doğruluğunu Allah'tan cevabı aldıktan sonra onu kabul edip Kur'an-ı Kerim'imizin oluşmasını sağlayan bir pozisyonun sahibi olduk her zaman. Çok kardeşimiz bu konuda emek sarf etti ve hedefe ulaştık hamdolsun. Öyleyse sizlere her şeyin
Çok güzel göründüğü bir ortamdan sesleniyorum. 19 ciltlik, 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'imiz varsa burada kardeşlerimizin payı çok büyüktür. Ama dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime Allah'a sorularak gerçekleştirilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Peki bunun muhtevasında asıl önemli olan ne? Asıl önemli olan bu 19 cildi okuyan kişinin artık bir lügata ihtiyaç duymaması. Çünkü her ayetin başına kelimeler sözlüğünü koydurdu Allah-u Teala. Orada hangi kelimeler geçiyorsa onları kelime kelime verdik. O kelimelerin manalarını da yanlarına yazdı kardeşlerimiz. Ve arkasından da bunların toplu olarak cümleler haline getirilmesi halinde şeklinin oluşması sağlandı. Böylece her kelimesi kelime kelime Kur'an-ı Kerim'de yer alan şimdiye kadar hiç kimsenin ulaşamadığı bir sonuca ulaştı. Hiç kimse bizim Kur'an-ı Kerim'imizi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini demek daha doğru. Çünkü her noktasında hep Allah'tan sorduk. Emirleri ondan aldık. Ve o Kur'an öyle vücuda geldi. Kardeşlerimizin bu konudaki onları bizi çok ama çok müteşekkir kılan gayretlerini burada büyük bir mutlulukla yad ediyoruz. Çok şey borçluyuz. Tek başımız olsaydık böyle bir eseri vücuda getirmemiz kim bilir kaç yılımızı alırdı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir sonuca ulaşmamızı istediği zaman o sonuca bizi ulaştıracak olan yardımcıları her zaman bize nasip kıldı. Bu bizim eserimiz değildir. Allah'ın yardımıdır. Her eserde ortaya çıkan her güzel sonuç Allah'a aittir. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. O kadar. Allah Teala bizi konuşturur ve siz onu işitirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Allah'ın konuşturduğu, Allah'ın vücuda getirdiği bir Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Sevgili kardeşlerim, gayretimiz hangi istikamette? Gayretimiz insanlığa faydalı olmak istikametinde. Böyle bir Kur'an hiç lügata bakmak gereğini duymadan A'dan Z'ye kadar, baştan sona kadar 8536 sayfanın bütününde insanların en kolay bir şekilde hedefe gitmesini sağlıyor.
Hiçbir kelime atlanamaz. Hiçbir kelimenin manası açıklamadan geçilemez. Böyle bir barajı aşarak o Kur'an-ı Kerim ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim deyince 19 tane ciltten bahsediyoruz. Bir kütüphaneyi böyle kaplayacak olan bir dizayn. Raflardan birinin en az 1,5 metrelik bir alanını kaplayan bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyimizi Allah'a borçluyoruz. Ne yaptıysak biz yapmadık. O yaptırdı. Biz sadece bir vasıtayız. Ne söylediysek biz söylemedik. O söyletti. Biz ona borçluyuz. Bize verdiği risalet görevi de Rabbimizin bu dünyadaki en büyük nimetidir bizim için. Biliyorsunuz ki Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri bizden bahsediyor. 14 asır evvel Allah-u Teala bizi Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Ve zamanımızda insanlar ceviz kabuğu olayını bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yaşadılar. Ve ondan sonra Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine baktıkları zaman bizi gördüler. Hiç kimsenin itiraz etmesinin mümkün olmadığı bir sonuçla Allah Teala bir risalet ilanı yaptı. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Bizim de öyledir herhalde. Ama ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Başka bir gruba da bir şey söylüyor. Bütün dünya dostunuz olsa yine Allah Teala ben yeterim diyor. Öyleyse Allah bizimle beraberse düşmanlıklar bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, herkes için bütün kapılar açıktır. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah bizim dostumuz. Ve de bizi dikkatle dinleyip söylediklerimizi Kur'an'la tahkik edip doğruluğuna inananlar zaten başka bir taraftan olamazlar. Çünkü böyle bir insan yaşamıyor henüz bizim dışımızda. Allah Teala'nın verdiği o görev, risalet görevi bizim için hayatımızdan çok daha değerlidir. Hangi şartlar içinde olursak olalım, Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiririz. Neye mal olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, emri doğrudan Allah'tan alırız.
Bir de onu mutlaka şu fizik vücudumuz uygular. Allah'ın Risaleti bize tebliğinden sonra tasarruf altına girmemiz, yaptığımız her şeyin onun tarafından yaptırılması bizim için şu dünyadaki en büyük onurdur, şereftir. Bizi seçmiş, bize vermiş Risaleti ve insanları mutlu et demiş. Sizin söylediklerimizi yapan insanlar için geçerli sözlerimiz. Biliyorsunuz bizden evvel insanlar Resulleri Nebilerden daha üstün kabul ederlerdi. Risalet ve nübüvvet tamamen yanlış bir biçimde insanlar tarafından kabul edilmişti. Nebilerin Resullerden daha aşağıda olduğu ifade ediliyordu. Allah Teala rütbeleri öğretti bize. Nebi kelimesinin karşılığının peygamber olduğunu ama Resul kelimesinin karşılığının peygamber olmadığını. Bütün kavimlerde bir tane Resul olduğunu söylüyor Allah Teala. Mutlaka dünya üzerinde ne kadar kavim varsa o kavimlerin hepsinde bir Resul mutlak olarak mevcuttur.

Bütün bu kavimlerdeki Resullere Allah-u Teala kavim Resulü diyor. Bunlardan sadece bir tanesi devrin imamı olabilir. Bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o nebilerin sonuncusuydu. Allah-u Teala onun bir erkek çocuğun babası olmadığını ve Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Risaletin sahibidir ama üstün olan nübüvvettir. Aynı zamanda nübüvvetin sahibi. Nebiler, biliyorsunuz, Kur'an'daki tarif, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlar nebidir. Nübüvvet, kendilerine şeriat kitabı verilmiş, peygamberleri muhtevasını alır. Ve her devirde peygamber mevcut değildir. Hazreti İbrahim bir peygamberdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ama onların yaşadığı bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller yaşadılar. Her kavimde bir Resul öldüğü zaman yerine mutlaka bir yenisi Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Bütün kavimlerde bir Resul kıyamete kadar hep var olacaktır.

Hazreti Musa onlardan biridir. Hazreti İsa onlardan biridir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlardan biridir. Ve hiçbir devirde Allah-u Teala dünyayı bir en üst seviyede idareciyle görevli kılmasın, bu mümkün değildir. Her devirde bir başka ifadeyle bir devrin imamı mutlaka vardır. Her kavmin resulü vardır. Bu resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamıdır. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz bırakılmaz. Hangi kavimde bir resul ölmüşse, rahmetli olmuşsa, onun yerine bir yenisi aynı anda tayin edilir Allah-u Teala tarafından. Görevi yapabilecek seviyede birisi. Bu Allah'ın seçimidir mutlaka. Layık olanı seçer. Ve bütün bu liyakatin sahiplerini yetiştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun sağlanması o Resullerin görevidir. İnsanları hangi ölçüde teşvik edebilirlerse Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, zikrin, çok zikrin, daimi zikrin sahibi olmalarını temin etmeye, çalışmalarının neticesinde insanları hangi ölçüde tesir edebilmişlerse o ölçüde neticeye ulaşırlar. Ama her zaman şeytan onların karşılarına Allah'ın düşmanlarını çıkaracaktır. İşte onlar Resullere düşman olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile kim çarpışabilir ki? Kim ona karşı durabilir ki? Allah'a karşı savaş verenler bu savaşı mutlak surette kaybetmek zorunda olanlardır. Elleri mahkum. Hiç kimseyi aldatamazlar. Sonunda gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Böyle olduğu için Allah'tan emir alabilen, Allah'la her an temas edebilen, soruları Allah'a ulaştırabilen birileri bütün devirlerde mutlaka mevcuttur. Ve onlardan bir tanesi mutlaka devrin imamıdır. Ve bu imamet müessesesi insanlar tarafından gerçekleştirilemez. İmamı Allah seçer. Seçer, kendisine de tebliğ eder, soranlara da işaretlerle veya açık bir şekilde ifadesiyle hacet namazı kılmaları halinde Allah mutlaka gösterir. Öyleyse çok basit değil mi sonuç? Allah'tan sormak, cevabı almak. Acaba neden sormazlar dersiniz? Allah'ın karşısına ve Resulünün karşısına çıkanlar acaba neden?

Hacettepe Vadisi'ni kılıp da Allah'tan sormadılar. Arkalarında şeytan var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş veren hiç kimse huzura kavuşamaz. O bir ömür boyu mutsuz olacaktır. Onlar, Allah'ın karşısında olanlar kimler oluyor? Şeytanın yanında olanlar oluyor. Öyleyse Allah'a ve Allah'ın Resulüne karşı savaş açmış olanlar, en çok onlara acıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu dünyadaki hayat bir şey mi? 60 sene yaşarsınız, 80 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama sonra ölür gidersiniz. Bu dünya biter. Ama ya öbür taraf? Orası sonsuzdur. Bu dünyada Allah'ın Resulüne, Allah-u Teala'dan sormak gereğini bile duymaksızın ona karşı olanlar acaba Allah'a karşı hesap vermeyeceklerini mi zannediyorlar? Acaba hiç cehennemi gördüler mi? Biz gördük sevgili kardeşlerim. En çok bu açıdan onlara acıyoruz. Allah için yaşamak varken, başka insanları mutlu ederek mutlu olmak varken, neden düşmanlık? Neden kin? Neden iftiralarla Resul'e saldırma? Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah'ın bizi bu görevlendirmesinden bu tarafa hiçbir şey kendi irademizle gerçekleşemezdi, gerçekleşmez de. Yüce Rabbimiz irademizin gerçek sahibidir. O ne yaptırırsa biz onu mutlaka gerçekleştiririz. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerin görmediğinizi görür, bilmediğinizi bilir ve bize mutlaka en doğrusunu yaptırır. Öyleyse Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse Allah'ın tasarrufunda yaşayarak sadece onun yaptırdıklarını yaparak hayatımızı tamamlayacağız. Bu konuda hiçbir şeyden en ufak bir endişe duymayız. Önemli olan Allah'ın tasarrufunda olmanın verdiği o sonsuz mutluluk ve sükunettir. Sevgili kardeşlerim, siz hiç bizim sükunetimizin bozulduğunu gördünüz mü? Kime karşı öfkelenmişiz? Bize en büyük kötülükleri yapanlara karşı ne söylemişiz? Hayatımıza dikkat edin. Her şeyimiz sizin malumunuzdur. Sizlerin önünde cereyan ediyor olaylar. Hiç öfkelendiğimizi gördünüz mü? Hiç başkalarına kin duyduğumuzu ifade eden bir davranış biçimi, bir ifade. Hiç onlara karşı
Allah'a şikayette bulunduk mu? Bizim yerimize kararları Allah verir. Ve biz onun verdiği kararların bizim için en hayırlı olduğunu %100 bilenlerdeniz. O bizi sever, o bizi muhafaza eder. Allah'ın sevgisi sizlerin de üzerine olsun sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'ın huzurunda hepinize sesleniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennetine ulaştırmasını ve dünya saadetini hepinize yaşatmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. İslam'dan kopanlardan bir konumuz. Şifreyle yazılan bir. Bu kelimenin çoğulu ebrar kelimesidir. Bir, acaba muhtevasında bir müessesesi, bir kavramı muhtevasında acaba neler taşıyor? Bunu detaylarıyla görebildiğimiz ayet-i kerime Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah Teala orada Leysel birre en tüvelli vücuhekum kıbelel meşriki vel magribi velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyin ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine ve ibnes sebili vel sailine ve firrikab ve ekames salate ve ate zekate vel mufune bi ahdihim iza ahadu ve sabirine fil besai ve darai ve hinel bes ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttekun. Diyor ki Allah Teala yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz hakiki imanı yansıtan bir, yani sizi ebrar kılacak bir davranış biçimi değildir. Kıble değişince Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilince insanlar bir istikamete doğru namaz kılarken artık farklı bir istikamete doğru namaz kılmaya başladılar. Bu da onların yüzlerini doğuya veya batıya çevirmelerinin bir olmadığını ifade ediyor Allah Teala. Sadece bir yüzü bir tarafa çevirmek işareti bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a yevmil ahire meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesidir. Öyleyse kişinin bir, Allah'a imanı. Allah'a iman edecek, inanacak kişi. Yevmil ahire. Yevmil ahir, insan ruhunun Allah'a ulaştığı güne. Yevmil evvel, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı gün. Mürşidimize tabi olduğumuz gün gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'tan birçok ihsan alacaktır. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Ve tabi olduğu gün yevmül evveldir. Ruhunu Allah'alaştırdığı gün yevmül ahirdir. Yevmül ahir, insan ruhunun Allah'a ulaştığı günün adıdır. Demek ki bir kişinin Allah'a inanmasıyla iman açısından değerlendiriyor evvela bir müessesesini. Allah'a iman. Allah'ın varlığına kişi kesin olarak iman edecek. Bu bir. İkincisi, yevmil ahire iman edecek. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne
Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Sonra bu iki. Meleklere inanacak. Üç. Kitaba inanacak. Kur'an-ı Kerim'e ve ondan evvelki bütün mukaddes kitaplara inanacak. Dört. Peygamberlere iman etmesi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ondan evvel Hazreti İsa'ya, ondan evvel Hazreti Musa'ya, onlarında geçmiş olan bütün peygamberlere ve Hazreti Musa'dan evvel gelmiş olan bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den başlayarak hepsine iman etmesi gerekecek kişinin. Böyle olunca bu inanç varsa kişi birrin sahibi olabilir, ebrardan birisi olabilir. Bu kadarla kalmıyor. Allah'ın o kişinin, yani ebrardan birisi olan kişinin, onun sevgisine dayalı olarak, Allah'ın sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yani yakınlık sahipleri, karip sahipleri, yetimlere, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi iki, miskinlere yardım etmesi üç, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yardım etmesi yani. Yolda kalmış yolculara yardım etmesi, dört, dilencilere yardım etmesi, beş, kölelere yardım etmesi, altı, esirlere yardım etmesi, yedi. Yedi tür insana yardım etmesi gerekiyor ebrarın. Birin sahiplerinin akrabalarına, yetimlere, yani annesi babası ölmüş olanlara, miskinlere, çalışamaz durumda olan, evde kalmış olan ihtiyarlar. Üç, yolda kalmış yolculara. Dört, dilencilere. Beş, kölelere. Altı ve esirlere. Yedi, onlara mal vermesi de kişinin ebrardan biri olmasının bir işaretidir. Bu kadar mı? Bunlar o kişinin bir başka cephesini gösteriyor. Evvela inanç açısından birini vermiş Allah-u Teala. Sonra davranış biçimi olarak yardım açısından birinin sahiplerini vermiş. Şimdi de ibadet açısından konuya giriyor. Namazını kılması bir, zekatını vermesi iki. Ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Üç. Burada namaz, zekat ve ahdin yerine getirilmesi ifade ediliyor. Ahdin yerine getirilmesi tek başına bir bütün ifade eder. Çünkü Allah-u Teala bütün insanlardan ahd almış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler diye fizik vücutlarını almış. Bütün insanların iradesinden ahd almış. O insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair.
Öyleyse bu ifade ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda ahd vermiştir ve ahdini yerine getirmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir noktada o kişi için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren yeni bir hayat başlar. Hayatı derhal değişir. O kişinin üzerine Allah Teala 7 tane Furkan verir. Onun bütün günahlarını örter. Bu kişi böylece işiten, bilen, gören biri olur. Sonra Allah Teala onun üzerinde yaptığı değişikliklerle onu ruhunu Allah'laştıracak bir insan haline getirir ve o kişinin irşat makamına ulaşmayı dilemesini temin eder. Kişi mürşidine ulaşmayı diler, Allah'ın mürşidine ulaştırır. Bu kişi mürşidine tabi olur. Ondan sonra Allah Teala onun ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır ve 7 tane gök katını aşan ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ahdin 1. bölümünü ifade eder. 25. basamakta fizik vücut Allah'a ulaşır. 2. bölüm. 2. teslim. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur. 3. teslim. Daha sonra irade de Allah'a teslim olur. 4. teslim. İşte ahd burada tamamlanır. İrademizin Allah'a teslimiyle ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden Allah'a teslimi tamamlanmış olur. Ahd veren bir kişi Allah-u Teala'ya ezelde ahdini böyle yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'deki ahd 2 anlam ifade eder. 1, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Allah-u Teala diyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Yasin suresi 61. ayet-i kerimesi. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki, şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Hazreti Adem'in sulbünden gelen onun oğulları fizik vücutlar. Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağız diye. Bu fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahddir. İrademizin Allah'a verdiği ahd ise bir bütünü ifade eder. Allah Teala'nın bu ahdimiz konusunda bizden isteyeceği ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Ama aslında irademizin verdiği ahit, bundan sonra nefsimizin Allah'a teslimini, daha sonra irademizin de Allah'a teslimini içerir. 7 safhada 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safha ruhu Allah'a teslim etmek, 3. safha 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safha 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha 3. teslim. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 6. nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha 3. teslim. Sonra muhlis olmak, yani irşad olmak 6. safha ve iradeyi teslim etmek 7. safha 4. teslim. Böylece bir kişinin Allah'a verdiği 2 tane ahd da gerçekleşir. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman
ezelde Allah'a verdiğimiz fizik vücudumuzun verdiği ahd gerçekleşir. Burada Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O zaman ki Allah sizden yemin misak ahd almıştı ve Allah Teala bu açıdan ben sizin Rabbiniz miyim? Rabbiniz değil miyim diyor. Galu dediler ki bela evet diyoruz hepimiz. Evet dediler diyor. Hepimiz birden Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet cevabını vermemiz söz konusu. Evet dediler diyor. Ondan sonra da Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Yani bana yemin verin, misak verin, ahd verin. Ve ruhlarımız yemin veriyor, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz de Allah'a yemin veriyor ve bunun üzerine Allah Teala emrime diyor itaat ettiniz mi? Atana diyoruz hepimiz birden itaat ettik. Yeminde, misakta, ahde verilmiş durumda. Ama Allah Teala ondan sonra Allah'ın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak istiyor. Bu irademizin Allah'a verdiği misaktır. Sadece irademizin Allah'a teslimini içerir. Ve Maide suresinin bu 13. ayet-i kerimesinde hepimiz Allah-u Teala'ya bu irademizin misakini vermişiz. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim ettikten sonra en son irademiz kalıyor. Onun da teslimini içeriyor. İşte orada ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi müessesesi kişinin bu misaki de kaplayan ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesinin hepsini ifade eden Allah'a ahdimizi içeriyor. O ahdi veren kişi ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek üzere harekete geçen kişidir. Ve devam ediyor Allah-u Teala birinin sahipleri için. Zorlukta ve darlıkta ve sıkıntı halinde sabredenlerden olmasıdır. Yani kişinin sabrın sahibi olmasıdır. Bu da zaten ahdi ifade eder. Bir, sabırlı olmak var. Bir de sabrın sahibi olmak var. Sabrın gerçek anlamda sahibi olmak, nefsin sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe kalbin müzeyyen olmasıyla mümkündür. İşte böyle insanlara Allah Teala sadıklar diyor. Sadıklar peygamberlerle beraber onların gidecekleri Adn cennetlerinin gerçi peygamberlerin olmayan bir bölümüne gideceklerdir ama peygamberlerin olduğu cennet Adn cennetleri. İşte takva sahibi onlardır diyor. Burada en büyük takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala'nın ebrar dediği kullar da
Bir, Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyenler olmayı gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ebrar olamaz. Ebrardan birisi olamaz. Birrin sahibi olamaz. Zekat da verse, oruçta tutsa, bir köleyi de kurtarsa ebrar olamaz. Onlar ebrar olmanın birer sebebi ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi birinin sahibi olamaz. Konulan vasıflar hayatın çeşitli açılardan değerlendirilmesi şeklinde tecelli ediyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse yaptıklarının hiçbirisi onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Çünkü amelleri sebebiyle kişinin kazanabileceği bütün dereceler yok olur. Amelleri heba olur. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi konunun temelini teşkil ediyor. Allah Teala bir konusundaki Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesinde dikkat edin biliniz ki ebrarın kitapları illiğindedir diyor ve ayet-i kerimesinde ise fücarın kitapları sicindindir diyor. Öyleyse ebrar ve füccar birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Ebrar birrin sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren ebrardırlar. Gidecekleri mutlak olarak cennettir. Yedi cennetin yedisindekiler de ebrardırlar. Her birinde ebrar bulunur. Birinci kat cennette Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetinde, mürşide ulaşanların cennetinde, ikinci cennet, ruhunu Allah'a ulaştıranların cennetinde, üçüncü cennet, fizik vücudunu teslim edenlerin cenneti, nefsini teslim edenlerin cenneti, muhlis olanların cenneti, iradesini teslim edenlerin cenneti, her biri ayrı bir cennet, hepsindekilerin müşterek adı ebrardır, birlerin sahipleri. Görüyorsunuz ki, bir olmak ayrı ayrı açılardan değerlendirilmiş. Evvela inanç açısından ebrar, sonra davranış biçimleri açısından ebrar, sonra da ahdin yerine getirilmesi açısından ebrar. Allah-u Teala ebrarın kader hücrelerini illiğine koymuş. Yedinci gökyüzüne çıktığınız zaman altın kapıdan geçtiğinizde üst kata çıkacaksınız. Kapı bulamazsınız. Tavandan geçileceğini öğrenene kadar da orada beklemek mecburiyetindesiniz. Ve neden sonra tavandan geçilebileceğini görürsünüz. Tavan geçirgendir. Durumunu hiç değiştirmez ama ruhlar oradan rahatça yukarıya çıkarlar. Çıktıkları zaman sol tarafları bir duvarla kaplıdır. Bu duvar sıvasızdır. Taştan oluşan bir duvar. Sağa döndükleri zaman kader hücrelerini görürler. İşte onların kitapları dediği Allah-u Teala hayat filmleri illiğindedir burası. İlliğindir. Yan yana duran insanların, insan ruhlarının her birinin kader hücreleri yani o günden sonraki yaşayacakları günlerin nasıl yaşanacağı orada o günlerin her birinde bellidir. Bu dünya hayatında Allah-u Teala o kader hücrelerini defalarca gösterir kişiye. Ve Allah-u Teala'nın uygun gördükleri de o kader hücrelerinden içeriye Allah'ın emri üzerine girerler. Gelecekte neler olacağını görürler.
bize Allah-u Teala'nın yolunda insanların bugünleri de belli, yarınları da belli, kıyamete kadar geçecek olan bütün günler orada mevcut. Kıyamet bir sondur, kıyamet başa dönüştür. Zaten eliyenin ebrarın kalacağı yer olma, ebrarın kadercilerini teşkil etmesi, tağutun dostlarınınsa, fücarınsa 7 kat aşağıda, 14 kat aşağıda affedersiniz, 7. cehennem katında bir kitaplarının olması, hayat filmlerinin olması durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yani kıyametten sonra hayat filmleri alınmış, buralara gitmiştir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği önceden belli olmuştur. İşte İdiğinin ve Sici'nin birbirinden ayrı oluşları, herkesin gideceği yerin belli olması kıyametten sonraki bir olayı kesinleştirmektedir. Kıyametten sonra kader hücreleri ait olduğu yerlere yerleştirilmiştir. Ama şimdi oradaysalar demek ki kıyametten sonraki dönüşün neticesini Allah-u Teala oraya yerleştirmiş. Demek ki Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş. O zamanın zamanı sıfırlayandır. Bu sebeple kimlerin cennete girecekse onlara Allah-u Teala mutlaka, eğer Allah'ın yoluna girmişlerse ve de İhlas makamına gelebilmişlerse göğün 7 katını da gösterecektir. 7. katında daha ilk alemi kader hücreleridir. Burası sadece ebrara aittir. Ebrar Allah'ın cennetine girecek olan herkesin adıdır. Âl-i İmrân suresinin 92. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe innallahi bihi alim." Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, yani Allah için başkalarına vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiği şeylerden neyi infak ettinizse hiç şüphesiz Allah onu bilen alimdir. Öyleyse infak birrin sevdiğiniz şeylerden infak edilen bir dizaynı içermesi söz konusudur. Allah Teala burada bize çok açık bir şekilde sahabeden ikinci bölümü hatırlatıyor. Ensar ve muhacirinden ikinci bölüm muhacirindir. Nereye gitmiştir? Ensar'a gitmiştir. Mekke'den kaçmış ve Medine'ye ulaşmıştır. Orada Ensar onlara yardımcı olmuştur. İşte rızıklarını yeni gelen kardeşleriyle mutlak olarak paylaşmışlar. Onlara eşler bulmuşlar, evlendirmişler. Onların Allah'ın güzelliklerini yaşamasına imkan verecek evlerinden yer vermişler. Onları ev sahibi kılmışlar. İşte bu kendilerinde olanı başkalarıyla paylaşmak olayının en güzelini insanlık tarihinde Ensar gerçekleştirmiştir. Muhacirinden hiç kimse açıkta kalmamıştır.
herkese yer bulunmuş, ev bulunmuş ve mevcutlar aileler arasında taksim edilmiştir.

Allah Teala Bakara Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Etemur murunen nase bil birri ve tensevne enfisekum ve entüm tetlûnel kitâb efelâ taqilûn. İnsanları birri, yani tezkiye olup temizlenmeyi emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz. Oysa kitap da okuyup duruyorsunuz. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birrin temeli tezkiye olmaktır. Nefs tezkiyesidir, daha sonra da nefsin tasfiyesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler nefslerini tezkiye ve tasfiye edebilirler. Ebrar olmanın yaşantısını onlar verebilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 14. basamakta mutlaka mürşidine ulaştırır. Nefs tezkiyesi kişinin Allah'ın huzurunda gerçek anlamda ebrar olabilmesi bundan sonra başlar. Ama nefs tezkiyesinden evvel de bir insan cennete giremez mi? Cennete girenlerin hepsi aslında ebrardır. Ama ebrar olmak derece derecedir. Vasfı kişi kazandıkça ebrar olmasının derecesi yükselir. 7 derece ebrardan birinciler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ebrar olmanın ilk basamağı. Mürşidine ulaşıp tabi olan daha üst basamaktadır. İkinci basamağa geçmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü basamağa geçmiştir. Dördüncü basamakta fizik vücudun teslimi vardır. Beşinci basamakta nefsin teslimi vardır. Altıncı basamakta irşad olmak vardır. Yedinci basamakta da iradenin teslimi vardır. Böylece 7 tane safhada 4 tane teslim, ebrar olmanın 7 tane kademesini oluşturur. Hepsi ebrardırlar. Öyleyse ebrar olmak Allah-u Teala'nın temel hedefi, birinin sahibi olmak mutlaka nefsin tezkiyesini ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ebrar olamaz. Mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesini gerçekleştiremez, ebrarın temel fonksiyonunu eda edemez. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı anda 12 tane ihsan alarak oraya ulaşmıştır. O günde, mürşidin ulaştığı günde ebrar olmanın üst standartlarını yaşamak için kişi ehil olduğu cihetle mürşidine ulaşmıştır. Allah ona mürşidini göstermiştir hacet namazı kıldığında. Kişi de gitmiştir. O mürşide tabi olmuştur. Bu tabiyet kişiyi mutlak olarak bir asli hedefe doğru yaklaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde o kişi için bundan sonra güzellik başlar. Çünkü nefs tezkiyesi kişinin cennet saadetinin yanı başında o kişiye dünya saadetini de sağlar. Dünya saadeti nefsin tezkiyesiyle paralel olarak yürür. Ebrar olmak da nefsin tezkiyesine paralel olarak artan bir mazhariyet taşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçici bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala şeytanla ilişkisini kurduğu için
kişi mutluluğun boyutlarını yaşayacaktır. Mürşide ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefsinin kalbinde bir takım değişmeler olacaktır. Bu değişmelerin olabilmesi için mürşide ulaşmak asıldır. Bir insan mürşidine ulaşırsa, hangi şartlarda mürşidine ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi hacet namazı kılarsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ne olur? Bakınız ne oluyor. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. İki, o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Ve gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhunu Allah'a gönderir. Mücadele suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek istiyor? Dereceleri yükselten o gün kişinin tabiyet gününü ifade ediyor bu. Çünkü o gün o kişiye Allah Teala dereceler verecektir. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sebeple ona çok büyük ölçüde derecat verecektir Allah Teala. Dereceni yükselten ve arşın sahibi olan Allah deyince Allah Teala o seremonide devrin imamının ruhunun hazır bulunduğunu, arşı tutan meleklerle beraber olduğunu ifade ediyor ve kişinin derecelerinin artışını da dereceleri arttıran Allah diye bahsediyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor Allah Teala. O kişiye yevmit talakının geldiğini, o kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için, haber vermek için. Yevmit talak Allah'a milaki olma gününün geldiği, devrin imamının ruhu tarafından o kişinin ruhuna ihtar edilir. Senin yevmit talakın Allah'a milaki olma günün geldi, Allah'a ulaş emri verilir. Ruh sadece bu şekilde Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edebilir. Bunun dışında bir terk olayı, Allah'a ulaşmak üzere terk olayı hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuz her an vücudunuzu terk eder, her an tekrar vücudunuza girer, hiç hissedemezsiniz. Ama ruh hiçbir zaman kendi kendine vücuttan çıktı diye Allah'a geri dönemez. Mekanı bu fizik vücuttur, tekrar geri dönmek mecburiyetindedir. Ne zaman ki 14. basamakta devrin imamının ruhu o ruha Allah'a dönüş günün geldi dön derse, o zaman ruh Allah'a geri dönecektir. Nefs tezkiyesi diye bir olayla geri dönecektir. İşte onun için burada Allah Teala insanlara bir emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz diyor. Nefsinizi tezkiye etmeyi emrediyorsunuz manası çıkıyor buradan. Nefs tezkiyesi ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra tahakkuk eder. Bu noktada o kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bunun için kişi fizik vücut zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nur indirir aşağı. O kişinin göğsüne gelir bu nurlar. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılmıştır. İman kelimesi gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıları kendisine çekecek olan manyetik alanın sahibidir. Yani iman kelimesinin manyetik alanıyla
fazla manyetik alanı ters manyetik alanlardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından çekilip kendisine yapıştırılır. Böylece kalbin fazıllar tarafından işgal edilmesi başlar. İşte nefs-i emarede bu fazıl birikimi %7'yi ifade eder ve sonra daha üst boyutta devam eder. Demek ki üçüncü işlem o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Dördüncü işlem o kişinin ruhunun Allah'a doğru vücudundan ayrılıp yola çıkması. Birinci işlem kalbe iman yazılması. İkinci işlem devrin imanının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması. Ayetleri söyledik. Üçüncü işlem tembih üzerine ruhun vücudu terk ederek devrin imamının dergahına ulaşması. Dördüncü işlemde o kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsin nefs tezkiyesine başlayabilmesi fizik vücudunun onu infak etmesiyle mümkündür. İşte Allah Teala bu manevi infakla o kişinin nefsinin kalbinin tezkiye olacağını ve ona bir başağında 7 tane, bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kurumu kadar o kişiye Allah'ın lütufta buyuracağını söylüyor. Lütufta bulunacağını söylüyor. Ve bunun için de o kişinin fizik vücudunun nefsini infak etmesi gerektiği açıklanıyor. Ve aleni veya gizli bir infakla nefsin infak edilmesi fizik vücut tarafından. Fizik vücut zikir yapıyor ama Allah'tan gelen rahmet faz ve rahmet salavat isimli nurlar göğüse geliyor, fizik vücudun göğsüne, oradaki yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşıyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde bu hususları söylüyor ve o kişinin infaka nail olabilmesi için, Allah'tan gelen nurların o kişinin kalbine girebilmesi için mutlaka o kişinin infak etmesi lazım geldiği ve fi sebilillah olması, yani ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olması ifade ediliyor. Öyleyse ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlaması hepsi bu dizaynın içerisinde. 4 oldu. 5. nefs tezkiye oldukça fizik vücut güçlenir. 6. nefs tezkiye oldukça irade güçlenir. 7. de o kişinin dereceleri arttırılır. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından sevaba çevrilerek arttırılır. Furkan suresi 70. ayet-i kerime, hayır onlar cehenneme girmezler. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de nefs tezkiyesi yapanlar ve tabi olanlar, tabiyetini gerçekleştirenler. Kim tabi olur da böyle mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için Allah Teala bu seviyedeki müminlere imanı artan mümin diyor. İmanı artan mümin olur da nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat yaparsa o kişinin günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Ebrarın faktörlerinden bir tanesi mutlaka nefs tezkiyesinin sahibi olmasıdır.
Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki fazıl birikimine bağlı bir olaydır. Yüzde ilk 7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu birinci gök katına çıkar. Nefsi emare tamamlanır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına çıkar, nefsi levame tamamlanır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına çıkar, nefsi mülkime tamamlanır. Dördüncü kata çıkar, dördüncü defa %7 nur birikiminde, nefsi mutmainne tamamlanır. Beşinci gök katında radiye, altıncı gök katında mardiye ve Allah'a kişinin ulaşacağı yedinci gök katında tezkiye kademesine gelinir, ruh da Allah'a ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasını, nefsin tezkiyesiyle ulaşmasını Allah Teala şöyle açıklıyor. Onların diyor, "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o kişi ezelde Allah'a misak vermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıracak diye yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye. Ve ahd vermiştir fizik vücudunu Allah'a teslim edecek diye. İşte kişi Allah'a verdiği nefs tezkiyesini burada gerçekleştiriyor. Nefsini tezkiye ediyor. Tezkiye demek, bir kişinin nefsindeki %100 afetin %51'inin değişmesi, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla değiştirilmesi, böylece kişinin kalbini Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen faziletlerle doldurmak, %51 oranında doldurmak söz konusu olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu noktada. Bu birin yarı yoludur. %51 nur birikimi. Asıl bir, nefsin kalbinin %100 afetlerden kurtulmasıyla

zikre ulaşır, nefsini de Allah'a teslim eder. Bu birrin üçüncü teslimidir. Burası artık o kişi için üst seviye bir kurtuluşu ifade eder. Neden? Kişi daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan bir insanın birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği o kişinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olmasıdır. Artık o kalbe yeniden karanlıkların girmesi ve hakim olması mümkün değildir. Kalbe devamlı olarak daimi zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde nurlar girmekte, ama onlar Rabbani kapıdan gelirken Zülmani kapının üzerine baskı yapan rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat nurları Zülmani kapının açılmasını o kişi hayatta olduğu sürece engeller. Böylece karanlıklar asla o kişinin kalbine giremezler. Kalbin içi nurlarla doludur. İşte burada böyle bir ortamda kişinin dizaynına baktığımız zaman o kalp gözü açılmış olan, kalp kulağı açılmış olan biridir. Allah Teala'nın kalp gözüne birçok fizik ötesi şeyi mutlaka gösterecektir ve kalp kulağına da söyleyecektir o gösterdikleri şeylerin neler olduğunu. Böylece kişi her an Allah'la konuşabilen ehli tezekkür hüviyetine gelecektir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanan birisi olacaktır, ehli hayır olacaktır. Bir de bu kişi Allah'la her zaman konuşabildiği için, cevaplar alabildiği için ehli hikmet olacaktır. Hangi ayete baksa Allah Teala ona o ayet konusundaki bilgiyi ulaştıracağı için o ayet konusundaki neticeyi hemen söyleyebilir. Ayet 28 basamaktan hangisiyle ilgilidir? Hemen onun cevabını verebilir. Bu kişi aynı zamanda hakim veya hakem olursa mutlaka adaletle hükmeder. Çünkü Allah'tan soracaktır. Bu noktadan sonra, daimi zikir noktasından sonra kişi ihlasa ulaşır. Yani irşad olur. Daha sonra ise iradesini Allah'a teslim ederek birrin ebrar olmanın son noktasına ulaşır. Burası iradenin teslimidir. Sıla makamının 7. kademe, 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur ve kişi Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İrşat görevine başlar. İşte burası ebrar olmanın bütün insanlardaki en üst noktasıdır. Bütün ebrarın kader yüceleri illiğindedir. Bütün ebrarın gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber bir sohbeti tamamladık. İslam'dan kopanlar, İslam'dan kopan kavramlardan birisi de bu bir kavramıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan, meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur. ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile, onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak de. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı, işte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz, nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Firavun, evet muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz. Dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları, Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, "Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı," dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir," dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin," dediler. "Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen, bize bir ayet, mucize getir." Salih aleyhisselam, "İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin," dedi. "Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir.'' Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydi. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin. Ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyamettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
1: Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor.
0: Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, "Mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Ve Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselama varis oldu. Ve "Ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır," dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin." Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve "Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et," dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra, "Hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi. "Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin." Çok geçmeden geldi. Ve "Senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim," dedi. "Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim, dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin, dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar, dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz, dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir, dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için, dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kafirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür, dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olunasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.''

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten ve ahyakum sümme yumitukum sümme yuhikum sümme ileyhi turcumun. Keyfe, nasıl, tekfurune, küfür edersiniz, yani inkar edersiniz, billahi, tekfurune bi Allahi, Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Allah'ı inkar edenlere, Allah Teala 14. sıra evvel sesleniyor. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Ve kuntum ve siz idiniz. Emvaten ölüler. Mevtler. Mevt ölüm. Emvaten ölüler. Ve sonra ahyakum sizi ihya etti, hayata getirdi, diriltti. Sümme yumitukum, sümme sonra yumitum, mevt edecek. Öldürecek kum sizi. Sonra sizi öldürecek. Sümme sonra yuhikum. Sonra size hayat verilecek, verecek. Yani diriltecek. Sümme sonra ileyhi ona, Allah'a turcuun. Rücu edeceksiniz. Döndürüleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir ayetlerin sırları konusunda Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala diyor ki, keyfe tekfurune billahi, Allah'ı nasıl inkar edersiniz? O derdi ki, müşriklere ve kafirlere sesleniyor Allah Teala. Allah'ı inkar ediyorlar. Allah yoktur diyorlar. Bizim putlarımız var diyorlar. Biz putlara taparız.

Allah Teala siz öyleydiniz diyor. Bütün insanlara öyleydiniz dediği noktada bütün insanların ölmüş olması için kıyametin kopması lazım. Kıyamet bütün insanları önce öldürecektir. Siz öyleydiniz diye Allah Teala bütün insanlara sesleniyor. Kıyamet günü ölüyken sonra sizi diriltti. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü sura üfürülür. Sura üfürülünce herkes ölür.

Sonra birinci bölmesi. Evvelkiler ölmüştür. Yaşayanlar da sura birinci üfürülmesiyle onlar da öleceklerdir. Böylece gelmiş geçmiş bütün insanların öldüğü bir noktaya ulaşılacak. Allah Teala diyor, sümme yumitukum. Sonra sizi, size hayat verdi, sizi diriltti. Ve ahyaküm, size hayat verdi, sizi diriltti o zaman. Siz ölüler idiniz, sura üfürüldü, sura üfürülünce sizi diriltti. Neden diriltti? Çünkü kıyamet günü zaman tersine çalışacaktır. Kıyamet gününe kadar geçmişten geleceğe doğru yürüyen zaman, kıyamet günü gelecekten geçmişe doğru çalışacak. Ve tabii öyle olunca o sırada yaşamakta olan herkes ölecek.

Kıyamet gününe kadar ölmüş olan insanlar hepsi ölmüştür. Kıyamet gününe kadar ölmüş olanların hepsi ölmüştür.

O kıyamet gününden itibaren zaman tersine başa doğru çalışacağı için ölmüş olanların hepsinin zaman kendilerinin hayatta olduğu noktaya ulaştığında tekrar canlı olması vücuda geliyor. Herkes tekrar kıyamet günü, mahşer günü hayata kavuşuyor. Bu sura birinci üfürülmesidir.

Sonra tekrar üfürülecek, ikinci üfürülecek, ikinci defa. Bizi tekrar öldürecek diyor.